geçer cama vuran her damlada seni hatırlıyorum ve sana susuzluğum.

Apaçık Radyo Müzikleri.

Sen yanımda olunca unuturum derdimi. Sen yanımda olunca unuturum derdimi. Kimselere bırakma kalbimdeki yerini. Kimselere bırakma kalbindeki yerini. Kıskanç, kıskanç, kıskanç sevgilim. Kıskanç, kıskanç, kıskanç sevgilim. Bana öyle yan bakma, öyle yan bakma. Seven kalbimi yakma, kalbimi yakma. Günah değil mi, yazık değil mi, beni yalnız bırakma. Günah değil mi, yazık değil mi, beni yalnız bırakma. Kıskanç, kıskanç, kıskanç sevgilim. Kıskanç, kıskanç, kıskanç sevgilim.

neden hep susuyorsun? Yüzüne gülmüyorsun, neden hep susuyorsun? Beni sanki kendine köle zannediyorsun. Beni sanki kendine köle zannediyorsun. Kıskanç, kıskanç, kıskanç sevgilim. Kıskanç, kıskanç, kıskanç sevgilim. Bana öyle yan bakma, öyle yan bakma. Seven kalbini yakma, kalbini yakma. Günah değil mi, yazık değil mi, beni yalnız bırakma. Günah değil mi, yazık değil mi, beni yalnız bırakma.

Apaçık Radyo Müzikleri. Oh, the way.

Unuttu gönlüm seni, başkasıyla oyalan. Her şey geçti, bitti, söndü, hicran kalbimde kalan. Unuttu gönlüm seni, başkasıyla oyalan.

Saw you last night, sitting alone at the bar.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Mulu'a teşekkür ederiz.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahlıkta Martina Topley-Birth ile başladık. Overcome dinledik. Şimdi Massive Attack grubuna kulak vereceğiz. Karma Koma.

0: Hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba.
2: Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba.
3: Merhaba.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
6: Bilim bence genel olarak insanlığın
7: 4 ila 6 saat arasında uyurlarmış. Ondan sonra uyanırlarmış bir süre.
2: Problemler devam ediyor. Yani tıka basa bir tarih.
8: Burada bir döngü oluşacak o zaman. Yani
3: teşekkürler.
9: Radyodan herkese merhaba.
10: Kainatın tüm seslerini
11: Apaçık Radyo.
12: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
13: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
14: Gelecek istasyon Kavataş Üniversitesi'nde. Kavataş Üniversitesi'nde.

0: şerbet var.
1: Apaçık Radyo.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Salt grubunun 5 yani 5 albümünden Up All Night dinleyerek başladık. Şimdi Michelle Gurevich'e kulak vereceğiz. Party Girl dinleyeceğiz.

Sırada Kurang Bin var ve Maria Tambien dinleyeceğiz. Ardından da Michael Kiwanuka radyonuzda olacak. One More Night dinleyeceğiz.

Ve sabahlığın sonuna geldik. The Soul Jazz Orchestra ile kapatıyoruz. Kingdom Come dinleyerek. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Mulu'a teşekkür ederiz.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
2: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Merhaba Kainat. Bugün 20 Temmuz Pazartesi. Yıl 2026, ay 7, gün 201, Hızır 76.
1: 1448 Hicri, Sefer 6, 1442 Rumi, Temmuz 7.
0: Boğazların yönetimini düzenleyen Montre Antlaşması'nın imzalanması.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü.
0: Günün tarihi, Montre Antlaşması. Osmanlı Devleti sona ermekteyken 1918'den 1923'e kadar İstanbul ve Boğazlar İngiliz işgali altındaydı. Sonra Atatürk önderliğinde sırasıyla İstanbul işgalden kurtuldu, Cumhuriyet kuruldu ve Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi. Lozan Antlaşması ile Boğazların Türkiye'ye ait olduğu vurgulanmakla beraber Boğazların güvenliği konusunda Türkiye Başkanlığı altında da olsa Boğazlar Komisyonu adlı uluslararası örgütün söz sahibi olması gibi Türkiye'nin tam egemenliğini kısıtlayan bazı maddeler vardı. Boğazların güvenliği için atılabilecek her türlü adımı atma hakkını Türkiye'nin eline veren Montre Antlaşması 20 Temmuz 1936'da imzalandı. Montre Antlaşması ayrıca Karadeniz'de sahili olmayan ülkelerin savaş gemilerinin Karadeniz'e girmek istemeleri halinde gemi sayısını, gemi büyüklüğünü ve gemi kalış süresini de kısıtlayarak bölge güvenliğine de katkıda bulunur.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın ilk Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı Lost in a Lost World adlı parçayla yaptık. The Moody's grubunun çaldığı ve söylediği bir parçaydı. Çok ünlü bir parça. Kayıp dünyada, yitik bir dünyada, yitik ve kayıp bir ben diye. Bu sabah ayağa kalktım, uyandım, ağlıyordum. Kayıp bir dünyada, yitik bir dünyada, yitip gitmişim. Çok kadar çok insan ölüyor ki burada, kayıp bir dünyada. Bazıları bir hayal dünyası içinde yaşıyor. Kendi zihinlerinin karanlık dünyasıyla sınırlanmış. Onların gözünde bunlar bir milletin öbür millete karşı savaşı gibi, ırksal bir gururla, kalplerinde gömülü hüzünle saklıyorlar. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Işıktan uzakta duruyorlar, aydınlıktan, ve kendilerinin haklı olduğunu düşünüyorlar. Bomboş kabuklarının içine sığınmış vaziyette. Görmüyorlar mı ki? Sen de görmüyor musun ki onların dünyası darmadağın oluyor, dağılıyor, gidiyor. O kadar çok insan, o kadar çok insan kendi öfkeli sokaklarda, öfkeli insanlar ayaklarını yere vurarak yürüyorlar ve artık yaralayan ve öldüren politikalarından heveslerini aldılar, bitti yani, onların hadlerini aldılar ve evrimin tohumları atılıyor. Pek çok insan, devrim hiçbir zaman kazanmadı, sadece bir başka silah atışı gibi yorumlandı, ama biz bütün arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yaptığımızı yapacağız. O kadar çok insan, o kadar çok insan, en genç çocuklar, olan çocukları, her yere, nereye gidersen git onları göreceksin. Onların acısına da rastlayacaksın. Herkes cevaplarını bekliyor. Hadi bakalım, sonunda sevgi bizi bulacak. Hadi arkadaşım, gel beraberce dizlerimizin üzerine çökelim ve bir dua edelim ve dünyanın yok olmakta olduğunu görmüyor musunuz? Pek çok insan böyle çok zaman önce başladılar. Biz sadece sevgiye kavuşacağız. Sadece sevgiye kavuşacağız bu kaybolan insanların kaybolan dünyasında, yaşamayı bitireceğiz diye giden, ilginç sözleri de olan bir şarkıyı çaldık. Bu bir sebebi de çalmamızın hem duruma uygun olması değil, sadece John Charles Lodge'un, yani Moody Blues grubunun önemli bas gitaristi ve aynı zamanda da az solistlerinden bir tanesi olması, The Moody Blues grubunun, onun doğum günü 20 Temmuz 1943. Kendisi 2025 yılında, geçen yıl 10 Ekim'de hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın demiş olduk. Bu şekilde Lost in a Lost World çalarak başladık. Evet, şimdi bakalım durumlarımız neler gösteriyor. Bir özet yapmak çok, aslında çok da kolay olabilir. Cehennemi sıcak dalgaları...
1: Bütün sıcak dünyanın... dalgası artı İspanya dünyayı, Dünya Kupası'nı kazandı diyorsunuz.
0: Evet. Cehennemi sıcak dalgaları ve cehennemi bombardıman dalgaları var. İran, Ukrayna, evet. Gazze, her tarafta. Bir de Dünya Kupası'nın sıcağında İspanya ikinci defa Dünya Kupası'nı kazandı dün gece. Ve Arjantin yenildi. Biraz Arjantin yenilgiyi de hazmetmekte biraz güçlük çekti. Bir saldırı da oldu. Boğazını sıkan bir oyuncu vardı, İspanyol şeylerinden birinin. Öyle tuhaflıklar da oldu.
1: Öyle mi? Ben takip etmedim itiraf etmek gerekirse, ama herhalde dünyanın dört bir yanında gönlü Filistin'den yana olan herkes Arjantin'in kaybetmesini istemiştir diye düşünüyorum.
0: O şekilde böyle bir durum var, evet. Yani Son şampiyon Arjantin'di ama üçüncüyü elde edemedi. İspanya 2010'dan sonra ikinci kez kupaya uzanmış oldu. Son şampiyon Arjantin ise maçta yalnızca iki şut çekebildi. Topu. Ve onlar da uzatmada. Uzatmada oldu. Uzatma bölümünün 106. dakikasında da Ferran Torres'in sert şutunda top ağlara gitti. 1-0 kazandılar. Sonra
1: İspanya.
0: İspanya kazandı. En önemli şey de kupayı verip Trump'la Gianni Infantino ile beraber vermelerine izin vermediler bir şekilde. Onunla görüntü vermeyi reddetti.
1: Kutlama kısmında kenara ittiler Trump'la Infantino'yu, İspanya milli takımı. Çok iyi yaptı gerçekten.
0: Evet, olağanüstü bir görüntüydü. Günün en önemli şeyi de oydu. Türkiye'den de mutlak butlandı, kritik aşamaya geldi. Yeni tutuklamalar var. Öğrenci protestoları da hakim duruma. Ve bir de son bir şey verelim. Dünyanın geri dönüşü olmayan noktasına varmak için takvime bakıldığı zaman 3 yıl 1 gün 10 saat kadar bir zamanımız kalmış olduğunu da buradan duyuralım. Apaçık Radyo'nun internet sitesine bakacak olursanız, web sitesine, oradan takvimi de görmeniz mümkün olabilir. Öyle bir durumu da verelim ve şimdi tarihte bugüne geçelim.
1: 2001 yılında bugün 23 yaşındaki İtalyan tarih öğrencisi ve anarşist Carlo
0: Giuliani.
1: Giuliani mi pardon.
0: Evet.
1: G8 zirvesine karşı düzenlenen protestolar sırasında Cenova'da İtalyan polisi tarafından öldürülüyor. G8 protestoları için dünyanın dört bir yanından 200 bin kişi o dönem Cenova'ya gelmişti. Protestolar zaman zaman banka camlarını kırmak gibi şiddet eylemlerine de yol açmış. Bu arada polis ve Carabinieri denilen paramiliter polis güçleri de protestoculara, gazetecilere ve çevredekilere karşı vahşi bir şiddet dalgası başlatıyor. Yüzlerce kişi tutuklanıyor. Kiminin saçı kestiriliyor tutuklandıktan sonra, kimisi dövülmüş ve yaşasın faşist diktatör Benito Mussolini demeye zorlanmışlar. Kimileri de cezaevi sağlık personeli tarafından anestezi uygulanmadan ameliyat edilmiş. Bir gazeteci Mark Cowell polis tarafından o kadar kötü dövülüyor ki 12 dişini kaybetmiş, kaburgaları kırılmış, akciğer zarı yırtılmış, eli kırılmış ve omurgası da hasar görmüş. Sağcı Daily Mail gazetesi daha sonra Cowell'ın ayaklanmaların beyni olduğunu iddia ederek onun görüntülerini manşetten de paylaşmış. Tetikçilik yapmış yani. Bu olaylar sırasında çıkan bir sokak çatışması sırasında Giuliani iki kez yüzünden vuruluyor polis tarafından ve ardından da bir karabinieri aracı tarafından, yani paramiliter güçlerin aracı tarafından da ezilerek öldürülüyor.
0: Evet, korkunç bir durum. Bu da sadece 21. yüzyılın hemen başında oluyor. Yani çok eski bir tarihte, faşizmin egemen olduğu bir dünyada değil yani. Çok ilgi çekici bir durumdan bahsetmek zorunda kalıyoruz. Bu arada ben bir ufak düzeltme yapayım. Yani geri dönüşü olmayan noktaya ulaşmak üzere ne kadar zamanımız kaldığını gösteren takvimde 3 yıl 2 gün 10 saat 43 dakika var. Bir gün demiştim. Onu düzeltiyorum. Bir gün kazanmış olduk. Çaresine bakarız. Evet, şimdi 2015'te bugünse Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Irak-Şam İslam Devleti'nin, IŞİD'in elinden kurtarılan yerlere yardım ve çocuklara oyuncak getirmek isteyen sosyalist gençlere yaptıkları basın açıklaması sırasında bombalı bir intihar saldırısı gerçekleşiyor. Bu da çok yakın bir tarihte önce. Sadece 11 yıl önce bugün. Saldırıda 34 kişinin öldüğü belirtiliyor. Yüzden fazla kişinin de yaralandığı, IŞİD'in de saldırıyı resmen üstlendiği biliniyor. Canlı bombanın da IŞİD'le ilişkisi olan Dokumacılar diye adlandırılan grubun mensubu Şeyh Abdurrahman Alagöz olduğu belirleniyor.

0: Haziran seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %9 oy kaybedip tek başına hükümet kuramaz duruma gelmesinden bir ay kadar sonra gerçekleşen saldırıyı birçok başka terör saldırısı takip ediyor. Ağustos ayında birçok Kürt ilinde Hendek operasyonu denilen çatışmalar başlıyor ve Kasım ayında tekrarlanan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi AKP tek başına iktidar olacak, oy oranına da tekrar erişiyor. Evet, şimdi haberlerimizi özetten biraz daha ileri götürebiliriz. Öncelikle tekrar Dünya Kupası'na bir dönelim. İspanya 2026 Dünya Futbol Kupası'nda son şampiyonu devirdi ve dünyanın en büyüğü oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda bulduğu tek golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Matadorlar deniyor kendilerine. İspanya futbol takımına, milli futbol takımına. Onlara kupayı getiren tek golü de 106. dakikada Ferran Torres kaydediyor. İspanya böylece, ya da Torres, tam nasıl okunduğunu bilemedim. İspanya böylece 2010'dan sonra ikinci kez kupaya uzanmış oldu. Son şampiyon Arjantin ise uzatmalar dahil olmak üzere maçta yalnızca iki şut çekebildi ki bu da dünya tarihinde de çok sık rastlanan bir şey değil. Uzatmaların bol olduğu, çok uzatmalı bir şekilde maçların oynandığı bu kupada, üstelik uzatma süresi de 15 dakikalık iki devre olarak oynandı. Sadece iki şut çekebildiği görülüyor. Onlar da kaleyi bulmuyor. Karşılaşmaya iki takım da gayet kontrollü başladı ama çok ayrıntılı bir maç izleme fırsatı tam bulabilmiş değilim ama görüldüğü kadarıyla İspanya büyük ölçüde hakim durumdaydı bütün maçı. Kupayı Trump ve Infantino takdim etti. Ve kupayı da, şampiyonluk kupasını da İspanya'nın efsane futbolcularından Sergio Ramos sahaya getirdi ama kupa seremonisine Amerikan Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la FIFA Başkanı Gianni Infantino katılıyor. İlk olarak finali yöneten Sloven hakem Slavko Vinčić ile yardımcı hakemler Thomas Krajnik ve Andraž Kovačić, dördüncü hakem Adem Mahdame ile yedek yardımcı hakem Muhammed Alkalaf madalyalarını alıyorlar. Oldukça ilginç. 16 yıl sonra yeniden Arjantinli futbolcular ikincilik madalyalarını, İspanyol futbolcular ise şampiyonluk madalyalarını Trump'la Infantino'nun elinden alıyorlar. Ama seremoninin sonunda Trump'la Infantino şampiyonluk kupasını İspanya kaptanı Rodri'ye takdim ediyor. Takım arkadaşlarıyla birlikte havaya kaldırmasıyla İspanyollar büyük bir sevinç yaşadılar. 16 yıl sonra yeniden oldu ve şampiyon oldu İspanya. 2026 FIFA Dünya Kupası finalindeki galibiyetle bir rekora daha imza attı. Şey katılmadı buraya, Arjantin başkanı. Neden
1: Aa,
0: katılmadı?
1: nasıl evet, neden kaçırmış şöyle bir fırsatı?
0: Kaçırmamış. Kasten gelmemiş. Çünkü batıl inançları çok kuvvetli olan bir kişi, ilk Arjantin'in yendiği ve finale kaldığı maçtaki davranışların dolayısıyla aynını tekrarlamak, hani o uğurlu geldi evde şu koltukta otururken bu gözümle baktım filan diye o inançları varmış
1: Ha, sonra
0: kendisinin.
1: tekrar mı yapmış bu final maçı içinde? Aynısını mı yapmış?
0: Evet, aynısını yapmak için gelmemiş. Ben sebep olmayayım yenilgiye diye, uğursuz gelir diye onun için geldi. Hakikaten bunu uydurmuyorum. Zeteo'da izledim yani.
1: Gene de kaybetmişler.
0: Evet, gene de kaybetmiş durumda.
1: Bir ara ben Yahudi olmak istiyorum falan diyordu. Batıl inançları hani atacak da bir kenara. Tam öyle olmamış
0: O başka, o bu başka. Futbol
1: zaten.
0: batıl inançları başka,
1: Evet.
0: büyücüleri, siyasi büyücüler başka yerde. Arada da 80 bin kişilik New Jersey stadında final maçında

0: Sahne şovu da var muazzam, böyle Coldplay grubunun solisti Chris Martin'in küratörlüğünü üstlendiği şovda Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna ve Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel gibi ünlü sanatçılar da sahneye çıkmışlar. Maçın Türkiye'deki yayıncısı TRT bu şovu ekran başındaki izleyicilere yansıtmadı nedense. O
1: Evet. Yorumcuları çıkarmış değil mi o sırada?
0: Evet.
1: Maç yorumu varmış
0: Maç
1: TRT'nin.
0: varmış. Yani şeyde Arjantin milli takımın teknik direktörü Scaloni de üzgünüz ama sahada elimizden gelen her şeyi yaptığımızı biliyoruz. İspanya daha iyiydi. Gerçek bu demiş. Bu oyunculara işte bize bir Dünya Kupası finali daha yaşattıkları ve son düdüğe kadar mücadele ettikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. İspanya daha iyiydi. Gerçek bu demiş. Bu arada bilet fiyatlarının akıl almaz derecede pahalı olduğunu da daha önce de söyleme fırsatı bulmuştuk yanılmıyorsam. Ama buna rağmen stadın 80 küsur bin kişilik stadın tamamen dolu olması ve biletlerin satılması halkın büyük bir yani fedakarlığa da katlanarak maça geldiğini gösteriyor. Böyle bir şey. Son derece ilginç bir şey daha var. Bence maçın sonucu çok daha erken belli olmalıydı diyor Luis de la Fuente. İspanya milli takımının teknik direktörü. Emilio Martinez'in, Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in kurtarışları daha erken kazanmamızı engelledi. Bu bir Dünya Kupası finali ve 10 kişiye karşı bile zorlanmak normal, her şeye hazırdık diyor. Luis de la Fuente. Çok çarpıcı bir şey daha oluyor. Final maçında bitiş düdüğünün ardından ortalık karışıyor. İspanyol futbolcular büyük bir sevinç yaşarken, kutlamaları yaparken kendi aralarında Leandro Paredes, Arjantin milli takım oyuncusu, İspanyol savunmacı Eric Garcia'nın üzerine yürüyor ve oyuncunun boğazını sıkıyor. Araya teknik direktör Scaloni giriyor. Arjantin teknik direktörü. Yani İspanya'da da bir futbolcu Gavi Paredes'in bu davranışına tepki gösterip Paredes'in üzerine yürürken iki futbolcu arasında kısa süreli bir arbede yaşanıyor. Gavi Thiago Almada'nın da müdahalesiyle kendini yerde buluyor. İspanya'dan yani Gavi takımdan Gavi. Hakem Vinicius de Paredes'e sportmenlik dışı davranışı nedeniyle doğrudan kırmızı kart gösteriyor oyun bittikten sonra. Bu arada da Lionel Messi'nin gözyaşlarına hakim olamadığı da belirtiliyor. Durum böyle.
1: Evet,
0: Uzatmasın.
1: valla futbol sadece futbol değil. Yani Arjantin aslında finale gelene kadar en çok Arjantin taraftarlarının çeşitli maçlarda açtığı İsrail bayraklarıyla da biliniyordu. Hatta ırkçı sloganlardan vesaireden de söz ediliyordu Arjantin taraftarları tarafından atılan. İspanya ise biliyorsunuz Netanyahu zaten NATO'dan atılması gerektiğini söylüyordu. İspanya hükümeti son bir yıldır en çok Filistin'e destek açıklaması yapan ülke durumundaydı. Dolayısıyla birçok kişi İspanya'nın kazanmasını tercih ediyordu ki maçtan bir gün önce, final maçından İsrail'de Arjantin İsrail Büyükelçisi Shimon Axel Vanish Netanyahu'yu ziyaret etmiş. Orada Netanyahu da açıkça Arjantin futbol takımını desteklediğini söylüyor. Kendisine zaten Arjantin milli takım forması hediye etmiş işte Arjantin'in büyükelçisi. Böyle bir açıklama yapmıştı. Bunun ardından da herhalde böyle birçok Filistin grubunda falan da zaten gündeme geliyordu. İspanya'nın kazanması lazım diye. Günün sonunda da öyle oldu. Yani bir yandan futbol diyoruz hani kim iyi oynarsa o kazansın deniyor falan ama işte bazı şeylerde
0: Bunun
1: bazı
0: çok
1: semboller
0: ötesinde
1: önemli.
0: anlamları var ama Arjantin'de de şeyi de belirtmek lazım. Bu yeni yönetimi desteklemeyen ve giderek de itiraz etmekte olan halkın çoğunluğunun da ortada olduğu bir durumdan da bahsetmek gerekebilir tabii. Yani sadece İsrail'i desteklemeyenlerin sayısı bu jenositi giderek yükseliyormuş. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyle çok ilginç rakamlar var. bu soykırıma giderek karşı sıradan Amerikan vatandaşlarının, aynı zamanda Arjantin'de de aynı şey varmış yani. Bu arada ilginç bir, çok ilginç bir yazı yayınlandı Mint Press News'dan. Alan MacLeod imzalı. Yani gözler Lionel Messi'deydi tabii, gelmiş geçmiş yani 39 yaşına gelmiş durumda, hala dünyanın en iyi futbolcusu olduğu söyleniyor ve iki dünya, yani dünya kupaları da kazanmış, bir sayısız rekoru var, dünyanın bir numaralı futbol yıldızı yani. İmajını da korumak için gayet anlamlı diyor. Fakat yani kiminle bağlantı kuruyor? Hiç siyasi konuşmamasıyla da çok öne çıkan birisi Lionel Messi. Fakat şimdi yani kimlerle anlaşmalar yaptı? Reklam anlaşmaları, işte Adidas, Pepsi ve Mastercard gibi çok büyük şirketlerin, dünya çapındaki global şirketlerin de şeyini yapıyor. Onlarla anlaşma yapıyor. Onun adını kullanıyorlar o şirketlerde. Fakat 2020'de çok şaşırtıcı bir şey oldu diyor gazeteci Alan MacLeod. Orkem adlı bir şirketle ortaklık kurduğunu anlatıyor. Bu da oldukça küçük bir İsrailli yapay zeka firmasıymış. Ve Google Glass diye de bilinen benzer böyle görsel araçlar, yapay görsel araçlar yapıyormuş. Takılma bir gözlük gibi yani. Ve Orkem de kendisini şey diye tanıtıyormuş şirket. Daha bütünsellik içinde yaşasınlar hayatlarını, gözleri iyi görmeyen insanların mesela diye. Messi de onun büyük ölçüde bir dünya büyükelçisi olmuş. Ve şirketin yüzü haline gelmiş. Yalnız Orkem'in İsrail Milli Güvenlik Devleti'nin bir uzantısı olduğu ortaya çıkmış ve çok sayıda çalışanı da İsrail Askeri Casusluk Ajansı diye bilinen, daha doğrusu Unit 8200 diye bilinen bir şeyin ajanları, eski ajanları çalışıyorlarmış orada ve çok hala etkili durumlardaymışlar. Böyle en önemlileri de bunların Adi Levitsky diye birisi. Bu 8200 birliğiyle 2024'te zaten Orkem'in operasyon direktörü olmuş ama çok tanınmış bir, dünya çapında hizmet gören bir casusluk ajansının yakın bağlantılarının Messi ile de bağlantılı olduğunun ortaya çıkması biraz zor bir şekilde ortaya konmuş oluyor. Bu da dünyanın gene karanlık yüzünden bir başka şey. Hiç tek kelime konuşmadı Lionel Messi o dünya halleri hakkında, reddetti filan, ama meğerse İsrail'in gizli servisiyle yakından işbirliği yapan bir şirketin yüzü halindeymiş. O da ortaya çıktı. Onu da söylemeden geçmeyelim. Mint Press News'dan çıktı bu haber.
1: Bu arada Filistin'de de final maçı seyredilmiş. Böyle çeşitli görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Gazze'de yıkıntıların arasına perde gerip işte halk, özellikle çocuklar izliyorlar. Batı Şeria'da ise bir stadyumda toplanmış Filistinliler, orada seyretmişler. Ellerinde Filistin bayrakları, Filistin ve İspanya bayraklarıyla tabii. Onlar için başka bir anlamı da olduğu için bu Netanyahu ve Arjantin arasındaki ilişki, coşkuyla da kutlamışlar İspanya'nın kazanmasının ardından Filistin'de.
0: Evet, Dünya Kupası faslı çeşitli tuhaflıklarıyla beraber gene de tatmin edici bir şekilde de, pek çok vicdan sahibi insan için de tatmin edici bir sonuçla bitti diyebiliriz herhalde. Bu şekilde kapatalım ve ikinci yarıda bu sefer sıcak dalgalarından bahsetmeye başlayalım.
2: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.
4: Pazartesi 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde ikinci yarım saate girdiğimizde Linda Ronstadt'tan Heat Wave, Sıcak Dalgası adlı parçayı dinledik. Çok ünlü bir parça, başkaları da söylüyor. Ama biz Linda Ronstadt'ı seçtik çünkü kendisi 15 Temmuz'da 1946'da doğmuştu. Yani 80 yaş, 2 günlük kendisi ya da 5 günlük diyelim. 80. yaşını tamamlamış durumda. Çok ünlü bir parçayı seslendirdi, Sıcak Dalgası'nı diye. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Saat 8.30, hatta 7 dakika geçerken. Şimdi sıcak dalgalarına da bir bakalım. Dünyayı tamamen kapsamakta olan son derece ciddi bir durum var. Ve yani Guardian gazetesinde de kıdemli muhabirler Ajit Niranjan'la Caroline Davies'in yazdığı gibi bu sadece daha da kötüye gidecek. Bu orman yangınları, orman ve mera yangınları diyelim, çok zor seçimler yapmaya zorlamış, giderek artan feci durumları atıyormuş itfaiyecileri. Çünkü aynı gün içinde günde 5 tane, bazen 10 tane yangının çıktığı yerler oluyor. Fransa'da mesela 250 ile 300 yangın aynı anda yanıyor son geçen 3 hafta içinde. Bunda yani Sivil Koruma Ajansı'nın Fontainebleau ormanındaki yangını ziyaret etti, söndürülen yangını ziyaret ettikten sonra geçen Perşembe günü söylediği gibi Julien Marion'un, bu aynı anda pek çok yangınla mücadele etmek ne araç ne gereç ne de insan malzemesi olarak yetişmiyor diyorlar. İspanya'da da aynı şekilde, Fransa'da da çok ciddi bir, bu daha da artacak deniyor.
1: İngiltere'de bile geçen hafta 19 orman yangını varmış bir gün içerisinde. Böyle başladıklarını söylüyor ki İngiltere görece kuzeyde kaldığı için sıcak dalgalarından işte görece daha az etkilenen, evet, ülkelerden. Orada bile 30 dereceyi aştı ama aşağı indikçe tabii 40 derecelere İspanya, Fransa'ya falan gitti.
0: Evet, yani Fransa'da hakikaten okuduklarıma da inanmakta güçlük çektim yani bu Guardian haberinde. Yani aynı anda devam eden son 3 hafta içinde 250 ila 300 yangından bahsediliyor. Ne yangın, ne malzeme yetişiyor, ne itfaiye, ne de malzeme yeterli oluyor tabii. Başka ülkelerden de yardım isteniyordu eskiden. Şimdi bu da yapılamıyor çünkü onların kendileri de, kendi itfaiyeleri de kendi yangınlarıyla yetişemiyorlar. Bu çok çok ciddi bir durum yani. Böylece nasıl bir çözüme kavuşacağı belli değil. Yani şeyden önemli araştırmacılardan bir tanesi demiş ki biz daima acil durumun dışında, arkasında kalıyoruz demiş yani. Bir İspanya'dan yanılmıyorsam bir itfaiye adına konuşan birisi. Ha, ve Endonezya'dan, orada yabani ormanlarda çıkan yangınları, Güneydoğu Asya'nın yakında çok büyük bir yangın dalgasıyla karşı karşıya kalacağını da belirtiyor. Kamanyo diye bir araştırmacı ve görevli. Yani öyle bir duygum var ki diyor, biz her zaman acil durumun gerisine düşüyoruz ve bu acil durum bizi yönetiyor. Biz acil durumu yönetmek yerine, yani günün sözü bile seçilebilecek kadar ciddi bir şey yani. İklim acil durumu öldürür demiş Pedro Sanchez de. İspanya Başbakanı böyle konuşmuştu geçen pazartesi günü. Almeria'da itfaiyecilerin geçen hafta bir ülkenin en büyük yangınlarından birini de kayıtlara geçmiş, söndürdükten sonra onunla boğuşurlarken sonuç olarak diyor Pedro Sanchez, bütün hükümet görevlileri, bütün kademeleri ve toplum olarak hepimiz önümüzdeki bu büyük meydan okumaya hazırlıklı olmalıyız. Bütün dünyayı da saracak olan bir durumdan bahsediyoruz. Çok yani şey de bir de şeye dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor. Kanada'dan yerlilerin bulunduğu yerlerden kendi topraklarını terk etmeyip kendi yöntemleriyle başarı kazandıkları da görülüyor. Yerliler tabii binlerce yıldır bununla mücadele etme yollarını da biliyorlar. Artsa bile terk etmiyorlar. Yangınlar yükselse de sayıları ve şiddeti. Yani Kanada ve Avustralya'da yerliler bu konuda yerlilerin ateş kullanma, ateşle önleme stratejilerini, ateşi ateşle önleme stratejilerini daha iyi öğrenmeye başladılar. Onun dışındakiler ama öyle olmuyor tabii. Üstelik de Donald Trump yönetimi şeyi azarlayıp duruyor. Kanada'dan duman geliyor. Ölüyoruz. Sizin yüzünüzden
1: Aynen.
0: oluyor. Ben de gümrük vergilerini artıracağım diye tarihin gördüğü en tuhaf saçmalıklardan birini yapıyor. Yani hatta bir Kanadalı gazeteci de şey demiş. Amerika'da orman yangınları oldu, duman bastığı zaman biz Kanadalılar itfaiyeci gönderiyorlar, uçaklar vesaire. Kanada'da olduğu zaman orman yangınları ve duman sardığı zaman etrafı onlar gümrük vergilerini artırıyorlar.
1: Bir de mektup gönderiyorlar.
0: Tabii.
1: Dumanınıza sahip çıkın
0: Sahip çıkın diye.
1: Amerika'ya
0: Son
1: kadar
0: derece
1: etkili.
0: tuhaf bir durumu var yani dünyanın.
1: Extreme Temperatures hesabına baktığımızda Maximilian Herrera'nın işte açıklamalarına dünyanın dört bir yanında gerçekten sıcak dalgası var. Orta Asya'da 50 dereceyi bir kez daha bulmuş dün sıcaklıklar birçok Türkmenistan'da ve daha birçok yerde. Güney Amerika'da bir sıcak dalgası var ki kışın ortasında Güney Amerika buna rağmen 30 derecelere yakın akşam sıcaklıklarından söz ediyoruz. İşte 27 dereceler, 26 derecelerden
0: Evet,
1: söz
0: Brezilya'da da
1: ediyoruz.
0: 39 dereceyi göstermiş. Yani
1: Evet.
0: kışın tam ortasındayken
1: Evet.
0: Brezilya'da.
1: Çin
0: Çok
1: yine
0: acayip.
1: 40 derecelerde, işte 50 dereceler Orta Asya'da. Akdeniz tabii ki büyük bir sıcak dalgası altında. İspanya, Fransa gibi yerlerde, Malta'da 43 dereceye çıkmış. İspanya'da 46-47 derece civarlarında. Cezayir'den söz ediyor. Başka yerlerden yine Fransa'dan söz etmiş. 40'ın üzerinde birçok yerde sıcaklık. Böyle bir durum içerisinde Kanada'da ise orman yangınları devam ediyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi 20 kadar Amerika'daki eyaletin üstünü Kanada ormanlarının yangınlarının dumanı kaplamış. Şu anda en son 18 Temmuz yani Cumartesi günü 180 kadar orman yangını sadece Ontario bölgesinde devam ediyordu. Geçtiğimiz Cuma günü kapatırken 800'ün üzerinde orman yangını
0: Evet.
1: vardı Kanada'da. Bazı yerlerde bunu, ya birkaç yüz tanesi hala devam ediyor. Bunları söndürmeye çalışıyorlar. Bunların dumanı tabii Amerika'nın üzerine çökmüş durumda. Hafta sonu Naomi Klein uzunca bir yazı kaleme aldı kendi Substack hesabı üzerinden.
0: Daha
1: Season
0: doğrusu
1: of
0: eski
1: Smoke.
0: bir evet Season of Smoke yani eski yazısını çok 10 yıl önceki yazı 2017'de yazdığı yazıyı Duman kapladı dünya yazısını bir kez daha hatırlatıyor. Ben okuduğumu hatırlıyorum fakat
1: Evet.
0: ayrıntılarını unutmuş gitmişim bile. Çok inanılmaz bir yazı yani.
1: Evet, Kanada'daki yani orman yangınlarının aslında normal olduğunu bir yönüyle bu dönemde. Fakat son yıllarda giderek arttığını, sayısının ve şiddetinin arttığını söylüyor. Kendi deneyimleri, kendi eski yıllarda Kanada'nın nasıl bu orman yangınları döneminde neler olduğundan başlayıp işte günümüze kadar getiren, yani eski bir yazı tabii dediğiniz gibi o zamana kadar getiren bir yazıyı tekrar paylaşmış.
0: Ve yani çocuğuna ilk defa Toma 5 yaşındayken bu durumları pek konuşmuyorlar tabii yangındı sıcaktı dumandı filan diye ama arada da çevrede konuşulduğu zaman da sözünü etmek zorunda kalmışlar. O, önce geçiştirmiş filan 5 yaşındaki Tom'a, sonradan da şey demiş. Peki hayvanlar ne yapıyor demiş.
1: çok haklı değil mi?
0: Çok haklı. Yani çocuk bakışı da deyip geçmemek lazım. Çok önemli bir şey. Ne habire insanların yangında neler yaptığı konusu, hayvanlara ne oluyor demiş.
1: Evet. Bu arada bu orman yangınları 20 kadar eyaletin üzerini kapladı diyorduk. Aslında Dünya Kupası finallerinin yapıldığı New Jersey'nin de üzerine geçtiğimiz günlerde kaplamıştı. Ama sakin olun sakin olun, rüzgar çıkacak, bunlar dağılacak denmişti. Dolayısıyla Dünya Kupası yapılabildi ama ormanlar yanmaya devam ediyordu. Fakat bu arada hani New Jersey'de bu Dünya Kupası maçı oynanabildi. Fakat mesela Chicago Cuma Perşembe günü yapılan ölçümlerde tüm dünyada en kötü hava kalitesine sahip şehir olmuş. Chicago o kadar büyük bir duman kütlesi tarafından etki altına girmiş. Yani Kanada yangınlarının etkisi altına girmiş Amerika'daki bir şehir.
0: Ama ne yaparsanız yapın bir tek petrolden bahsetmeyin diye de devam ediyor yazısının bir kısmında da Naomi Klein'in yani. Çok bunun bilincine ulaşmanın ne kadar zor ve uzun bir süreç gerektirdiğini de anlatan, çok ama rüzgarın değiştiğini de belirten bir yazısından, yani dünyada itfaiye alarm, yangın alarm sisteminin darmadağın olduğunu da belirtiliyor. Hatta şey de çok, yani tamamen yerli kabilelerin Sech ve Pench okuması da kolay değil, kabilesinin yaptığı gibi yani kalabildiği kadar kalıp ateşe ateşle karşılık vermek, bu dumanda yangınları söndürüp dumanda nasıl yaşamak gerektiğini de onları öğreniyorlar. Ama hala bu 10 yıl önce yazdığım yazının bütün soruları hala havada. Bu yaz dumanı içinde havada sallanıp duruyor diyor yani. Bir iyi haber de işte, iyi diye diyelim, iyi olsun. Amerika Birleşik Devletleri'nde kendileri anket yapılan sıradan insanların artık aşırı hava olaylarını iklim krizine bağlama eğilimleri yükselmeye başlamış. Bu da oldukça, biraz geç olmakla beraber, oldukça önemli. Yale Üniversitesi'nin araştırmalarından filan da çıkarıyor. Yale Program on Climate Change Communication, yani iklim değişikliği iletişimi programı Yale Üniversitesi'nin yeni araştırmaların çok tutarlı bir şekilde kendi araştırmalarıyla doğrulandığını söylüyor. Amerikalılar giderek aşırı hava olaylarını, yangınları, dumanları, sıcaklığı iklim krizine bağlayıp en önemli mesele açıkta çalışan işçilerin durumunu, onları korumak olduğunu söylüyorlar. Yani nefes alınamaz durumda. Tabii şimdi bir de Türkiye'deki durumlara da bir göz atalım değil mi?
1: Evet, Türkiye'de de orman yangınları yaşanıyor. Şu ana kadar şükür büyük bir orman yangını yaşanmadı. Ancak hafta sonu İstanbul, İzmir, Kütahya ve Aydın'da orman yangınları vardı. Saatlerce tabii orman yangınları yaşandı. Ancak müdahale edildi. Hemen hepsi söndürüldü, kontrol altına alındı ya da böyle açıklamalar yapıldı. Dolayısıyla Türkiye şimdilik ucuz atlatıyor ama daha tabii yazın başındayız. Bu arada Carbon Brief'e Murat Kurum kısa bir röportaj vermiş. Önemli açıklamalarda bulunuyor. Yani bazı ayrıntılardan söz etmiş COP31'e dair. Biliyorsunuz Türkiye Bonn zirvesi sırasında bir elektrifikasyon hedefi açıklamıştı. Bu işte dünyadaki çevre hareketleri tarafından da bütün yetersizliğine rağmen desteklendi. Çünkü elektrifikasyon özellikle, ama bu elektriğin de tabii yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi önemli. Türkiye 2035 yılına kadar dünyadaki enerji üretiminin %35'inin yenilenebilir enerji, yani elektrik üretimiyle yapılması, yani fosil yakıt kullanımının azaltılıp %35'inin elektrikle kullanılır hale gelmesini hedef olarak koyacağını açıklamıştı. Buna dair Carbon Brief'e konuşmuş Murat Kurum. İşte 35 by 35 demiş. Nasıl çevir? 35'e 35 mi?
0: Evet.
1: Ve bu tarz şeyler
0: Doğru.
1: seviyorlar. 2035'e kadar %35 hedefi yani.
0: Evet, akılda kalsın diye, evet.
1: %20 civar galiba şu anda elektrik kullanımı. Dünyanın enerji ihtiyacının %20'si elektrikten karşılanıyor. Geri kalanı fosil yakıtlardan. Bunun işte %35'e çıkarılması için ne yapılması gerektiğine dair Carbon Brief'e bir röportaj vermiş.
0: Peki fosil yakıt kelimeleri geçiyor mu?
1: Çok geçmiyor, buna pek bulaşmıyor. Burada Murat Kurum dikkatli kelimeler kullanmış.
0: Bu biraz hileli bir soruydu. Ben de baktım göremedim de onun için seni
1: Evet.
0: araştırmacı gazeteciliğini sınamak için sordum.
1: Türkiye'de bir eylem gündemi, yani bu COP zirvesi için eylem zirvesi olacak, eylem COP'u olacak diyordu zaten en başından beri Türkiye ev sahibi olarak. Daha sonra da bu 35'e 35 hedefini açıklamıştı. Ama burada fosil yakıtlardan çıkış değil de elektrifikasyonun artırılması gibi
0: Evet.
1: bir şey var. Hani kurnazlık var diyelim.
0: Evet, kömürden bile tam vazgeçmiş değiller fosil yakıtlar. Hele Akdeniz'de aramalar, Karadeniz'de ve
1: Akdeniz'de de.
0: Akdeniz'de de, evet, yanlış
1: Tabii,
0: söylemedim.
1: tabii.
0: Yanlış söyledim zannettim ama değil. Karadeniz'de de, Akdeniz'de de, evet, ve bir de tabii nükleer meselesi de işin içinde, nükleer enerji de.
1: Evet, Rusya'nın yapmakta olduğu bu Akkuyu nükleer santralini ise bir müjdeyle tam COP zirvesi sırasında ya da hemen öncesinde açmayı planlıyorlarmış. Bir de böyle bir müjde
0: Evet.
1: verecekler.
0: Evet, gayet karmaşık ve zorlu, gerçeği bulmak konusundaki araştırmalar ve aramalar çok zorlu bir uğraş gerektiriyor. Onu da söyleyelim. Bu arada son bir cümle sarf edip oradan İran'a saldırılara geçelim. Poşet çaylarda mikroplastik tehlikesi üzerine bilim dergisi Chemosphere'de yayınlanan yeni bir laboratuvar çalışması, sıcak suyla demlenen bazı poşet çayların milyarlarca mikroplastik parçacığı içeceğe bıraktığını ortaya koymuş. Yani salınan bu parçacıklar insan bağırsak hücreleri tarafından emiliyormuş ve hücre çekirdeğine kadar ulaşabildiği tespit edilmiş. Hakemli bir dergi bu,
1: Evet.
0: Chemosphere. Uzmanlar plastik maruziyetini önlemek adına poşet çay yerine açık çay tüketilmesini öneriyorlarmış. O açık çay ortadaydı zaten ama yani standart plastik ambalajlara kıyasla daha fazla nanoplastik saldığı da belirtilmiş. Biyobozunur diye adlandırılan, yani sağlığa uyumlu denen ambalajlarda nanoplastik riski de ağırmış.
1: Ya bir de biliyorsunuz plastik bardaklarda veriliyor. Her ne kadar karton dense de o sıcak suya temas eden kısım plastikten, yani
0: O da bir
1: karton bayraklarda
0: aldatmaca, evet.
1: bir de oradan geçenler var ki bu artık böyle yani vapurlarda vesairede işte belediyelerin işletmelerinde bile maalesef bu bardaklar kullanılıyor. Eski cam bardaklar gitti yani biliyorsunuz artık
0: Evet.
1: bulamıyorsunuz vapurlarda bile içerken böyle bir durum var. Dolayısıyla bir de o işin
0: Cam
1: içinde.
0: bardaklar çam oldu. Evet, yani oradan savaş durumlarına da biraz geçelim. Yani İran'da karşı vurmaları da başladı. İran, Ürdün'deki Amerika Birleşik Devletleri üssünü vurdu. İki Amerikalı askerin öldüğü, bir askerin de kayıp olduğu, ne demekse bu. Yani bizatihi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından yapılmış bir açıklama bu. Ürdün'deki Amerikan üssüne İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı savunma yürüttüğü sırada iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, bir askerin ise kayıp olduğunu açıklamış CENTCOM'da. Amerika'dan da Ürdün saldırısına bir misilleme geldiği haberi var. Çeşitli kaynaklardan izlemek mümkün. Biri T24'tendi. İkincisi de İlke TV'den baktığımız zaman İran devrim muhafızları hedef alındı diyor haberde. Amerikan ordusu Ürdün'de iki Amerikan askerinin öldüğü saldırılara karşılık vermek amacıyla İran'a yönelik başlattığı yeni hava saldırıları dalgasını tamamladığını açıklamış. Yok etmekten bahsediyor zaten Trump, her zaman olduğu gibi Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve diktatörü de diyebiliriz. İran'ı haritadan silecek devasa saldırıyı değerlendiriyor diye de Gazete Oksijen'de bir haber var. Amerikan üslerine füze yağdıran İran'a Netanyahu'dan ağır bedel ödersiniz uyarısı gelmiş. Havalimanını kilitleyen Amerikan uçakları İsrail kabinesinde kriz çıkarmış, ama böyle şeyler de olmuş. Washington Tahran hattında da diplomasinin çöktüğü, İran'ın tüm yükümlülüklerini askıya aldığı gibi bir Karar Gazetesi'nde de bir haber var. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Washington'ın anlaşmayı önce kendisinin ihlal ettiğini savunmuş. Tahran'ın artık hiçbir yükümlülüğü uygulamayacağını söylemiş. Süreç fiilen çökmüş, diplomatik süreç. Gayet Lost in a Lost World şarkısını çalmamız da boşa değildi yani. Kayıp dünyada kayıp. Yani Gazze'de
1: 9. gün,
0: evet.
1: 9. gece arka arkaya Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a saldırı dalgası başlatıldı yine dün gece. Hala askeri hedefler vuruluyor. Donald Trump çok uzun zamandan beri İran'ın askeri gücünün bittiğini, hatta drone ve füze kaynaklarının da bittiğini açıklamıştı. Şimdi dünden bir önceki günkü saldırı dalgasında drone ve roket depolarının vurulduğu söyleniyor. Yani bitmiş
0: Evet.
1: olan, aslında bitmiş olduğu söylenen yerler. Aslında kalma denilen askeri güçlerini vurmaya devam ediyor Amerikan yönetimi. Ama bu sürede bu kalmadı denilen roket ve dronlarla da iki Amerikan askeri ta Ürdün'deki askeri üste öldürüldü. Bu çok tuhaf bir şey. Yani duyduğunuz saatler sürüyor ya bir roketin gelmesi
0: Evet.
1: falan. Genellikle çoktan tedbir alınmış oluyor. Çoğu zaten havada imha ediliyor bu roketlerin. Ama yani bu orada göz göre göre iki Amerikan askerinin ölmesi çok bana ilginç geldi. Tuhaf bir durumda. Ardından da işte karşı saldırı dalgası yine Hürmüz Boğazı civarını vurduklarını söylüyorlar ve şimdi işte New York Times gibi gazetelerde Donald Trump'ın çok daha kapsamlı bir saldırıya hazırlandığı söyleniyor ki zaten Hürmüz Boğazı'nı Amerika kontrol edecek dedi. Bu da kara operasyonu
0: Evet,
1: anlamına
0: ana.
1: geliyor. Başka
0: Ama
1: türlü nasıl
0: kara
1: yapacağız?
0: operasyonu asla dile getirilmiyor. Yani çok endişe verici gelişmeler bunlar tabii. Bu arada da Gazze'de de devam ediyor. Cenaze alayına bir saldırı haberi var. Yani dehşet verici. İlke TV'den gene 8 kişinin hayatını kaybetti. Nusayrat mülteci kampına, cenaze alayına hedef alan saldırıda en az 8 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmış. Böyle gidiyor yani. Ateşkes döneminde çocuk ölümlerinin de rekor sayıda olduğuna dair trajik, korkunç bir haber var. Yani 1144 kişinin yaşamını yitirdiği, hayatını kaybedenlerin 274'ünün çocuk olduğunu, yani dörtte birinin. 11 Ekim 2025'te başlayan ateşkes sürecinden bu yana. Yani Gazze'de her gün ortalama bir çocuk yaşamını yitiriyor. Yani çocukların en çok kaybedenler olduğu bir savaş ortamından bahsediyoruz. Saldırı, jenosit. Yani
1: Muhtemelen de artacaktır çünkü geçtiğimiz hafta da duyurduk, 27 Ekim'de İsrail'de genel seçimler yapılacak. Dolayısıyla Netanyahu hala Gazze'de elde edemediği, bu tırnak içerisinde, zafer yerle bir etmiş olmasına rağmen muhtemelen savaşı yine bir seçim propagandası olarak kullanacak. Kasım ayında da Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Trump daha şimdiden önceki kaybettiği seçimlerde hile yapıldığını zaten söylüyordu, biliyorsunuz. Hatta ben üçüncü
0: evet.
1: kez seçildiğini söylüyordu. Geçen hafta ilk kez Çin'i sorumlu tuttu. Çin müdahalede bulundu diye yeni bir oyuna başladı. Bu ara seçimler için bahane üretmeye şimdiden başladı
0: Evet,
1: deniyor.
0: ama şeyi açıklamamış değil mi? Kimse de sormuş mu bilmiyorum. Soranın gazetecileri, özellikle kadınları, sen sus domuzcuk filan diye susturuyor. Yani peki siz Xi Jinping'le çok güzel ayrıldığınız hediyeleri orada bıraktınız, ama yani Xi Jinping'in ne kadar etraflı, hoş, iyi bir devlet
1: Ve
0: adamı
1: uzun boylu
0: olduğunu,
1: olduğunu
0: uzun
1: söylemişti.
0: boylu olduğunu falan
1: Bu
0: söylemiştiniz.
1: Çinliler
0: Şimdi
1: kısa boylu oluyor diyordu.
0: Şimdi neden böyle bir ani bir değişiklik, ama hiç şaşırmadım yani. Sen şaşırdın mı bilmiyorum. Öte yandan Netanyahu hükümetinden seçim öncesi bir skandal karar var. Silahlı sivil işgalcileri güvenlik ortağı ilan etmiş. Tüm General Avi Blut da şiddet eylemleriyle suçlanan sivil işgalcileri ordunun güvenlik ortakları olarak nitelendirmiş. Hali deliğine gidiyorlar hepsi işte. Böyle bir şey. Türkiye ile ilgili de çok birkaç haber vardı. Onları da Ali Bilge ile konuşmak üzere şimdi ara verebiliriz, ama kritik aşamaya geçildiğini söyleyelim sadece. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı 56 gün sonra Yargıtay'da. Yargıtay'ın dosyayı bozması durumunda tedbir kararının kaldırılarak Kılıçdaroğlu'nun görevinin sona erdirilmesi bekleniyor diye T24 haber merkezinde etraflı bir haber var. Ne olacağı bilinmez. Bir de Türkiye tarihinin önemli meşum diyebileceğimiz haberlerinden bir tanesinde de Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin çok uzun zaman önce yürütülen soruşturmada tutuklama talebiyle hakimiye sevk edilen 27 şüpheliden 19'u tutuklanmıştı. Ama yani yönlendirici, bu soruşturmada çarpıcı bir ifadeye de rastlanmış. Yönlendirici bilgi notu gönderdim. Helikopter kaybolmuştu biliyorsunuz. Yeri tespit edilse de 3 gün sonra bölgeye gidildi diye son derece ağır bir suçlama sayılabilecek bir şeyden bahsediliyor. Bir kaza kırım olayı olduğu belirtiliyordu. Kahramanmaraş'ta olmuştu. Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu. İşte böyle bir durumdan bahsediyoruz. 15 Temmuz paylaşımından gözaltına alınan Masum Mahruki de halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklanmış. Onu da belirtelim. Ve ara verelim şimdi.
2: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve Toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fotih Benlisoy.
1: 15 günde bir pazartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Pazartesi günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
3: Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
5: Günaydın Ali Bey, merhabalar.
0: Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş.
6: Günaydın.
0: Günaydın.
5: Ekonomi Politik programımızda bugün iç politikaya ağırlık veriyoruz galiba, değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partiye geçişi vesaire. Onlarla başlayalım. Ne dersiniz?
0: Evet, çünkü geçen hafta da NATO zirvesini değerlendirmiştik ama iç siyasal dinamiklere değinememiştik. Malum NATO zirvesi sonrasında iktidar ABD ve Trump'la yeniden sağladığı bir geri dönüş var. Onun birlik ve beraberlik, ABD ile birlik ve beraberlik ruhunu alkışlamaya devam etti. Geçen hafta boyunca geri döndü Türkiye. Askeri ve siyasal pek çok zarar bırakarak son yıllarda bu dış ilişkiler bazında, ekonomik tarafı da var tabii. Tabii ortada ne kadar güvenilir bir manzara var. Trump'ın Erdoğan'ın iktidarına desteği kalıcı mı? Ne kadar güvenilir? Ayrıca ABD ile yaşanan yeniden işte tazelenen aşk İran, Rusya gibi diğerlerini nasıl etkileyecek? Bu da cevaplanması gereken bir konu. İşte Halkbank desteği oldu. Muğlak bir F-35 desteği oldu. Ama önemli olan kaynak akışı, dış kaynak girişi için güvenceler alındı mı? Sorularımızdan biri o. Swap ve benzeri güvenceler alındı mı? Dış denge açısından, dış ekonomik dengeler açısından. Ve bunun karşılığında ne tür tavizler verildi? Yani bu Trump'ın şu anda sağladığı destekler Erdoğan'a yetecek mi? Otokrasisinin sürdürülmesine. Bunlar yanıt bulmak istediğimiz konular. Şimdi sizle bir şey paylaşmak istiyorum. Ben bir süre Antalya'da bulundum. Antalya'dayken de böyle başka şehirlere gidip geldim. Burada da işte havaalanından şehir merkezine gelirken tramvaya biniyorum. Kısa bir yolculuk oluyor. Tramvay da duraklara gelirken istasyonların adını anons ediyor. Bu arada da işte hafta sonuna denk geliyor dönüşler. İşte ekonomi politik dedi, ne yapacağız? Birazdan Ömer Madra ile haftalık olağan görüşmemizi yapacağız. Yine tatsız konular var filan. Bunlar aklımdan geçerken bir anda irkildim yapılan anonsla. Çünkü anons şuydu: gelecek istasyon demokrasi. Hani insan hadi canım sen de refleksiyle karşıladığım gelecek istasyon demokrasi şu anda Türkiye'nin önünde olgunlaşmış bir şekilde duran bir proje değil. Tam tersi, gelecek istasyon daha koyu bir otokrasi gibi gözüküyor, gibi gözükmüyor. O halde işte Azerbaycan, Rusya otokrasileri gibi bir duruma evrilmiş durumdayız. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz tam bir hukuksuzluk ortamında iç siyasal gelişmeleri yorumlamak ve bunların içerisinde ayıklama yapmak, seçim yapmak, yani kötünün, iyinin kötüsü, kötünün iyisi, yani ehveni şer, kötülerin içinde bile ciddi bir seçenek kalmadı. Böyle bir durumdayız. Yani tam bir hukuksuzluk ortamı. İşte böyle bir tam hukuksuzluk ortamı hüküm sürerken yeni bir parti kurmak meselesi malum nedenlerle gündeme geldi. Mümkün mü? Nasıl mümkün? Artık Türkiye'de böyle bir ortamda hukuki yollardan mücadele etmekle birlikte, sonuna kadar hukuku zorlamakla birlikte tabii kitlelere ve tabana dayanan bir mücadele gerekiyor. Bunun için de böyle yani iyinin, tam bir iyinin peşinden nasıl koşulacağından önce kötüyle nasıl mücadele edileceğiyle ilgilenen bir siyaset rotası kurulmak durumunda. Çünkü Türkiye gerçekten hem ekonominin kötü gidişatı, hem siyasal sistemin işte işini yitirmesi ve böyle bir tabloyla karşı karşıya ve bir hukuksuzluk hikayesi durumundan nasıl kurtulacağız? Nasıl hukuk ve demokrasi istasyonuna doğru yol açacağız? Önlenebilir otokrasiden önlenemez otokrasiye mi gideceğiz? Ve bu hikayede başat aktör neresi? Tabii ki yani bu son dönemde yaşadığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tam hukuksuzluğun timsali örneği olan bir mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi operasyonu gerçekleşti ve iktidar yargısıyla partiden uzaklaşmış bir kesim var. Seçilmiş CHP'liler deniyor. Yeni parti kuracak kesimi kastediyorum. Bu kesim toplumsal muhalefetle şu ana kadar yapılan çalışmalara da baktığımızda en fazla kucaklanan ve aday parti gelecekteki süreci oluşturabilecek hareket burası gözüküyor. Dolayısıyla şeyi de yani bu yeni oluşumlara dış dinamiğin ne kadar katkısı olabilir? Bundan medet umulmayacağını görüyoruz. Yani buna bakılmaması gerekiyor. Sonuna kadar ne zorlanabilir? Evet, sonuna kadar zorlanacak hukuk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi meydan ve kitlelere dayalı siyaset. Dolayısıyla burada zorlu bir çok çok zorlu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Aslında bu seçilmiş CHP'ler de yani yeni parti kuracak olanlar da Kemal Kılıçdaroğlu yani butlancılar denilen bu karara apansız yakalandılar gördüğüm kadarıyla. Özellikle yani Kemal Kılıçdaroğlu ekibi partinin başına geçtiğinde ikna edici bir şey bulamıyor. Program yok, söz yok. Bu ekip umduğunu bulamadı. Partinin önüne bile çıkamıyorlar. Yani simit almaya bile çıkamıyorlar partinin önünde. Ve toplumun önüne çıkamıyorlar. Şu anda ciddi bir şeyde. Ve bu iktidarın da istediği bir sonuç muydu? Yani iktidar CHP'yi bölmekten istediği sonucu elde etti mi? Yani bu Kılıçdaroğlu ve ekibinin CHP'nin başına geçmiş olması çok büyük yüzdelerle Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüş durumda değil görüldüğü kadarıyla. Yani bu anlam iktidar da daha yüksek bir oranda böleceğini düşündü. Şimdi yani seçilmiş CHP'liler Özgür Özel ekibi de aslında buna hazırlık bakımından onlar da apansız yakalandılar. Neden diyorum? Şimdi yeni bir parti bu kadar birinci durumdasınız. Yeni bir parti kuracaksınız. Hareketiniz anketlerde en yüksek orana ulaşmış durumda. Ama yeni parti kurmanın yani temel payda da tam hukuksuzluk ortamında bu. Yeni bir parti kurmaya girişiyorsunuz. Mesela grubu eskiden meclis grubu olanlar seçimlere teşkilatlanma şartı aranmaksızın seçimlere girebiliyorlardı ama 2022 yılında yapılan bir düzenleme ile grup kurmuş olmak seçime girme şartını karşılamıyor. Bunun ne gerekiyor seçime girmek için? İşte seçimlerden 6 ay önce teşkilatlanmış olmak gerekiyor. Bu önemli. İkincisi de işte %1 bir el belki seçimde %1 ve üstü oy almış partiler yapılacak seçimlere girebilme hakkına sahip oluyorlar. Dolayısıyla Özgür Özel ve ekibinin bunları ya da mevcut bir partiye duhul edip onun üzerinden ona katılıp seçim süreçlerine katılması mümkün oluyor. Ya da 2023 seçimlerinde işte DEVA'nın, Geleceğin, diğerlerinin CHP listelerinden girmesi gibi bir parti listesinden girilmesi gerekiyor. Şimdi bu yeni bir parti kurma meselesi gündemde ve artık bir an önce de ona adım atılmak durumunda. Ama yeni bir parti kurmak için de nereye gidiyorsunuz? Türkiye'de işte tam hukuksuzluk dediğimiz ortam bir asliye, bölge asliye mahkemesi bütün üst mahkemeleri alt üst edecek bir karar alıyor ve o karar geçerli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun bile devre dışı bırakıldığı, ki Yüksek Seçim Kurulu'nun dizaynı da iktidar yanlısı bir dizayn. Buna rağmen bir asliye, bölge asliye mahkemesi üst yargı kurumlarını dinlemeden o karar geçerli olabiliyor. Biz yeni bir parti kuracağız. Bunun için ne yapacağız? Bir kere İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunacağız. Bu bir. Yani yeni bir parti kurulmasına izin verilecek mi? Bu soru işaretlerinden bir tanesi bu. Yani 12 Eylül hukukuna baktığımızda hatırlarsanız Büyük Türkiye Partisi'ni eski Adalet Partisi çizgisinde kurulmuş. Hatta başına da bir general, orgeneral, emekli orgeneral geçirilmişti. Ve bu parti kapatıldı. Kurucu üyeler veto edildi. Ama siyasi hareket durmadı. Yeni bir parti programı, hatta 2-3 tane versiyonu olduğunu, bu partilerin çekmecede olduğunu, buna hazırlıklı olduklarını daha sonraki Süleyman Demirel, Hüsamettin İncidörük açıklamalarından dinlemişizdir. Aynı şey Halkçı Parti, Sosyal Demokrat Parti sokulmadı. Dolayısıyla yani bu bugün yeni bir parti kurulmasının süreci öyle kolay olmasa gerek. Dolayısıyla bütün alternatifleri apansız yakalandı derken bunu kastediyorum. Düşünmek durumunda. Bir diğer husus tabii ki yani en önemli hususlardan biri bugün partileşmek, kitlelere dayalı bir hareketi sürdürülebilirliği en önemli şeylerden, konulardan bir tanesi de mali finansman. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ekibi uzaklaştırılırken kasada 1,5 milyar TL para vardı. Bu Kılıçdaroğlu ekibine geçti. Her yılda 2 ila 4 milyar liralık bir hazine yardımı oluyor. Seçim zamanları bu 2-3 katına çıkıyor. Bunlardan yararlanamayacak yeni parti. Dolayısıyla yeni parti finansmanda da tabana dayalı bir hareket olmak durumuyla fiilen böyle bir durumda karşı karşıya. Şu anda bile faaliyetlerini sürdürmesi, mitinglerin yapılması çok pahalı işler bunlar. Zaten belediyelere eski belediye destekleri açıktan olamaz. Bu destekleri sağlamak

0: Yani işin mali tarafı da seçimlere girecek. Evet, birincisiniz, anketlerde bir kitle desteğiniz var. Dolayısıyla bu seçimlere katılma barajları diyeyim, engelleri, maniyaları nasıl atlatılacak ve finansman da tabana dayanmak zorunda. Yani her halükarda kitlelere tabana dayanmak zorunda olan bir partiyi başlatmak gerekiyor. Muhtemelen yarınki grup konuşmasında Özgür Özel'in bu şeyi, parti kuruluşuna ilişkin süreci başlatacağı
1: Evet,
0: söyleniyor.
1: Ali Bey, bir de şeyi sormak istiyordum ben. Biraz önce de sadece başlık olarak belirtme fırsatı bulduktu. Bu T24'ün Cuma günü yayınlanmış bir analizi vardı. Hukuk açısından da bir aşamaya, yeni bir aşamada olduğu da belirtiliyordu. Yani kritik bir aşamaya geçildiği. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultaylarına şaibe karıştığı iddiasıyla 21 Mayıs'ta verdiği mutlak butlan, yani hukuken yok sayılma, yoktur kararına ve Özgür Özel yönetimine yönelik tedbiren görevden uzaklaştırma kararına temyiz incelemesi için Yargıtay'a ulaşmış durumda. Bu şey
0: Evet.
1: karar Türk siyasi tarihinin en kritik yargı kararlarından biri olma özelliğini taşıyor diyor. Haberde karar kesinleştiği takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt yapısını ve yönetimini kökten etkileyecek sonuçlar doğurması da bekleniyor diyor. Yani mutlak butlan kararı 56 gün, aradan 2 ay geçtikten sonra yaklaşık olarak Yargıtay'a geçmiş durumda. Ama ne olacak bilinmiyor tabii.
0: Ama adli tatil de başladı.
1: Ha,
0: Dolayısıyla yani
1: başladı mı?
0: Yargıtay
1: Yok, başlamadı adli tatil.
0: yani
1: Başladı mı?
0: başlayacak yani.
1: Başlayacak.
0: O adli
1: Ondan
0: tatile
1: önce
0: kadar.
1: karar verilebilir deniyor işte. Yani haberde, T24 haberinde de o karar kesinleştiği takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütsel yapısını ve yönetimini kökten etkileyecek sonuçlar doğurur diyor.
0: Yani
1: Yargıtay'a gitmiş durumda. Dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde yapılacakmış.
0: Yani Yargıtay sürecinin çok hızlı hareket etmesi beklenmiyor doğrusu söylemek
1: Evet.
0: gerekirse.
1: Evet.
0: Yani yargının içinde bulunduğu durumu tespit ediyoruz hepimiz. Yani yüzlerce binlerce örneğini yaşıyoruz. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir yargı kararıyla kongrelerin iptali bir hukuksuzluk karşılığı. Türkiye'de seçim hukuku da yani YSK'nın tasarrufunda olan süreçler de baltalanmış durumda. Şimdi sonuçta bir parti kuruluşu var bu yaz ve bir an evvel de bu hikayeyi yazmak gerekiyor. Bunun mücadelesinin olması gerekiyor ve oldu zorlu bir mücadele. Hem yeni partinin en yüksek oranda çıkıyor, iktidar partisinin önünde çıkıyor. Kendi eski yani Kılıçdaroğlu ekibinin kat be kat üstünde çıkıyor. Tabii burada mecralar nasıl olmalı? Evet, bir yandan yeni parti kurulması çalışmaları tabana dayalı olarak sürmeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tatile girecek yakında ama bir takım yargı paketler kanunlar çıktıktan sonra bu Erdoğan'ın aday olması meselesi bununla paralel gidecek hususlardan biri. Bunun için mecliste yani Erdoğan'ın mecliste yapılacak bir anayasa değişikliğiyle yani aday olmasının sağlanması zorlanıyor iktidar tarafından. Bu
1: Çünkü ancak iki defa seçilebiliyor, değil mi?
0: tabii
1: Cumhurbaşkanı
0: biliyorsunuz
1: iki.
0: 2014'te bitiyor. Üç kez seçilmiş oldu. Bu dördüncü.
1: Evet.
0: Hatırlarsınız o da şaibeliydi. Yani
1: Evet, o da
0: 2023'te. O da
1: şaibeliydi.
0: Kılıçdaroğlu'nun bu konuda olumlu tavır alması, aday olmasını da sakınca görmemesi anayasaya karşı. Hani hep Kılıçdaroğlu anayasaya aykırı ama deyip dokunulmazlıkları kaldırmıştı. Anayasaya aykırı ama Erdoğan'ın üçüncü defa önünü açmıştı. Bugün bu dördüncü bir seçim oluyor. Bugün de OHAL'in 10 yıl önceki OHAL'in yıl dönümü. Biz OHAL şartlarında yani sıkı yönetim şartlarında diyeyim bir referandum yaptık, rejim değiştirdik, bir de genel seçim yaptık, oy pusulalarını da değiştirdik burada, yani oy pusulası mühür

0: oy pusularını geçerli yaparak teşhir ettik Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini denilen
1: Bunu,
0: şey.
1: bütün bunları biz mi yaptık Ali Bey?
0: Yani Türkiye yaptı. Biz buradan bunların bu tür şeylere ilişkin sürekli mücadele ettik. Yani sonuçta anayasa TBMM bir mücadele alanı. Yeni partinin tabana yayılmış bir şekilde kurulması, teşkilatlanması, teşkilatlanmasında yani eski teşkilatlar buraya geçer ama bu her türlü engellemeye de açık bir durumda. Bir de tabii sokak ve meydan var. İttifak içinde toplumla bütünleşmek. Tabii bununla birlikte iktidarın biliyorsunuz Erdoğan'ın yeniden seçile aday olmasını istiyor. Bunu açıkladı iktidar partisi ve destekledi Avrupa destekçi parti. Yani dördüncü kez aday olmuş ama bunun işte beşte üç çoğunluk sağlaması gerekiyor. Seçimlere ilişkin erken seçim kararının alınması gerekiyor. Her şeyden evvel. Erken seçim kararı alınırsa yani seçim süresinden önce Erdoğan bir daha aday olabiliyor. Yani zorluyor bu sistemi. Bunun için de 30'a yakın yeni milletvekilinin MHP, AKP iktidarına destek çıkılması gerekiyor. Bunu sağlanırsa hele hele yani hem anayasa değişikliği yoluyla sağlanması ki o da 5'te 3 çoğunluk gerektiriyor. Dolayısıyla TBMM de bir mücadele alanı. Yani bunu sağlanmaması gerekiyor. Yani işin referanduma götürülmesini yolunu açmaya en azından mümkün kılınması gerekiyor. Yoksa parlamento yani ne kadar işlevsiz de kalsa parlamentonun içindeki koridorları muhalefet için kullanabilecek koridorları değerlendirmek durumunda hani yeni parti hem kuruluşunu yaparken hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir taraftan da bir yeni bir ittifak modelini de geliştirmesi gerekiyor. Bunlar gerçekten son derece önemli. Tabii burada anahtar parlamento içinde ve dışında anahtar parti konumuna gelen parti DEM oluyor. Yani bu da yani 2 yıldır süren İmralı süreci benim başından beri bu sürecin ilişkin gri alanları dile getirdiğim İmralı sürecinde 2 yıl sonunda bu hareket ne elde etti? İşte bugünlerde zaten bunlar tartışılıyor. Partinin açıklamasına baktığınızda sonuç ciddi bir sonuç yok. Yani elde edilen, yasal planda elde edilen bir çerçeve yasası bile çıkmış değil. Dolayısıyla bu Öcalan girişimiyle, İmralı girişimiyle başlatılan sürecin siyasal alanda, parlamento alanında demin iktidara ne kadar destek vereceği ve de vermeyeceğine ilişkinde bu dediğimiz tablo şekillenebiliyor.
1: Evet, Ali Bey, ben de şeyi ilave edeyim izninizle. Bu İmralı'da tarihi bir görüşme olacak diye T24'ten Tuğçe Tatari'nin Cuma günkü yazısından, 17 Temmuz tarihli yazısında, Abdullah Öcalan ve uygun gördüğü isimler devlet yetkilileri ve İmralı heyetinin katılımıyla gerçekleşecek görüşme için sıradan bir görüşme değil, tarihi bir görüşme olacak deniyor diyor. İmralı ziyaretinin haftaya Perşembe günü yapılacağı belirtiliyor. Yani bu hafta. Günün hala değişme ihtimali olsa da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ziyaretin haftaya olacağı konusunda söz verdiği vurgulanıyor diye, ama bütün bunlar biraz muğlak, yani net olarak bir açıklama yapılmamış. Yani sürecin her duraksama döneminde onlarca, en hafif ifadesiyle işte yanıldınız tepkisi alan bir yazar olarak yazıyı şu notla bitirmek istiyorum demiş Tatari. Barışı desteklemenin yanılması, yanlış tarafta durması, bir ideolojiye hizmet etmesi ya da alet olması olamaz. Bir defa önce bunu netleştirelim. Sonra da yazar, çizer, düşünürlerden oluşan ve sürecin adeta bitmesini dileyerek takip eden bir kesimi mutsuz etmek pahasına, kusura bakmayın ama bırakın barışın gerçekleşmesini, sadece barış üzerine yapılan görüşmeleri bile kutsarım diye bitiriyor.
0: Güzel. Zaten barışı ve Kürt hareketinin haklarını hayatımız boyunca savunan kesimler olarak Bütün hayatımızda bu hakların savunmasıyla geçti. Yani bu program da bunun tarihidir aynı zamanda. Ama güvenilir olmayan girişimleri de desteklemeyeceğimizi, güvenilir bulmadığımızı ve bu bence Kürt siyasi hareketini çok ciddi de etkilemiş durumda. Bu 2 yıllık süreç, İmralı süreci denilen süreç çok ciddi şekilde etkilemiş durumda. Bunun karşılığını seçimlerde görecek. Esas mesele demokrasi kazanılması. Yani demokrasi istasyonuna gidebilmemizdir. Barış istasyonu demokrasi istasyonundan da geçer. Silahların susmasını Turan Kalkan'a okudum. Bu
1: Evet,
0: konjonktürel bir durum diyor. Yani
1: Duran Kalkan PKK'nın kurucularından
0: kurucularından
1: birisi ve
0: biri.
1: Medyascope Genel Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır'a onun
0: Evet.
1: programında konuştu ve bu süreç batmayacak diyor. Barışı
0: Evet, batmayacak
1: savaşanlar
0: diyor.
1: getirir diyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ama elde ne var sorusu da sorulmak durumunda. Elde ne var sorusunda soranlardanım ben. Bunu da sormaya devam edeceğiz tabii.
2: Buna aslında çeşitli yanıtlar veriyorlar Kürt hareketinin temsilcileri toplantılarda falan ama.
0: Tatmin
2: Evet.
0: edici değil. Tatmin
2: Peki.
0: edici değil. Ve özellikle de turnusol bu Erdoğan'ın yeniden aday olması konusundaki izleyecekleri tavırda görülecek. Yani sonucu orada göreceğiz.
1: Evet,
0: Biz bunu
1: belirsiz
0: dördüncü
1: bir
0: kez
1: durum.
0: bir Erdoğan aday olma sürecini hangi ellerle yapacağız? Kılıçdaroğlu'nun sağlayacağı destekle mi olacak? Yoksa demin sağladığı destekle mi olacak? Bu soruların yanıtları demokratları çok yakından ilgilendiriyor. Bu mevzulara bakan kişiler olarak biz de çok yakın, beni de yakından ilgilendiriyor.
1: Evet, takip etmeye devam edeceğiz. Ali Bey,
0: Evet.
1: çok teşekkür ederiz.
0: Görüşmek
1: Görüşmek
0: üzere.
1: üzere. Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
3: Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
0: Açık Gazete.

Arşivden günümüze, İstanbul'da yaz. Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç. Pazartesi günleri 15.30'da Apaç

0: take the voice a little lower and the band a little louder, okay?
1: Açık Radyo.
2: Açık Gazete. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.

0: Günaydın İzel, merhabalar.
1: Günaydın, merhabalar.
2: Günaydın.
1: Günaydın Özdeş. Herkese merhaba, iyi haftalar diliyorum.
0: Bu haftanın karikatürlerinde ne var?
1: Maalesef yine bir kayıpla, önemli bir kayıpla başlamak istiyorum. Pat Oliphant, asıl adıyla Patrick Bruce Oliphant, geçtiğimiz pazartesi, geçen pazartesi, 13 Temmuz günü hayata gözlerini yumdu maalesef. Tam 91 yıl önce, 24 Temmuz 1935 tarihinde Avustralya'da doğmuştu Oliphant. Kendisi belki de sadece Amerika'nın değil, dünyanın en etkili siyasi karikatürcülerinden biriydi.
0: Evet, ben bile takip ettiğime göre bakılacak
1: Evet.
0: olursa.
1: Yani sadece Amerikan siyaseti değil, tabii başta Amerikan siyaseti ama evrensel siyaset ve çeşitli yolsuzluk konularına da odaklanmıştı. Şansım oldu, kendisiyle bundan 20 yıl kadar önce Korsika'da düzenlenen bir uluslararası barış için karikatürler konulu bir konferansta tanıştım. Çeşitli ülkelerden çağrılı yaklaşık 25 karikatürcü vardık ve Pat Oliphant bir anlamda konferansın baş aktörüydü, yani yıldızıydı. Hemen diğer bütün karikatürcülerden hem de izleyicilerden de tabii çok büyük ilgi görüyordu. Buna rağmen kendisi yani son derece mütevazı, cana yakın. Ben ondan çok şey öğrendim. Özellikle de sahnede karikatür sunma konusunda çok ustaydı. Yani tam bir işte one man show gibi sahnede hem karikatürlerini anlatıyordu hem kendi kendiyle de dalga geçebiliyordu. Siyasi karikatürleri güçlü kılan şeyin mizah dozu olduğunda şöyle anlatmıştı. Mizah demişti, konuları daha hazmedilir şekle sokar ve insanları bakmak bile istemeyecekleri şeylere düşünmeye zorlar gibi bir söz söylemişti. Oliphant'ın en önemli özelliği Amerikan başkanlarını çizmesiydi. Böyle ünsü almıştı. Biyografisinde işte profesyonel kariyeri boyunca 10 Amerikan başkanını çizdiği yazılı. Binlerce günlük editoryal karikatür, yani düzinelerce de bronz heykel üretti kendisi. 2015 yılında da emekliye ayrıldı. Artık çizmemeye başladı. 2005 yılındaki o konferans esnasında bana imzaladığı, armağan ettiği Oliphant'ın Başkanları adlı albümde 25 yıllık editoryal karikatürlerinden 400'ü aşkın bir seçki vardı. Albümün kapağında ise sırasıyla işte Johnson, Nixon, Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan'ı görüyoruz. Bir de George Bush. Onların portrelerini, Baba Bush, o Rushmore dağında uyulmuş olarak görüyoruz. Kendisi de Pat Oliphant da Don Quixote olarak atının üzerinde bu figürlere bakıyor. Aslında bu daha da tabii Amerika için çok büyük sembolik önemi var. Kayalıklarda oyulmuş Washington, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve Roosevelt'in portreleri yer alıyor biliyorsunuz. Pat Oliphant ise bu 90 yılında yayınladığı, 1990'da yayınladığı albümün kapağında Johnson'dan başlayarak Reagan'a kadar 6 başkanın yüzünü yerleştirmişti. Ama daha sonra gelen başkanları da çizmeyi sürdürdü tabii karikatürlerinde. Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, onları da bolca çizdi. 2015'te emekliye ayrıldı ve ayrıldıktan sonra dayanamadı. Donald Trump'ı da çizdi sonunda. Birkaç tane böyle Trump karikatürleri var. Ben bir tanesini aldım, 2017'de çizdiği bu karikatürde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı Nazi giysileri içinde aynada kendisine bakarken, kendine böyle hayranlıkla bakarken görüyoruz. Tam böyle Nazi kıyafetleri. Kravat yine uzun ama siyah. Arkada duran kişi ise Stephen Bannon. Hatırlayacaksınız.
0: Steve Bannon, evet, ama şeyde svastika işareti varken şeyde çok böyle genç ve bütün dünyaya hükmetmeye hazır bir Trump çizmiş.
1: Evet. 2017'de öyle görünüyormuş herhalde profilde. Yine göbek var falan, yani
0: Evet.
1: şey var ama. Evet. Şimdi Benin'i hatırlıyorsunuz herhalde.
2: Tabii.
1: Neonazi
2: Onu
1: ideolojiye
2: unutmak
1: sahip,
2: ne mümkün?
1: değil mi?
0: Hala da
1: Değil mi?
0: zaten gayet etkili.
2: Tabii
1: Ama
2: tabii.
1: sonra araları bozulmuş.
0: Evet, ama
1: Başkanlığı o zamanlar.
0: dünya aşırı sağında son derece etkili biri olmaya devam ediyor
1: En
0: zaten.
1: azından ne olduğunu belli ediyor. Bir de belli etmeyenler var.
2: Evet.
1: Neyse. Şimdi bu karikatürde Trump dediğim gibi Nazi giysileri içinde kendisini aynasında izlerken Bannon'a da soruyor. Nasıl görünüyorum Herr Bannon? Şimdi Bannon da sağ elini yine Nazi selam vererek kaldırırken cevaplıyor. Her zamanki gibi harika Herr Trump. Şimdi bu karikatürün hemen altında sağ alt köşede iki küçük minik tipleme görmekteyiz. Bir küçük penguen ile küçücük bir domuzcuk. Penguen suskun. Ancak domuzcuğun üzerinde bir konuşma balonu var diyeceğim. O da Heil Trump diyerek bir Nazi selamı veriyor ve katkıda bulunuyor. Şimdi ben hızlıca bu sağ alt köşedeki iki küçük karakterin öyküsünü anlatacağım, anlatmak istiyorum. Aslında domuzcuğu bir kenara bırakmamız lazım. Zira o sadece bu karikatürde boy göstermiş. Fakat o minik penguen, Oliphant'ın ilk döneminden hemen sonraki bütün karikatürlerinde gördüğümüz bir simge, bir sembol. Hatırlayacaksınız hocam. Yani bütün karikatürlerinde aşağıda bu küçük pengueni
0: Gayet
1: ekliyordu
0: iyi
1: Oliphant.
0: hatırlıyorum,
1: Ve
0: evet.
1: bu penguenin adı Punk. P-U-N-K, Punk adını vermiş bu karakteri. Aslında bu karikatürde Dingbat denilen ve karikatürlerin bir köşesinde bulunan ikincil bir karakter. O icat etmedi, Oliphant icat etmedi. Ondan önce de bazı karikatürcüler kullanıyordu bunu. Belki de bugün hani sıklıkla kullandığımız emojilerin atası bu Punk, bu
0: Evet.
1: Dingbat. Karikatürcüler bu karakterlere zaman zaman yer veriyorlar. Yani işte karikatürün içinde söyleyemediklerini ya da editörün karşı çıkabileceğini düşündükleri şeyleri söyletiyorlar. Mesela Fransa'da en ünlü editoryal karikatürcü Plantin'in bir faresi vardır böyle. O da bir dingbattır. Bu Oliphant, Punk karakterini Güney Avustralya'dan bir meslektaşının getirdiği ve bir hayvanat bahçesine teslim ettiği penguenden ilham alarak çizmiş. Başlarda Punk bayağı tipik bir penguen görünümündeydi. Ancak kısa sonra stilize edildi ve stilize etti Oliphant. Ve kariyeri boyunca da böyle kaldı. Punk karikatürün konusuna her defasında farklı bir yorum getiriyor. Bakış açısı ise karikatürden karikatüre değişiyor. Bazen ironik, bazen de bayağı keskin oluyor, olabiliyor. Ve işin ilginç tarafı Oliphant'ın kişisel görüşüyle de uyuşmayabiliyor. Yani kimi zaman Punk kendi çizerini bile eleştirebiliyor ki bu da çok sevilmiş olmasının nedenlerinden biriydi. Amerikalı karikatürcü Milk Friggi, Pat Oliphant'ın anısına çizdiği karikatürde o yetim kalan minik penguen Punk'ı çizdi. Karikatürün sağ tarafında üzerinde Oliphant yazan bir siyah çini mürekkep şişesi ve hemen yanı başında da 60 kuşağı karikatürcülerin olmazsa olmazı bir tarama ucu var. Şimdikiler tablet kullanıyor ama eskiden tarama ucu kullanılırdı. Bu tarama ucunun uç kısmı kalemin kendisinden kopmuş, kırılmış, ayrılmış, kullanılır durumda değil artık. Minik penguen Punk ise karalar bağlamış, işte kafasından da siyah dumanlar tüterek olay yerinden üzgün bir şekilde ayrılıyor. Böyle veda etmiş Milt Friggi ustası Pat Oliphant'a. Daha pek çok karikatürcü, Amerikalı karikatürcü ya da dünyanın karikatürcüleri Pat Oliphant'ı çok seviyorlardı. Herkes çok seviyordu gerçekten. Öyle veda ettiler. Ben de buradan Pat Oliphant'a bir günaydın demek istiyorum.
0: Evet, ben de ufacık bir şey ekleyeyim
1: Lütfen estağfurullah.
0: izninle. Bu özellikle Trump'ın bir Nazi işareti kolunda, yani ünlü işaretiyle Nazilerin, nasıl görünüyorum her Bannon deyip öbürüne de her Trump diye cevap vermesi Steve Bannon, aslında çok da üzerinde değinilen bir şey, ama son zamanlarda yeni bir durum da var. Daha 17 Temmuz'da Democracy Now!'da yer alan bir söyleşi var. Ken Clippenstein'le McDermott, eski FBI özel ajanı, bir de bağımsız gazeteci Ken Klippenstein'le yapılan bir konuşma var ve net olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanı Marco Rubio başta olmak üzere ve Stephen Miller, dünyanın dört bir tarafındaki solcu örgütlerin terörist olarak, dünyayı mahveden teröristler olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde üstüne gidileceğinin çok önemli belirtileri var ve şeyde, konu da şöyle özetlenmiş. Trump yönetimi diyor ki, onları bozun, kimliklerini belirleyin, fonlarını ellerinden alın, bankalarıyla ilişkilerini kesin, tutuklayın ve
2: Solcular ve bankalar değil
0: evet, ve onları da gerekli cezaları verin diye özetlemişler. Hepsi, yani çoğu D ile başlıyor. Disrupt, defund, debank, ondan sonra da identify, arrest and prosecute diye İngilizcesine gidiyor. Son derece önemli bir gelişme bu aslında. Çünkü kararlı olduklarını da, yani faşist bir darbe gerçekleştirmek üzere, bunları uluslararası terör örgütleri diyorlar. Amerika'daki bütün her türlü gösteri yapana, onu çok iyi anlatan bir şey yani. Karikatür bu. Oliphant'ın 2017'de ta bunca 9
1: 9 sene önce.
0: önce öngörmüş olması. Bunu da eklemek istedim. Biraz uzattım ama kusura
1: Artık,
0: bakmayın.
1: estağfurullah. Artık demek Heil Trump değil, Dial Trump diyeceğiz. De.
0: Evet.
1: Dünya
0: Zaten
1: tersine döndü.
0: ayrıca da Marco Rubio'nun bu anti-sol zirvesinde söylediği 10 yalanı da şiir posta ele almışlar. O da çok acayip bir şey yani. Her söylediğinin tamamı yalan olduğunu ve hiçbir konuşması Adolf Hitler'e bu kadar yakın düşmedi diyor. Şeyi de söylemiş. Yani Marco Rubio diyor ki, bu dünyanın en büyük iblisi kötülüğünü bir ve son defa olarak baştan yok etmemiz şarttır diyor. Yazıda da belirtilmiş ki, Adolf Hitler'e o kadar yakındı ki bu Marco Rubio'nun söylediği, orada da Adolf Hitler'in sözünü hatırlatıyor. Tanrı'nın ve dünyanın önünde yemin ederim ki en güçlüler kendi iradelerini dayatma gücüne sahiptirler.
2: Yemini böyle değil mi?
0: Yemini böyle. Yani bu kadar yani
1: İstek parçası alabilir miyim programdan sonra? Belki Didem'de. Yalan
0: korkunç.
1: dünya.
0: Yalan dünya.
1: Biz
0: Evet.
1: gerçeklere geçelim mi? Ben
0: Tamam, lütfen.
1: karikatür gerçeklerine geçelim, ne olur. Oliphant'tan hemen dünya çapında bir ünlü karikatürcüye, Kevin Kale diye imza atıyor.
0: Evet.
1: Evet, Kel. Haftalık The Economist dergisinin çizeri Kel, 31 yıl boyunca The Baltimore Sun'da çalışmıştı ve geçen yıl kovulmuştu, hatırlayacaksınız. Onu da anlatmıştık. Şimdi son karikatüründe büyükçe bir tanker çizmiş. Biz bu tankeri yukarıdan drone bakışıyla tabii görüyoruz. Ancak çizimde şöyle bir tuhaflık var.
2: Artık kuş bakışı drone bakışı mı oldu?
1: Evet,
0: Drone bak tabii.
1: drone bakışı tabii.
0: Drone kuşu.
1: Şimdi o uzun tanker bir solucan gibi kıvrılmış, yarım daire şeklinde duruyor. Daha doğrusu suyun yüzünde bıraktığı ize de bakacak olursak kendi ekseni etrafında dönüp duruyor.
0: Evet.
1: Nitekim o kadar çok dönmüş olmalı ki sonunda bir U şeklini almış, yarım daire şeklini almış. Bu arada denizde tankerin tam önünde de bir duba var. Dubanın üzerinde dört yöne doğru bakan dört tane hoparlör yerleştirilmiş. Hoparlörden de dışarıya doğru bir takım anons sesleri çıkıyor. Şimdi okuyorum. Hürmüz Boğazı şimdi açık. Yok, kapalı. Yok, açık. Açık, kapalı. Kapalı açık. Açıkça kapalı. Peki, yalan dünya, gerçek ne? Hürmüz Boğazı açık mı, kapalı mı? Ya bunu bence şu anda Trump dahil kimsenin bildiğini zannetmiyorum. Değil mi? Yani ben haberlere geçmeyeyim. Onları siz okudunuz zaten sabah herhalde. Hürmüz Boğazı da İran tarafından ticari bir gemiye saldırı düzenlendi geçen hafta. Mürettebat alevler içindeki gemiyi terk etti. Buna karşın İran'a göre Hürmüz Boğazı bir sonraki duyuruya kadar kapalı falan derken CENTCOM Boğaz'ın yasal olarak geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açık olduğunu savundu. Bilmiyorum yani neye inanacağımsa açık kapalı, açıkça kapalı falan böyle gidecek galiba değil mi?
2: Evet, İsteyen istediğine inanabilir.
0: evet,
2: Ama güveneyim bakalım.
0: sen ağladın
1: Karikatürdeki
0: canım.
1: gemi, bakın Kal'ın karikatüründeki gemi hakikaten gerçek. Yarım daire şeklini almış artık dönmekten. Başı da iyi dönmüş olmadı kaptanın iyice.
0: Evet.
1: Pekala, izninizle güncel bir haberle devam edeyim.
0: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir parazitin neden olduğu ishal salgını 30'u aşkın 34 eyalete yayılmış ve binlerce kişiyi de etkilemiş. Şimdi federal sağlık yetkililerine göre salgının kaynağı fast food zinciri Taco Bell'in Meksika menşeli marullarıymış. Hastalık kontrol ve önleme merkezlerine göre genellikle yaz aylarında kirlenmiş su veya yiyecek yoluyla yayılan parazitik bir enfeksiyon olan siklosporiyazis, doğru okudum ya, şu anda 34 eyalete ulaşmış ve yaklaşık 7 bin kişiyi enfekte etmiş. Şimdi nadiren ölümcülmüş bu hastalık fakat ana belirtisi hastalığın, çok affedersiniz, sıkı ishalmiş.
0: Evet.
1: Amerikalı
0: Şiddetli
1: karikatür,
0: ishal.
1: evet, şiddetli bir ishal. Amerikalı karikatürcü Drew Sheneman görsel olarak bayağı etkileyici bir karikatür çizdi geçen hafta. Karikatürün arka fonunda gerçek bir kıyamet görüntüsü var. Her taraf böyle sarı, turuncu, kırmızı alevler, dumanlar içerisinde. Bu korkunç fakat etkileyici manzaranın önünde de bir kadınla bir erkek. Büyük ihtimalle işten çıkmışlar, yan yana yürüyorlar. Her ikisi de boyunlarını bükmüşler, yazlık kıyafetleri içinde caddede yavaşça yol alıyorlar. Kadının elinde bir cep telefonu var ve anladığım kadarıyla günün haberlerini okuyor. Okurken de adama şöyle bir yorumda bulunuyor. Görüyor musun? Bu kadar şiddetli bir ishal salgını bile ısı dalgası ve yangın gibi kıyamet alametlerini alt edemiyorsa haftamız gerçekten de zor geçti demektir.
0: Çok zorlu geçmiş demektir. Evet.
1: Evet. Kadın haklı değil mi? Yani
0: Kadın haklı.
1: herhalde sözünü ettiniz programda başlarda ben dinleyemedim fazla.
0: Büyük
1: Fakat
0: bir duman problemi, duman ve
1: duman problemi, Kanada'da
0: evet.
1: yangınlar,
0: İkisi bir
1: dumanlar
0: arada.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin geniş bir kesimini etkisi altına almış. Sıcak hava uyarısı yapılıyor. Üst üste 58 milyon kişiyi etkileyecek bir sıcak hava dalgası geliyor. Yani Drew Sinema'nın karikatürü de tıpkı önceki Kal'ın karikatürü gibi gerçeği resmetmekten başka hiçbir şey yapmıyor. 34 eyalete yayılan, 7 bin kişiyi etkileyen ishal salgını, ne bileyim sıcak hava dalgası ve yangınlar ve dumanların yanında pek haber değil, değeri taşımıyor artık gibi. Evet. İsviçreli bir karikatürcü Alex Ballman ise, Alex Ballman, geçen hafta sanırım Paris'te kısa bir tatil yapmış olmalı. Gazetesi, İsviçre'deki gazetesi La Liberté'ye yolladığı posta kartının ön yüzünde Paris'in en önemli simgelerinden dördü yer almış. Klasik bir posta kartı bu, kartpostal. İşte Eyfel Kulesi'ni görüyoruz, Zafer Takı var, Moulin Rouge ve Notre Dame Katedrali. Bu dört fotoğrafın da arka fonlarında tıpkı biraz önceki karikatür gibi sarı alevler gökyüzüne doğru uzanıyor. Gökyüzü de işte deminki karikatürde anlattığım gibi kızıl renklere falan bürünmüş. Çok etkileyici bir görüntü. Gerçekten de çok etkileyici görseller bunlar. Alex'in gönderdiği kartpostalın ortasında ise Paris'in reklamı yapılıyor. Efendim Paris, ışıklar şehri. Ville Lumière. Paris, ışıklar şehri. Ya bundan daha
0: Işıklar.
1: etkileyici bir reklam olabilir miydi? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bildirdiğine göre başkent Paris'in yeşil akciğeri olarak bilinen Fontainebleau ormanında ormanının %10'u küle dönmüş. Paris'in güneyinde bulunuyor Fontainebleau. Bu ormanda çıkan büyük çaplı orman yangını aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılmış ve ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü de yok etmiş. Yangının kontrol altına alınması için 400'den fazla itfaiye eri çalışmış. Haber bu.
0: Evet.
1: Bugünkü haberlerim bundan ibaret. Şimdi spor haberlerine geçeceğim izninizle. Epey olaylı ve dedikodulu geçti 2026 Dünya Kupası ve nihayet dün gece oynanan İspanya-Arjantin maçıyla da son buldu. Normal süresi 0-0 bitip yine bizi uykusuz bırakan maçta kupayı eve götüren uzatma bölümünde golü bulan İspanyollar oldu. Gole kadar Arjantin'in tek bir şutu daha yoktu. İspanyol kalesine. Evet. Sonradan nedense
0: bütün uzatmalara rağmen, evet, ara uzatmalarına, evet, falan rağmen ancak iki tane, onlar da kaleyi bulmadı değil mi yani?
1: Evet. Bir sürü yani turnuva boyunca epey komplo teorileri konuşuldu. Çok çok fazla laf üretildi. Fakat bu son maçın herhalde en ilginç tarafı Arjantin'in büyük yıldızı Lionel Messi ile İspanyolların yine büyük umutlar vaat eden genç futbolcusu Lamine Yamal'ın tesadüflerle dolu karşılaşmalarıydı. Şimdi Messi'nin Lamine Yamal'ı küvette yıkadığı fotoğraflar maçtan önce viral oldu biliyorsunuz. O karelerin hikayesi de ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan karelerde işte Messi'nin kucağındaki bebeğin Lamine Yamal olduğu, önce yapay zeka ürünü sanıldı ama UNICEF resmi bir açıklamayla karelerin geldiğini doğruladı.
0: Messi'nin kendisi de doğruladı.
1: Hepsi doğruldu. Aile de, Yamal'ın ailesi de. Hikaye de oldukça ilginç. Guardian'da bu hikaye yer aldı, manşetlerde yer aldı. 2007'de UNICEF ile Barcelona Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği bir barış kampanyası kapsamında çekilmiş. Ve bu fotoğraf bir takvimin Ocak 2008, UNICEF'in takviminin Ocak 2008 sayfasında da kullanılmış. Şimdi tesadüf şu ki bebek Lamine Yamal bu fotoğraf çekimine kura ile seçilmiş. Daha ayarlanmış bir şey yok. Yamal'ın fotoğraf çekimine seçilmesinin ardından yine kura ile karşısına da Barcelona futbolcusu Messi çıkmış. Yani hiç öyle önceden planlanmış özel bir organizasyon değil. Tamamen bir yardım kampanyasındaki seçim sürecinin ortaya çıkardığı bir tesadüf. Şimdi Lamine Yamal'a da bu fotoğraf gösterilince Yamal evet biraz büyüdüm sanırım, Leo da öyle. Umarım karşılaşırız demişti. Ben finalde Messi ile karşı karşıya gelmeyi çok isterim demişti. Ve bu da gerçekleşti. Messi de hakikaten çok etkilenmiş ve fotoğraftan sonra nihayet finalde karşılaşacağız, inanılır gibi değil dedi falan. Yamal harika bir oyuncu. Dünyanın en iyi futbolcularından biri. Ben bunu engellemeye çalışacağım. Yani şampiyon olmasını engellemeye çalışacağız biz gibisinden bir şeyler söylemişti. Başarılı olmasını istiyorum çünkü Barcelona'da oynuyor demişti. İşte tesadüf o kadar da bitmiyor. Her iki futbolcu da 19 yaşındayken Barcelona'da oynuyordu ve her ikisi de 19 numaralı formayı, yani Messi o zaman giymişti, şimdi de Yamin Lama giyiyor 19 numaralı formayı. Ya, bu o kadar tesadüf olmayabilir, seçmiş olabilir bu kasten bu formayı ama hoş tesadüfler. Ve karikatürü de Brezilyalı karikatürcü Gilmar Machado. Machado veyahut da.
0: Machado.
1: Machado. Şimdi karikatürde banyo sahnesi birebir yer alıyor. Aynı fotoğraftaki banyo sahnesini görüyoruz. Messi'nin kucağındaki minik Yamal ise şöyle konuşuyor. Amca, ileride sana 2026 Dünya Kupası'nın hileli olmadığını kanıtlayacağım. Şimdi tabii o konuda da çok şeyler konuşulduğu için bu da çok anlamlı. Yani Arjantin'in önünü açıldığı, işte şöyle böyle kazandığı veyahut da ne bileyim çekilen kuraların çok kolay olduğu Arjantin için falan filan. Sonuçta dün akşamki maçın sonucuna bakacak olursak Yamal haklı çıktı. Yani bu da mı tesadüf diyorum.
0: Ve maçın en iyi oyuncularından biriydi. Belki de en iyisiydi Yamal. Ve evet. Messi ise etkisizdi.
1: Messi'yi görmedim, ben maçı izledim ama
0: Evet.
1: hakikaten ancak maçın sonunda ağlarken gördüm. Hüngür hüngür ağlıyordu. Evet, ben bu hafta son olarak size
0: Aa,
1: de
0: bir
1: bir...
0: de karikatürde bir de ufak detay var, değil mi?
1: Ha, evet, ördeğin kanat, onu unuttum, pardon. Şimdi tabii onun da nedeni var. Onun da nedeni var aslında. Karikatür seçmemin nedenlerinden bir tanesi. En önemli neden belki. Filistin bayrağı. O
2: Evet.
1: küçük minik oyuncak ördekte bir Filistin bayrağı var. Bu da tabii politize edilmiş. Yani bu maçta işte Arjantin, tabii İsrail'in desteklediği, Netanyahu'nun desteklediği bir takım. İspanyollar ise Filistin'i destekliyor. Dolayısıyla oraya bir de küçük Filistin bayrağı çizmiş Cilmar. Evet. Hoş bir karikatür. Tesadüfi olmasa gerek.
0: Evet. Evet. Maçtan da önce yapılmış
1: Maçtan
0: tabii.
1: önce tabii. Maçtan önce. Şimdi son olarak ben bir Mick Jagger karikatürü paylaşmak istiyorum. Rolling Stones grubunun efsanevi solisti, işte Arjantin ile İngiltere arasında oynanan yarı final maçının seyircileri arasındaydı kendisi. Kamera birkaç kez ünlü starı, rock starı yakından gösterdi. Böyle buz gibi donuk bir ifadeyle maçı izliyordu. Özellikle maçın son bölümlerinde bayağı solgun görünüyordu. Uzun süre maçı 1-0 önde götürüyordu İngiltere. Son dakikalar girilirken de peş peşe iki gol yedi ve turnuvadan elendi. Mick Jagger de doğal olarak İngiltere'yi destekliyordu tabii. Ve
2: Neden
1: hakikaten
2: ki? Milliyetçi bir yönü var mıydı Mick Jagger'ın?
1: Nasıl?
2: Milliyetçi bir yönü var mı Mick Jagger'ın? Neyim
1: İlla
2: muhakkak
1: milliyetçi
2: milliyetçi?
1: olmak gerekmiyor yani şimdi.
2: Yani niye? Bence peki.
1: Yani niye Arjantin'i desteklesin ki?
2: O da doğru. Gerçi evet, karşısında da Arjantin var.
1: Değil
2: Yani
1: mi?
2: çok farkları yok gerçi iktidarlar açısından ama.
1: Ama yüz ifadesinden anladığım kadarıyla bayağı İngiltere'yi destekliyordu, tutuyordu. Unutmayalım ki 68'lerin işte rock grupları İngiltere bayrağını da, Büyük Britanya bayrağını da simge haline getirmişlerdi. Yani gömleklerinde, tişörtlerinde, hatta şortlarında, pantolonlarında hep kullanırlardı.
2: Allah Allah. Bunu bilmiyordum.
0: Evet.
1: Yani o bir övünç meselesiydi. Bu rock müziğinin, 68 rock müziğinin İngiltere'den çıkması. The Who grubu mesela çok kullanıyordu bu İngiltere bayrağını, Büyük Britanya bayrağını.
0: Evet,
1: Şeyle
0: süreyi de
1: süre, eyvah.
0: aşmaktayız.
1: Evet. Şimdi Nando Motta, o da Brezilyalı bir karikatürcü. Mick Jagger'ın o anlardaki duruşunu ve bakışını tıpatıp yakalamış, karikatürünü aktarmış. Ne diyor Mick Jagger? I can get no satisfaction. Üç nokta again, yani yeniden.
0: Gene.
1: Bir türlü tatmin olamıyorum diyor. Evet. Ayakları da böyle büyükçe bir buz kalıbının içine gömülü duruyor. Hakikaten görüntüsü de
0: Dolmuş.
1: öyleydi. Donmuş vaziyetteydi. Haftanın karikatürü lütfen.
0: Evet, muazzam. Haftanın izninizle iki karikatürü birden
1: Estağfurullah.
0: seçmeyi önereceğim. Bir tanesi nasıl görünüyorum Herb Bannon. Her zamanki gibi harika Herb Trump. Oliphant'ın
1: Olifanta
0: herhalde
1: saygı,
0: kalbin
1: evet.
0: saygı olarak ve dünyaya da saygı, antifaşizme. Bir de Gilmar Machado'nun, bu biraz önce etraflıca üzerinde durma fırsatı bulduğumuz
1: Banyo karikatürü.
0: banyo karikatürü, Yamal'le Messi'nin ördekli, bayraklı ördekle beraber. O ikisini eğer itirazınız yoksa o güçlendirilmiş
1: Estağfurullah.
0: oyla seçelim.
2: Kabul
1: Demokrasi
2: edilmiştir.
1: karşısında elbette boynumuz kıldan ince, güçlendirilmiş oyunuz hepsinden değerli. İyi yayınlar diliyorum, iyi
2: Görüşmek
1: haftalar.
2: üzere.
1: Hoşça kalın, görüşmek
0: Görüşmek
1: üzere.
0: üzere.
3: İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.

0: Evet, özellikle de vakti çok birazcık açtık ama son bir dakika haberi de İzmit Belediyesi'ne operasyon olduğunu belirtelim. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında gözaltı kararı verildiğini de bir son dakika haberi olarak Karar Gazetesi'nden görmek mümkün. Sabah erken saatlerde bir soruşturma kapsamında operasyon düzenleniyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Arama işlemleri de devam ediyor diye saat 8:05 geçe itibariyle verilmiş bir güncellenmiş bir haberi vererek bitirebiliriz. Başka bir şey
1: Yok yok,
0: daha
1: çıkalım Ömer Bey. Hemen
0: çıkalım
1: çıkalım.
0: çıkalım hemen çıkalım. Peki hoşça kalınız diyelim size ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada da Didem'e de sevgili arkadaşımız Didem'e de gecikmiş bir doğum günü kutlaması verelim. İyi ki doğdun diyelim ve hepinize günaydın diyelim.
1: Günaydın. Günaydın.

0: şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emin Yaşacan'a teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük'ten herkese günaydın. 20 Temmuz Pazartesi sabahında ilk sen ve ben stüdyodayız.
0: Merhaba, herkese günaydın.
3: Günaydın. Evet, başlamadan önce Didem'in dün doğum günüydü.
0: Nice ve, yılları Didem.
3: Evet, iyi ki doğdun Didem. Biz de ilk şarkımızı onun için seçtik. Morphine'den Let's Take a Trip Together dinleyeceğiz. Şarkının adı bir mesaj kaygısı taşıyor.
0: Taşıyor mu?
3: Taşıyor.
0: Hadi duyalım bakalım.

0: Morphine'den Let's Take a Trip Together dinledik Didem'in doğum günü için, ona gönderdik. Bu şarkıyı iyi ki doğdun Didem diyoruz tekrar.
1: İyi ki doğdun, nice yıllar hep beraber.
0: Ve bugün neler olduğunu anlatmaya başlayalım.
1: 20 Temmuz Pazartesi yayında neler var? Bizden sonra Okuz İlim yayında Ayşe Alan bekliyor sizleri. Yaz kuşağının bir başka bölümünde Bekir Ardır'ı ağırlayacak. Kültür sanat dünyamızdan isimlerin çocukluklarına, okul yıllarına gidiyoruz bu yaz sezonunda. Kariyerlerini değil, ilkokul günlerini, sınıfa ilk adım attıkları günü, öğretmenlerini, okul yollarını, çantalarını, unutamadıkları dersleri, sıralarda bıraktıkları izleri, çocukluk hayallerini ve hayatlarına yön veren okul anılarını konuşuyoruz çeşitli isimlerle. Çok kıymetli bir konuk, araştırmacı yazar Bekir Ardır bugün yayında olacak. Türkiye'nin 1960'lı yıllarına uzanan keyifli bir sohbeti yaptık demiş Ayşe Alan.
0: Evet, ve saat 11'de de Doğa Dedektifi ile devam edecek yayınımız. Yasin Çağatay Seçkin bu hafta kent ve doğa üzerine sohbet etmek ve ekolojik süreçlerin izinde yaptığımız yolculuğa eşlik etmek üzere Mutfak Sanatları Akademisi'nin kurucusu Mehmet Aksel'i ağırlıyormuş programında ve Mehmet Aksel ile doğa ekseninde hayatı, eğitimi, emeği ve mirası keşfetmeye çalışacaklarmış bu programda.
1: Öğleden 12'de Bant'tan Bulut'a var. Haftada bir yayınlanıyor artık biliyorsunuz. Geçen hafta çok ani bir kayıp oldu. Amy Salzgiver aramızdan ayrıldı. Akademisyen ve perküsyon sanatçısı. Toprağı bol olsun, sevenlerin de başı sağ olsun. Bizi de çok üzdü hakikaten. Müthiş bir isimdi çünkü kültür dünyası için. Hem çok yenilikçi, hem çok dilemek, hem her şeye açık bir zihin. Onunla 2012'de bir söyleşi yapmıştık. Onu tekrar yayınlıyor, yayını hazırladı Didem. 13 Eylül'de Müziğin Başka Türlüsü programına konuk olmuş sevgili Amy. Sumru Acüryen'le benim bir zamanlar yıllar boyu sürdürdüğümüz müzik kuşağımızdı bu, Müziğin Başka Türlüsü. Evet, Amy ile İstanbul'daki müzik yaşamının Borusan İstanbul Flamini Orkestrası'ndan Miyama Müzik İleri Araştırmalı Merkezi'ne uzanan çalışmalarını, Sanena, Pivix Journey ve Hezafen Ensemble gibi projelerini konuşmuştuk. Canlı performans da olmuştu bu kayıtta. Evet, Amy'nin müziği ve sesi çok iyi gelmişti, hatırlıyorum. Zaten Baki, toprağı bol olsun Amy Salzgiver'ın. 2012 yılından bir kayıtla onanacağız apaçık radyo yayınında.
0: Evet, bugün saat 12'de. Saat 13'te de Babil'den sonra var. İnternet gazetesi Medya Günlüğü'nün yöneticisi, gazeteci, yazar Cenk Başlamış'la bu hafta İskandinavya'dan yola çıkıp Karadeniz'e Şavşat'a uzanan müzikli bir yolculuk yapacakmışız. Bu kez progresif rock şarkıları yerine İskandinav şarkılarından Kazım Koyuncu'ya da bir seçki varmış.
1: Evet, geniş bir seçki. Ercüment Gürçay'la Cenk Başlamış'tan Babil'den sonra bir de başlıyor. İkide ise Hakikaten Hikayesi var. Foti Bensoy ve Doğan Çetinkaya'nın programı. Bilen Işıktaş ve Namık Sinan Turan hocaları üçüncü ve son kez ağırlıyoruz diyorlar. Bu sefer Orta Doğu'da Ud'un yerini ve Şerif Muhittin Targan'ı konuşuyoruz. Evet, bir nevi müzik yayını oluyor, yaz yayını oluyor da bir müddettir de Hakikaten Hikayesi'nde de bugün. Evet, Şerif Muhittin Targan ve Ud başlığıyla yayında olacak ekip.
0: Evet, saat 15.30'da da Sayfiye var. Zişan Tokaç İstanbul'da yaz mevsiminin ve sıcakların tarihini konuşmaya devam ettiğimiz Sayfiye programında modernleştiren sıcaklar İstanbul'un değişen mesire ve deniz kültürü başlığıyla bu hafta programını yapıyor. Bu bölümde şehrin etrafını çevreleyen surların içine girmenin adet olmadığı yıllardan son dönem Osmanlı'daki deniz hamamlarına ve erken cumhuriyet dönemindeki plajlara değinen deniz kültürünün izini sürecekmiş. Bir yandan politik rejim değişirken bir yandan da alışılmadık şekilde sıcak giden havalar yeni rejimin ideolojisini bir aracı haline getirmiş olabilir mi diye meraklı sorular soruyormuşuz bu programda da. Saat 15.30'da da Hariçten Sanat var. Hariçten Sanat'ta bu bölümde
1: Çelenk Bafra.
0: Evet, Çelenk Bafra'nın bölümünde Aşkın Ercan ile Paris'teki atölyesinde sohbet etmişler. Yani Paris'e gidiyoruz Çelenk Bafra ile Hariçten Sanat'ta bu bölümde. Su üzerine düşünmeye, üretmeye ve birlikte öğrenmeye odaklanan projesini konuşmuşlar. Eskişehir'de Fırın Art Space ve Paris'te yer alan yürüttüğü projeyle beraber suyun güncel sanat içindeki düşünsel ve estetik karşılıklarını, kolektif üretim biçimlerini ve sanatın ekolojik meselelerle kurduğu ilişkiyi ele alıyorlarmış.
1: Evet, çok güzel. 5'te caz saatimiz başlıyor. Dünyanın cazında Nazlı Toprak bekliyor sizleri. Bugün demiş modern İngiliz cazının özgün piyanist ve bestecilerinden Zoe Rahman'a kulak vereceğiz. Hal Sweet Life son albümü. 19. ve 20. yüzyıllarda İngiltere'nin tarihi Hal Limanı'ndan Amerika'ya uzanan göç hikayelerinden ilham alan 9 bölümlük bir canlı kaydı bu Zoe Harman'ın. Deniz yolculuklarını, ayrılıkları, kavuşmaları ve insan hikayelerini Zoe Rahman'ın güçlü trio performansıyla işiteceğiz diyor sevgili Nazlı Toprak 5 ile 6 arası bu akşam.
0: Evet. Hadi, bu arada dinleyelim. Bir adım geriden haricen sanatta Çelenk Bafra şöyle bir not da bırakmış. Eğer Paris'teyseniz 22 Temmuz çarşamba günü saat 18'de kendi atölyesinde Aşkın Ercan Water in Motion buluşmasını da duyurmuş. Buluşabiliriz demiş.
1: Evet, akşam zaten muhtemelen detayları konuşurlar.
0: Evet, 4.30-5 arası. Evet. Ne dinliyoruz? İkinci şarkımız Mor Chiba olacak.
1: Bu şarkı Didem'e gelemiyor mu?
0: O da gelsin.
1: Gelir gibi geldi
0: o
1: bana.
0: Ona da gelsin. O zaman Mor Chiba'dan Trigger Hippie dinleyeceğiz.

0: için biz akşam saatine varmıştık. Gezegenin geleceği saat 6'da bekliyor sizlerim. Uygar Özesmi ve Büşra Yarım bülteni. Hemen sonra da Açık Dergi başlıyor zaten. Bu hafta itibariyle böyle bir yaz formatına giriyoruz. Kent takvimi de zaten sakinleşmişti. Geçen hafta dinleyenler biliyor. Müziğe bırakmıştık yavaş yavaş. Şimdi en az bir iki hafta Açık Dergi'de 2026'nın albümlerine dinleyeceğimiz özel listelerin yayını başlıyor. Kent takvimi yerine bugün ilk bölümü duyabilirsiniz. Ama köşelerin yayını sürecek tabii ki eksiksiz.
1: Evet ve bugün saat 19'da evet. Da güne bakan iletiler var Açık Dergi'nin köşelerinden biri. Ve bu hafta konu geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Dünya Emoji Günü olacakmış. Ne zamandan beri ve neden iletileri simgeleştiriyoruz? İlk emoji tasarımlarını kim yaptı ve günümüzde hangi emojiler en çok kullanılıyor gibi sorularla keyifli bir program bizi bekliyormuş. Senin favori bir emojin var mı?
0: Söylemeyeyim şimdi.
1: Peki.
0: Evet onu şey yaparız sonra onu konuşuruz.
1: Onu sonra konuşuruz.
0: Bilare. Biz kültürel miras ve koruma notumuza geçelim. Asu Aksoy ve Burçin Altınsay Antalya Arkeoloji Müzesi'ni masaya yatırıyor. Müzenin yıkımının senesinde bir anma etkinliği var. Antalya büyük bir boşluk yaşıyor başlığıyla bu etkinliğe yayınla dahil oluyoruz. Memduh Sami Taner, Hilmi Uysal, Gül Işın ve Duygu Kozanoğlu'nun 16 Temmuz'da Antalya Arkeoloji Müzesi'nin kapatılışının birinci yılında yani geçen Perşembe günü müze önünde kapsamlı bir müze anma etkinliği yapılmış. Müze aslında yıkılırken de zaten yakından takip etmiştik evet. Hatırlayanlar vardır. Evet müze çalışma grubu adına bir basın açıklaması okundu. Bir aslında fikri takip denebilir bu bölüm içinde yıkılan müzeye ne yapılacak yeni müzeyle ilgili neler bilindiğini. Müze çalışma grubunun müze kapatma kararından bir sene sonra mesajların neler olduğunu vesaire pek çok konuyu masaya yatırıyorlar ve müzenin yıkılma sürecinde STK'lar tarafından açılan davaların sonuçlarını da şöyle bir değerlendiriyoruz ne yazık.
1: Evet Açık Dergi kuşağının ardından öyle saat bitiyor. 20'de de sonsuz çilek tarlalarıyla devam ediyoruz ve bu hafta Tuğçe Yapıcı'nın konuğu Tuğçe Şenoğlu olacakmış. Beraber Atlas isimli Tuğçe Şenoğlu'nun ikinci albümünü konuşacaklar.
0: Saat 9'da Vertigo başlıyor. Hilmi Tezgör direksiyonda 11 parçalık bir seçkiyle bekliyor sizleri. 4 tanesi bu yılın ürünü, biri ise 2023 yılından olmak üzere 5 çalışmanın sahiplerine ilk kez yer vereceğimiz programımızda her zaman olduğu gibi yavaş başlar, sonrasında hareketlenir ve savrularak hatta belki hafifçe dans ettirerek bitiririz demiş. Hilmi Berlin'den gönderdiği programda.
1: Evet ve saat 22'de de Ahtapot'un Bahçesi var. Cem Sorguç mikrofonun başında olacak. Saat 23'de de Ay Palas'ta devam edeceğiz. Tolga Yağlı tabii ki o cümleleri göndermiş bize. Tıngır mıngır ve azıcık da bangır bangır deneyler, hüzünler demiş.
0: Gece yarısına bu şekilde ulaşacağız. Gece yarısında Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu Hard & Heavy kuşağıyla sizlere eşlik edecek. Ve saat 1'de yakın zamanda kaybettiğimiz dostumuz Bahadır Dilbaz anısına onun efsanevi programı, kült programı Kılavuz'u yeniden duyarak günü kapatacağız.
1: Evet ve 21 Temmuz Salı günüyle devam edeceğiz. Geçen hafta Cuma günü Gündüz Vassaf'la söyleşimiz YouTube'da yayınlandı.
0: Çok güzel oldu evet.
1: Bence de çok güzel oldu. Henüz izlemeyenler varsa Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına sizi bekliyoruz. Kanalımızda hem videoyu izleyebilir, dinleyebilir, likelayabilir, beğenebilir evet. Ve kanalımıza da abone olabilirsiniz.
0: Evet günlük yaşam felsefesi kitabı yayınlandı en son Gündüz Vassaf ismiyle. Bir nehir söyleşi aslında bu. O söyleşiden ilhamla tekrar buluştuk Gündüz Hoca'yla. Konuşma vesileleri çok zaten öyle de yaratıcı bir insan vesile oldu kitap yarım saatlik de olsa onun böyle nefesini sesini duymak çok iyi geliyor ve yüzünü görmek evet. Tabii ki Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında geçen cumadan beri de epey rağbet görüyor siz de kaçırmayın.
1: Evet o zaman son şarkımızı da dinleyelim ne dinliyoruz yine Didem'e gelecek dedin.
0: Evet yani en azından moodu itibariyle ruh hali itibariyle. Doğum günü çevresine konabilir galiba bu parça. Likeli'yi dinleyeceğiz hep birlikte. So Happy I Could Die isimli parça. Sevgili günlük yapıyor şimdi.
1: Evet bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Tek Masada Andrei'ye çok teşekkür ederiz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emin Yaşacan'a teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
2: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Reklamlar.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Uyutuyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leyla Ayan'a teşekkür ederiz.
1: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
2: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
3: Özel Sezin Okulu sunar.
1: Okul zili yaz kuşağından herkese merhaba, ben Ayşe Alan. Hepimizin hafızasında silinmeyen bir okul sesi vardır. İlk günün heyecanı, teneffüs zili, unutamadığımız bir öğretmen, sıramızın üzerindeki küçük çizikler. Bazen bugün kim olduğumuzu yıllar önce okul koridorlarında yaşadığımız o küçük anılar belirler. İşte bu yaz okul zilinde tanıdığımız isimlerin başarı hikayelerini değil, onları büyüten okul yıllarını konuşuyoruz. Çocukluklarını, öğretmenlerini, arkadaşlıklarını, hayallerini ve hayatlarına yön veren o unutulmaz anıları. Ve yaz kuşağımızın bugünkü konuğu araştırmacı yazar Bekir Ağırdır. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhaba.
1: Sizin çalışmalarınızı düşününce ben sizin bir fikir lideri olduğunuzu düşünüyorum bugünün Türkiye'sinde. Hem seçmen davranışları üzerine hem Türkiye'nin dönüşümü üzerine ve özellikle siyasal sosyolojisi üzerine çok derin çalışmalarınız ve deneyiminiz var. O yüzden sizin okul yıllarınız bence özellikle enteresan. Başlayalım mı yavaş yavaş?
4: Tabii elbette.
1: Hangi yıllara ve nereye gidiyoruz?
4: Yaşım ortaya çıkacak ama geçen ay ben 70 yaşını tamamlamış bir insan olarak söylemekte mahsur yok. 1962'ye gidiyoruz. Denizli'nin Çal Kasabası, Gazi İlkokulu. O ilkokul binası birçok kasabamızda ve şehrimizde olan hani bir modeldir. Şeydir, hem mimari tasarımı tek tiplidir. Gerçi şimdi yandı orası da. Hani 5 sınıfın olduğu, yerlerin ahşap olduğu, o ahşapların da hani sağlık ve hijyen amacıyla da zaman zaman böyle gaz yağı veya şeyle nedeni daha farklı yerel, ilkel malzemelerle temizlendiği diyelim. Örneğin bizde sıralarımızı öğrenciler olarak 1-2 yılda bir camlarla şey yapardık, zımparalardık. Yani çünkü hepimiz öğrenciyken karalıyoruz ya sırayı. Ya da
1: çizer
4: işte,
1: miydiniz sıralarınızı?
4: Çizerdik, bozardık falan ya. Dolayısıyla böyle senede bir kere falan bir gün hep beraber işte bir saat boyunca herkes camlarını getirirdi evden. Camları zımpara gibi kullanıp sıralarımızı temizlerdik. Mesela böyle pırıl pırıl olurdu falan gibi.
1: 5 tane sınıfın olduğu küçük bir ilkokul. Gazi küçük İlkokulu, evet. Denizli'nin Çal ilçesinde. Nasıl giderdiniz okula?
4: Yürüyerek, yani çünkü Çal o zaman küçük bir kasabaydı. 2000 küsur nüfuslu. Yürüyerek giderdik. Yani ben Akazi Çal'ı hep böyle işte hala evlerinin yarısı toprak damlıydı. Kiremitli eve geçilmişti ama ağırlığı hala toprak damlı evlerdi. Kerpiç evlerdi. Caddesi bir iki bir ana aks cadde vardı. Hani diyelim artı işareti gibi. Ve o iki caddenin hem taş Arnavut kaldırımı gibi taştı. Hem de akasyalar vardı. Mesela bütün yol boylarında akasyalar vardı. Yürüyerek gidip gelirdik evlerimize.
1: Ve arkadaşlarınızla birlikte sohbet edelim.
4: Tabii arkadaşlarımızla. Sobayla, okullarda, okulda sınıf da sobayla şey olurdu. Yazları müstahdem dediğimiz büyüklerimiz, çalışanlar vardı. Yazın mesele yok ama kışın sobalar yakılırdı sınıflarda. Beslenme saatinde böyle işte çeyrek ekmek, böyle zeytinyağı da demeyelim de bir yağa batırılmış ekmek de. Ama bir kumanya dağıtılırdı sonuç olarak.
1: Okuldan dağıtılıyordu bu size,
4: okuldan
1: öyle mi?
4: Okuldan dağıtılıyordu, evet. Aynı o müstakdem abilerimiz ya da ablalarımızın dağıttığı yemek olurdu. Kışın aynı insanlar bir de sobaları yakarlardı.
1: Peki ilk okul gününüzü hatırlıyor musunuz? Okula ilk gittiğiniz
4: yok,
1: gün.
4: Yok, ilk gününü hatırlamıyorum ama o yılları çok genel olarak hatırlıyorum elbette.
1: Öğretmeninizi yani. Ve 5 yıl o öğretmenle birlikte miydiniz? Bazen değişiyor öğretmenleriniz.
4: 4-4,5 yıl aynı öğretmenden Emine öğretmenim vardı. Çok hayrandım. Çok da katkısı olduğunu sanıyorum bana. Eşi de öğretmendi esas itibariyle ama hani hemen bizim okulumuzun yanında bir park ya da işte ormanlık diyelim o gün bir şey içinde, ölçü içinde ve içinde bir de kütüphane vardı. Dolayısıyla okulla kütüphane yan yanaydı ve biz Emine Hoca'dan sadece okuma yazmayı öğrenmedik. Çok erken yaşta kütüphane, kaynak kullanmak, roman okumak, yani işte hani Ömer Seyfettin'in diyet romanı şey öyküsü mesela hiç unutmam, ilkokul 5'teydik okuduğumuzda.
1: Sizin okulunuzda kollar var mıydı?
4: Vardı.
1: Kütüphane kolu olmak.
4: Tabii
1: ilk yardım kolu olmak.
4: Tabii ilk yardım kolu, Kızılay kolu, Yeşilay kolu, Orman kolu falan gibi kollar vardı tabii, doğru.
1: Siz kendi kolunuzu hatırlıyor musunuz ve sizin kol bandınız var mıydı? Kol bandı... 80'lerde kol bandları vardı. Kendi
4: doğru,
1: hangi
4: yok,
1: kolumuzu?
4: Kol bantım yoktu. Ama Yeşilay kolunda olduğumu hatırlıyorum.
1: Onunla ilgili çalışmalar evet. Yapıyordunuz.
4: Kümeler olurdu. Yani sınıflarda bir kere o zaman şimdi mesela olmayan şeylerden birisi bizim okulumuzda en azından kum masaları vardı. Tam sınıfın ortasında. Kum masası dediğim yani şöyle gözünüzde canlansın işte 1-1,5 metre eninde 3 metreye yakında uzunluğu olan bir dikdörtgen masa ve ama masanın işte havuz gibi bir üstü var ve kum dolu. O kum ne işe yarıyor? Kuru boyalar da satılırdı kırtasiyecide. Zaten bir tane kırtasiyeci vardı kasabada. Bir coğrafya dersi için haritalar yapılırdı. Kum masasında hakiki ıslatılırdı kum. O gün hangi kümenin ödeviyse çünkü sene başlarken 4. 5. sınıfta kümelere ayrılırdık. İşte 4'er 5'er öğrencili. İşte ben Samsun kümesiydim. Samsun kümesinin başkanıydım. Mesela 5 kişiydik. Sıra bize geldiği zaman işte o gün hangi ders işlenecekse diyelim işte İç Anadolu anlatılacaksa o gün İç Anadolu haritasını bayağı o kumdan yapılır, boyanır, iller işte üzerine haritalar konurdu vesaire. Veya eğer işte hani tabiat bilgisi gibi bir derse işte yaprak modelleri yapılırdı ya da ne bileyim eğer bedenimizle ilgili bir şey anlatılacaksa hani işte kalp resmi çizimi yapılırdı ama kumdan bayağı heykel gibi. Hani şimdi çocukların deniz kenarında yaptığımız kale evler
1: sınıfta.
4: Gibi bayağı sınıfta şey vardı, ödev vardı. Dolayısıyla o gün o küme hangi küme ödevi sırası varsa o küme onu hazırlardı.
1: Bunu söylemeniz benim için çok ilginç oldu. Çünkü ben de 1980'lerde İzmir'de yine sizin gibi 5 sınıflı bir okulda okudum. Bir mahalle okulunda okudum. Ve kum havuzu vardı sınıfımızda. O kadar çok kişiye sordum ve kimse böyle bir şey okullarında olduğunu o yıllarda 80'lerde 90'larda söylemiyorum. İlk defa sizden duyuyorum. Çünkü bu programın arka planında şöyle var. Ben bir tarihçi olarak acaba Türkiye'nin eğitim tarihini sözlü tarih çalışmalarıyla ortaya koyabilir miyiz diye bir fikirden aslında ortaya çıkmıştım. Dolayısıyla bu nesne çok kıymetli oldu sizin bunu
4: yok.
1: Hatırlamanız.
4: Ya şimdi ben şöyle anlıyorum. Şimdi ben genellikle zaten işte biraz önce siz de tanıtırken dediniz ya sosyoloji falan, ben akademisyen değilim. Çok geç bir saatten sonra sektör olarak araştırma sektörüne geçtim ama sonuçta hem hayatımın hem kendi ilgi alanlarımın da oturduğu bir iş oldu esas itibariyle. Ama sonuçta her sayı veya bulguyu veya bu sosyoloji diye konuşulan işleri biraz da kendi hayatımdan da yola çıkarak hani o değişimi yaşamış ve gözlemiş birisi olarak. Şimdi o değişimden kastım şu. O tarihte ülkenin eğitim sisteminde ülkenin ihtiyacına göre tasarlanmış bir şey vardı. Örneğin biz el işi dersi gördük. Yani ben ya da benim sınıf arkadaşlarımın hepsi, benim kuşağım, ilik örmeyi biliriz. Sadece hani iğneye iplik geçirmeyi değil, ilik örmeyi biliriz, düğme dikmeyi biliriz. Sarhoş bacağı diye desen işledim bilirim. Çünkü Amerikan bezinden böyle işte şimdinin A4'ü boyutunda bir sene başlarken el işi dersi için bir şey alırdık tuhafiyeciden, Amerikan bezi. Ve o bez sene sonuna kadar işte önce kenarına biye yapmaktan, üzerine düğme dikmekten, ilik açmaktan, sarhoş bacağı gibi bir takım çok temel bir takım ne diyorsunuz kaneviçe vari işler yapmaktan gibi ya da etamin üzerine bir şeyler yapmak falan örneğin öğretilirdi. Ya da tarım bilgisi dersi vardı. Hiç unutmuyorum. Tarım bilgisinde işte hani tarımın temel gübreden, bakımdan, mevsimsel değişimden, hastalıklardan vesaire gibi bir sürü şey öğretilirdi çocuklara. Hiç benim unutmadığım kısmı şudur mesela. Hani bir kasabada işte toprak damlı kerpiç evler ve çoğu ev birbirine yaslanır. Yani benim yaşadığım, doğup büyüdüğüm ev mesela. 7-8 ev birbirine bağlıydı, yaslanırdı. Hani tek dam var yukarıda falan, farklı seviyelerde de olsa. Dolayısıyla tarım bilgisi dersinde bir ev şey var, krokisi vardı. Bahçe içinde ve işte kare bir bahçe, hiç unutmuyorum gözümün önünde şu anda bile şekli. tam ortasında ev var ve işte tarhlar işaretlenmiş, burada meyve ağaçları var, burada karanfiller var, güller var diye. Çocuk aklımdan ben o sayfayı kestim. Çünkü sene bittince kitaplarımızı yeni gelen kuşaklara verirdik. Yani herkes parayla yenisini alamazdı. Evet. O sayfayı kesip alıp saklamıştım yıllarca. Yani bir gün büyüyeceğim ve böyle bir evim olacak.
1: Harika.
4: Diye mesela o tarım bilgisi dersine, yurttaşlık bilgisi dersi vardı örneğin. Yani yurttaş olmak, vergi vermek ya da
1: İlkokulda
4: hani,
1: alıyordunuz değil mi yurttaşlık bilgisi dersini?
4: Tabii. Yani dolayısıyla hani müfredat da ülkenin ihtiyaçlarına göreydi. Yani sadece öyle hani ezberlenmiş bir hikaye üzerinden değildi.
1: Silgiyi boynunuza astınız mı Bekir Bey? O kuşak mısınız siz? Bir kuşak silgiyi boynuna astı.
4: Evet evet tabii, o silgiler vardı yani. Evet. Astıp asmadığımı hatırlamıyorum ama şunu hatırlıyorum, yazı dersi vardı ortaokulda mesela.
1: Güzel yazı dersi mi?
4: Evet, yazı dersi. Babam benim terziydi, sonra gözleri bozulduğu için işte yerel memur olmuştu ve bana da bir ceket dikti ortaokula başlıyorum diye. Ben yazı dersinde mürekkep ve şeyle divitle yazardık. Hokkalar vardı, satılırdı kırtasiye işte. Dersten sonra mürekkebin kapağını kapatmayı unuttuğum için cebime öyle koymuşsun ve o ceket dahi kullanıma ya da giymeye başladığımın işte birinci ayında, ikinci ayında mürekkep oldu. Ve o onunla yaşadım. Çünkü yani ikinci ceket almak o zamanın dünyası içinde mümkün değildi zaten. Gibi yazı dersi vardı ama güzel yazı yazmak için özel bir ders vardı.
1: Evet, güzel yazı dersini ben de hatırlıyorum. Siz ceket demişken formaya gelmek isterim. İlkokulda, ortaokulda, belki birazdan ilerleriz lisede. Nasıl bir formanız vardı? Okula giderken ne giyerdiniz?
4: Şimdi ilkokuldayken normal o siyah önlük ve beyaz yaka formalarımız vardı. Ve babacığım dikerdi benimkileri. Kız kardeşimkiyle benimkileri.
1: Siz şanslıymışsınız, babanız terzi olduğu için.
4: Evet. Sonra ilkokulda ben mehteran takımındaydım. Okulun zaten mehteran takımının kıyafetlerini de babacığım dikmişti. Onun için bir de pembe kılıcım vardı, plastik mesela, yani onu hatırlıyorum. Hala da o şeyin durur. Mehteran kıyafetim durur evde. Yani çocukluğumun şeyi, mehteran kıyafeti evde hala duruyor. Ortaokul lisedeyken biz ortaokula başladığımızda şapka vardı. Ama ikinci veya üçüncü sınıfta kalktı. Ama ilk iki sene şapka vardı. Yani bayağı subay şapkası gibi öğrencilerin kullandığı bir siyah şapkamız vardı.
1: Pantolon, ceket ve şapka şeklinde bir üniforma.
4: Evet, evet. Ama pantolon, cekette serbestlik. Yani illa herkesin şu renk olacak falan, o zamanlar öyle bir şey yok. Ülkenin öyle bir varlığı da yok zaten. Bir kere o zaman o koşullarda, yani ben ortaokula başlamam işte 67. 67-73. Yani ortaokul, liseyi ben Çal'da değil, o zaman Leyli Mecani dediğimiz, yani parasız yatılı okul bir mesele vardı. Bilmiyorduk. Yani Galatasaray Lisesi var ya da işte Robert Kolej var gibi şeyleri de bilmiyorduk. Bulunduğumuz kasabada önemli olan parasız yatılı sınavı kazanırsan ortaokul, lise okuyacaksın. Çünkü kasabada ortaokul var ama lise yoktu o tarihlerde. Lise için de denize gitmen gerekiyor. Parasız yatılı sınavına girdim ve ben Leyli Mecani'yi kazandım. Yani Denizli Lisesi'nde, ortaokul ve liseyi Denizli Lisesi'nde okudum. Leyli Mecani okumak ne demek? İşte Denizli Lisesi o tarihte bile 3000 öğrencisi var. Hani koca mektep dediğimiz kocaman bir okul ve çok tarihi bir binası var. Hala da öyle. Eski kışlaları, Selimiye'de kışlı yandıran böyle ortası avlu. Hı. Çok kocaman, devasa bir binadır. Ve o avlunun bir köşesinde de işte 200 parasız yatılı öğrencinin kaldığı bir beton bina var. 3 kat. İki katında koğuşlar var, bir katında da çalışma salonları, yemekhane vesaire var. Biz dolayısıyla 200 parasız yatılı öğrenci normal lisenin içinde okuduk ortaokulu ve liseyi. Ama o zamanlar zaten hepimiz, hani herkesin bir kıyafeti vardı. İkinci ceket olan, başka bir ikinci ceket olan ben kimseyi hatırlamıyorum valla. Yani hepimizin tek ceketi, tek pantolonu vardı. Parasız yatılı olduğumuz için sene başında o tarihte göre 300 lira, hiç unutmuyorum, 300 lira harcırahtı demeyelim de yetkili kullanabileceğimiz paramız vardı. Ne yapardık? Sınıf, okul başlayınca önce işte o senenin beden dersi için, çünkü büyüyoruz, hepimizin hızlı büyüdüğü bir dönem, spor ayakkabı alıyoruz. İşte bir iki başka ihtiyacımızı görüyoruz. Bir tane de kırtasiyeciye gidip yazılıyoruz. Yani öğrencim, numaram bu, adım bu, işte devlet ödeyecek senden aldıklarımı diyorsunuz. Kırtasiyeciler de devletten alıyorlar gelip. Biz kitapları, defterleri aldıktan sonra Hala 300 liradan kalan parayı da devlet 15 günde bir 5'er lira harçlık olarak dağıtırdı. Sıraya girerdik. 5'er lira harçlık.
1: Kim dağıtırdı o harçlıkları? Görevliler mi? Öğretmenleriniz?
4: Okulun yatılı okul şey yatılı bölüm öğrencileriyle meşgul olan sekreter yer sanıyorum falan. Fakat ben bir de Mehmet Yılmaz, şimdiki bildiğimiz hepimizin meşhur gazeteci Mehmet, benim yatılı okul arkadaşım.
1: Öyle mi?
4: Biz Mehmet'le ikimiz, herkes o 5'er lirayı beklerdi. Biz ise Mehmet'le kitapçıya yazılıp ortaokul 1'den itibaren roman alırdık. Hakkımız oydu çünkü.
1: Kitapçıya yazılmak orada aslında yani adınızı
4: veriyorsunuz. Evet. O sene boyunca sadece o kitapçıdan kırtasiye ve kitap ihtiyacınızı oradan hallediyorsunuz. O da ay sonunda gelip devletten sizin adınıza paranızı alıyor. İşte diyorum 300 lirada limitiniz var. Kıyafet dahil, kırtasiye dahil. Dolayısıyla bunun 75 lirasını 100 lirası okul başlarken harcanırdı. 200 de işte 5 lira 5 lira harçlık dağıtılırdı. Biz harçlıktan daha çok kitap alırdık. O Varlık Yayınları'nın küçük kitapları vardı. Ben yani Ivo Andrić'in Drine Köprüsü'nü mesela ödev olarak okuyup da özet yapmam ortaki. Ya da Jack London'ın Demir Ökçesi'ni okuyup özet diye ödev diye yapmam orta 3. Yani hani o günler başka, yani eğitim koşulları da farklıydı. İnsanların ve öğretmenlerin ilgileri de farklıydı. Dolayısıyla hani artık çal hikayem değil, artık Deniz Lisesi'ndeki parasız yatılı hikayem var ortaokul lise deyince.
1: O zaman aslında siz 11 yaşınızdan aşağı yukarı 17 evet. yaşınıza kadar yatılı okumuşsunuz. Evet, ailenizden uzakta. Hafta sonları mı evci çıkıyordunuz? Her hafta sonu gidiyor muydunuz? Nasıldı sistem?
4: Hayır, şimdi tabii kasabaya gittiğimiz için o zaman burunlu BMC otobüsler vardı. Ve zaten kasabaya da günde bir tane otobüs var. Dolayısıyla ayda bir giderdim. 11 yaşında evet, yani anacığımın ifadesiyle hani banyo yapma vaktimizin geldiğini bilmediğimiz yaşta gittik. Öyle derdi.
1: Zor muydu alışmak?
4: Ya.
1: Yoksa şöyle bir şey mi vardı? Hep o dönemi okuduğum zaman hepimiz aynı sorunları yaşıyorduk. Birbirimize dayanıştık ve kurtulduk ve daha
4: evet,
1: iyiyiz.
4: Evet tabii ki, yani bir kere kişiliklerimiz, karakterlerimiz evet. daha çabuk oturdu belki falan. Hı. Ama yine de elbette yani 11 yaşında bir çocuğun da o kadar hani aileden ayrı olması, bir de bu tür yani parasız yatılı okul ya da Leyli Mecani okumak hani işte Kabataş Lisesi gibi, Robert Kolej gibi kendi gelenekleri olan bir şey değil. Yani ya da işte hani Fransız okulları için söz edildiği gibi öyle bir ekolden gelmiyor. Sadece Anadolu'nun işte hani maddi katkı ihtiyacı olan ailelerin çocukları. Onun için devlet açısından mesele disiplin. Dolayısıyla 4.30'da hani işte dersler biterdi 3.30'da. Saat 4.30'da pansiyonun binası kilitlenirdi. Biz içerideyiz. Hani şimdi kışın mesele değil ama bahar aylarında hani daha her şey günlük güneş ortadayken, baharın çiçekleri, gülleri açmışken 4.30'da binanın kilitlenmesi ve içeriye giriyor olmak hani 13 yaşında bir çocuk için ızdırap verici bir şey. Yani bunun hani çok iyi olduğunu söylemek çok da mümkün değil. Ama hani bir yandan da işte 200 çocuk eğlenirdik herhalde, ne bileyim ben yani.
1: Bir eğlenme yolu mutlaka.
4: Ama yani evet, ilk yılının hele kolay olduğunu söylemek mümkün değil. 11 yaşındaydık yani.
1: Kız çocukları var mıydı yoksa erkek okulu
4: kız,
1: muydu?
4: Ya, parasız yatılı okuldu, kız çocukları yoktu. Yani yoktu. O programın içinde yoktu kız çocukları.
1: Hı-hı. Okul yemeği deyince aklınıza ne geliyor? Bugün Türkiye'de en çok tartıştığımız şeylerden bir tanesi. Biraz önce siz ilkokulda size böyle küçük de olsa bir beslenmenin verildiğini... Doğru. anlattınız. Onun dışında yatılı okulunuzda nasıl geçti?
4: Yatılı okuldayken şöyle, tam o zamanlar böyle Amerikan yardımıyla gelen böyle tuhaf, hala şimdi bile adını ne olduğunu bilmedim ama muhtemelen krem peynire benzeyen turuncu renkli bir peynir verilirdi ve Amerika'dan geldiği söylenirdi. Bir kere sütler süt tozundan yapılırdı.
1: Evet.
4: Süt tozu. Onun içinde hem o peynirden nefret ederdik hem süt tozundan nefret ederdik. Dolayısıyla kahvaltı işi geçiştirilirdi. Hani plastik bardakta çay var. Bir de işte o peynirden ve çeyrek ekmek vardı. Ama yemek deyince daha çok doğal olarak hani işte yemekhaneye girip de ne diyelim yaramazlık yapacağınız zaman bile ortakta bulduğunuz şey kuru soğan ve salçadır. Yani hı hı. şimdiki çocuklar bilmez ama hani ekmeğe salça sürmek de bir kavram vardır bizim kuşaklarımızda. Ne lezzetli gelirdi ama gecenin bir evet. saatinde hani yemekhaneye girmeyi başarmışsın. Falan.
1: Kilitli olurdu herhalde
4: tabii,
1: o dolaplar.
4: Kilitli olurdu. Tabii onun dışında da başka bir şey de yoktu zaten. Bol bol hani hububat vesaire falan. Ama en çok aklımda kalan 15 günde bir cumartesi. O zamanlar çünkü cumartesi yarım gün okula giderdik. Ben okurken şimdiki gibi 5 gün değildi. Çarşamba gün yarım gün, cumartesi gün yarım gündü.
1: İlkokuldan mı bahsediyorsunuz?
4: Hayır, ortaokul
1: ve liseden bahsediyorsunuz.
4: Biz ortaokul lisede okurken çarşamba yarım gün, cumartesi yarım gündü. 6 gün okula giderdik ama yarımşar günler vardı. O gün öğleden sonraları da işte sinemaya gidersin veya top oynarsın, başka ne yapacaksın?
1: Yani özel, o güne özel bir program var mıydı? Derslerin devam ettiği bir sistemden
4: normal
1: dersin, bahsediyorsun.
4: Tabii derslerin devam ettiği, sadece çarşamba yarım gün okul olurdu. Öğleden sonra dersi yoktu. Çünkü sabahtan 3 ders, öğleden sonra 2 ders. Çarşamba öğleden sonra ve cumartesi öğleden sonra yok okul. Ama cumartesi sabahtan gidiliyor 3 ders. O zamanlar pansiyonda 2 cumartesiden bir piyaz ve kuru köfte olurdu. Mesela aklımda kalan lezzet ve hani o çok özgün, özel gün o gün. Yani hani köfte.
1: Merakla beklenen,
4: tabii,
1: heyecanla beklenen diyelim.
4: Çünkü onun dışında hani işte kapuskalardı, bildiğiniz yani kuru fasulyeydi, mercimekti, kapuskaydı vesaire vesaire. Yani hani o günün ülkenin koşulları da öyleydi. Parasiyatıyla sağlanan imkanlar da öyleydi. Ama 15 günde bir olan o piyaz ve köfte günü çok özel bir şeydi tabii yani.
1: Peki siz nasıl bir öğrenciydiniz? Mesela okuldaki deneyimleriniz bugünkü halinizi nasıl etkilemiştir?
4: Ya lise 2'ye kadar çok başarılı bir öğrenciydim. Yani ilkokuldan itibaren öyleydim. Yani bir kere ilkokuldayken itibaren kasabamdaki bütün milli bayramlarda şiirleri ben okurdum.
1: Ben de yani, sahneyi soracaktım. Sahneye çıkar mıydınız? Törenlerde yer alır mıydınız?
4: Evet, yani bütün milli bayramlarda şiir okurdum bir kere. Yani hem ezberim iyiydi hem de böyle işte ne bileyim ben o tarihte hemen bütün milli bayramlarda şeyim var. Bir fotoğrafım var yani şiir okurken. Sonra başka öyle bir sahne deneyimim falan filan olmadı doğal olarak. Oralarda çok fazla yoktu. Lisedeyken vardı. Ama lisedeyken de ona ben dahil olmamıştım. Lise 2'ye kadar çok başarılı bir öğrenci olduğum söylenebilir. Yani hani takdirname almak falan dediğimiz. Lise 2'den itibaren ki 72-73'e doğru, lise 3'te özellikle hem hayatla hem dünya ile hem kendimle hem belki bedenimle ilişkimin değişmeye başladığı dönem oldu. Birazcık da tam da ülkenin de böyle işte o 71 sol sağ meseleleri, 12 Mart darbesi ardından yaşananları hissetmeye başladığımız diyeyim. Yani Deniz'de hani çok olaylar falan yoktu, 68 meselesi falan, ama en azından fikren rüzgarı vardı. Ya da hocalarımızın dilinde, tavrında en azından başka bir hal hissetmeye başlamıştık. Ne olduğunu tam kavramadan belki, ama hayatı sorguladığımız, hemen hani ders diye bize verilen her şeyin ya da kural diye her şeye verilenleri sorgulamaya başladığımız bir dönemdi belki lise 2 ve lise 3. Sadece o tarihte ne olduğunu bilmem ama tümünden duygusal bir sebepten ben ODTÜ'ye gideceğim ve devrimci olacağım diye bir şeye takılmıştım. Yani çünkü o tarihlerde zaten hiçbirimizin öyle özel ders almak, dershaneye gitmek öyle kavramlar falan yok. Normal kendi bilgimizden girerdik falan. Nitekim de üniversite sınavına da işte o zamanlar ayrıydı üniversite sınavıyla ODTÜ sınavı. Ortadoğu Teknik Üniversite sınavına ayrı girmiştim ve tamam ben bu sınavı kazandım dedim. Üniversite sınavına girmedim örneğin. Yani kendimden çok emindim en azından öğrenci.
1: Nereye gitmek istediğinizi biliyordunuz.
4: Evet, ODTÜ'ye gitmek istiyordum. Yani çok
1: İşletme açık. Okudunuz değil mi?
4: ODTÜ'de. İşletme okudum.
1: O zamanlar sene sonunda yapılan sınavlar var mıydı? Sınıf geçme sınavları. Hani
4: biz ortaokuldayken vardı. Yani 3 dersten mi 5 dersten mi bitme dersi sınavı vardı. Bütünlemeye kalın, ikmale kalmak derdik. Sınıfta kalmak vardı biz okurken mesela. Yani sonraları bütün bunlar kalktı. Yani
1: şöyle bir sistem, seneyi bitiriyorsunuz diyelim ki 4. sınıfa. 4. sınıf sonunda bütün dersleriniz geçer olsa bile ayrıca bir sözlü ve yazılı sınava girmeniz gerekiyor.
4: 6 dersten miydi? 4 dersten miydi? Yanlış hatırlamıyorsam ama yani ortaokul
1: temel derslerden giriyorsunuz.
4: Tabii temel derslerden sınavlara girilirdi ve diyorum ikmale kalmak diye bir şey vardı mesela yani.
1: Evet. Peki hiç unutamadınız.
4: Ben ama hiç öyle ikmale falan kalmadım. Yani hep normal geçtim diyorum ya, lise 2'nin birinci sömestri dahil hep takdir aldım. Sonra ikinci sömestriden itibaren kafam değişmeye başladı diyelim. Kafamız bulutlandı ya da işte hayatını sorgulamaya başladık belki.
1: Ama ODTÜ'ye girmişsiniz sonra. Yani kendinizi başarısız olarak adlandırmıyorsunuzdur
4: diye
1: düşündüm.
4: Yok tabii, başarısız olarak değil. Hayatı keşfetmek diyelim. Sonra.
1: Hiç unutamadığınız bir öğretmeniniz var mı?
4: Ya var tabii. Bir tane mesela bir tarih öğretmenimiz vardı, Ercan Hoca. İlk defa, çünkü o zamana kadar hani ilkokulda, ortaokulda falan hep tarih deyince işte savaş, yendik, yenildik, hep savaş tarihi okuyoruz. Ve ilk defa Ercan Hoca gelip böyle bir dakika, hani ekonomi, iktidar, başka bir yerden tarihe anlatmak gerektiği gibi bir şeyleri kafamıza böyle bir acaba demiştik. İki, yine Kirchhoff derdik, şimdi ismini bile hatırlamıyorum, bir fizik hocamız vardı. O böyle ilk geldiği ders, yani iki şey çok etkilemişti beni. Bir kere bir boyunlu, yani kravatla değil, bir boyunlu kırmızı kazakla gelmişti. Vah ulan, böyle de gelinebiliyor. Yani çünkü o güne kadar hani devlet görevlisi, öğretmen diye bildiğimiz zihnimizde canlanan şey, kravatlı birisinin olması lazım. Böyle hani kırmızı boyunlu bir
1: daha
4: kazakla.
1: Daha sivil bir hoca.
4: Evet, sivil hoca. Evet. İkincisi de ben size yağmurun denklemini yazmayı öğreteceğim demişti. Nasıl yani, hani o güne kadar biz fiziği, kimyayı falan ezberlediğimiz formüller diyebiliyoruz. Yani birisinin böyle yağmurun formülünü yazmak deyince ilk defa herhalde bilimle hayatın ilişkisini o hoca sayesinde vay ulan olduk muhtemelen. Unutamadığım hoca da mıydı? İlkokuldaki tabii Emine hocamı hiç unutmam. Yani kitap okuma, kitapla ilişkimi o sağladı sanıyorum.
1: Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Size onlarca soru daha sormak isterdim. Çünkü çok ayrıntılı bir şekilde hatırladınız. Çok ayrıntılı bir şekilde bize o yılların sınıflarını, okullarını anlattınız. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Ağzınıza sağlık.
4: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet, okul zilindeydiniz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 10.30'da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
5: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
2: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
3: Özel Sezin Okulu sundu. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leyla Ayan'a teşekkür ederiz.
6: Kurbağa sesi gibi.
7: Karşı yamaçta yankılanan.
6: Ve susmayan.
2: Apaçık Radyo.
8: Reklamlar.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
10: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
12: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
13: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
14: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
13: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
16: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
14: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklamlar bitti.
17: Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.
18: Pazartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Burak Köken'e teşekkür ederiz.
0: Doğa Dedektifi.
2: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
3: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka doğa dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Bugün kent ve doğa üzerine sohbet etmek ve ekolojik süreçlerin izinde yaptığımız yolculuğa eşlik etmek üzere çok keyifli bir dostumuz bizimle birlikte. Bugünkü konuğumuz hayatının tamamını keşfetmeye ve emek vermeye adamış. Mükemmelliyet, etki, eğitim, şehirler, işbirliği, insan ilişkileri ya da yaratıcılığının geleceği üzerine sürekli düşünen bir isim. Aynı zamanda sporcu, girişimci, işletmeci, eğitimci, yazar, koleksiyoner ve tabii ki Mutfak Sanatları Akademisi'nin kurucusu Mehmet Aksel. Bugün Mehmet'le doğanın ötesinde hayatı, eğitimi, emeği ve mirası keşfetmek istiyoruz. Hoş geldin Mehmet.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sıraladın. Onur duydum. Teşekkür ederim. Sağ ol.
3: Bildiklerimi ya söyleyebildim sadece. Daha
4: Çok
3: fazlası da var
4: teşekkür ederim.
3: eminim.
4: Sağ ol.
3: Şimdi Mehmet senden bahsedince herkesin aklına Mutfak Sanatları Akademisi geliyor. Fakat programın gereği ben yine de bir eğitim, gastronomi ve girişimciliğe girmeden önce biraz doğadan bahsetmek istiyorum. Çünkü eğitim başlamadan önce, okullardan çok önce de içimizde bir doğa durumu var. Doğanın bir parçasıyız. Ana coğrafyaları taşıyoruz. Belirli tarlalar, ağaçlar, bahçeler, deniz kenarları bunlar hep hafızalarımızda. İçimizde yaşamaya devam ediyor. Senin çocukluğunu düşündüğünde aklına ilk olarak hangi manzaralar geliyor?
4: Valla çocukluk doğa deyince hani doğa mıdır bilmem ama biz Levent'te bir bahçeli evdeydik. Bahçeli evin bahçede çok ağaç vardı. O ağaçlara çıkardım, inerdim falan filan. İlk yani şeyle tanışmam işte babam ağaçlara zarar gelmesin, orası kırılmasın, burası kesilmesin falan. Yani ilk değer vermeyi orada duydum sanırım yani küçücükken yani 4-5 yaşındayken kendimi anlamaya başlamışken. Ata bindiğim için Maslak'tan arkadan o zaman o yapılar yoktu İstinye Park ve devamı. Maslak'tan araziye çıkarız derdik biz. Araziye çıkardık ve Yeniköy'e kadar inerdik. O da benim için bir doğaydı.
3: Tabii.
4: Yani denize kadar giderdik. İşte Ayvalık'taydı yazın gittiğimiz yer Ayvalık'tı. Veya babam inşaat mühendisi olduğu için yol ve altyapı yapardı o. Rak Türkiye Petrol Boru Hattı'nın büyük bir bölümünü o yapmıştı. Onun için bütün Türkiye'yi babamla otomobilde gezdim diyebilirim. Ormanlar, yollar, tarlalar, yaylalar, ovalar hepsini onunla öğrendim. Ama Ayvalık yolu, işte Çanakkale'nin ormanları, o tepelere çıkardık falan. Hep yani hayatım bir şekilde hem hayvanlardan dolayı hem babamın işinden dolayı hem de bir şekilde bize ailece öyle öğretildiğinden dolayı içinde geçti yani doğanın, ağaçların, çiçek bile kopartmazdı güya. Yani ben hayatımda hiçbir hayvanı, hiçbir böceği bilerek öldürdüğümü söyleyemem yani. Böyle
3: Peki,
4: bir
3: hayvanlar deyince atlar konusunda ne düşünüyorsun? Atlarla olan ilişkin seni nasıl etkiledi?
4: ne düşüneyim? Atlar aslında o hani söylendiği gibi çok akıllı hayvandır falan öyle bir şey yoktur yani. Hele bizim için at müsabaka koşulan bir ekipman gibi bir şey. Tabii ki iki canlının yaptığı spor çok güzel falan böyle şeyler söyleyince çok güzel. Ama öteki taraftan bizim için spor yaptığımız ya benim Balkan şampiyonu olduğum atla duygusal bir bağım vardı. Herkesin kendi atıyla duygusal bir bağ vardır ama böyle hayvanlar falan diye ekstra bir duygu içeren bir şey değil bence. O sporun içinde olduğun zaman at senin müsabaka yaptığın bir partnerin oluyor.
3: Evet, birlikte bir işbirliği
4: Evet,
3: içerisinde bir
4: yoksa
3: şey.
4: yani hani ya, çok seviyorum sabahtan akşama kadar onu okşayayım, tımar edeyim falan gibi bir şey yok yani. Ama tabii ki onun bakımı normal bir hayvanın bakımından ya insanın bakımından çok çok daha iyi olmalı. Eğer bir hedefe doğru koşuyorsan, nalbantından, veterinerinden, masajından, kırpmasından, iğnesinden, şuyundan, buyundan, ya ben kendimden daha iyi ata bakardım. Yani 4 metre kar vardı, iki ahırın arasında gidip karları küreyip atları dolaşmaya çıkarttığımızı hatırladığım günler var Maslak'ta.
3: Evet. Peki şehirlere gelmek istiyorum. Şehirler hakkında çok yazıyorsun. Onun için sen şehir konuşmazsak olmaz. Bir şehri canlı ve yaşanabilir kılan unsurlar sence nelerdir? Bir insan bir şehri ne zaman kendi şehri olarak görmeye başlar? Doğduğu zaman mı, emek verdiği zaman mı?
4: Yani bu konularda da senin kadar ya da bu program kadar romantik olamıyorum. Yani bana bir şehir keyif verdiği zaman benim şehrim oluyor. Tabii ki doğduğum şehre, yani hani müsabaka kazandım, Türkiye adına kazandım. O taraftan milliyetçiyim ben. Yani hani bayrağı yukarı çektiğin zaman hoşuna gidiyor. Bir keyif alıyor, başka bir keyif alıyorsun. Memleketin için bir şey yaptı. Ya haddimi aşmayarak memleketin için bir şey yaptığını düşünürsen. Şehir de öyle, yani şehrin de bana verdikleriyle ben şehri kendime ait hissediyorum. Tamam, İstanbulluyum ben, bilmem kaç kuşaktır İstanbullu bir aileyiz biz. İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm, babam da, büyük babam da, babaannem de hepsi İstanbullular. Ne yazık ki eski İstanbul yok, ama belki onlar da kendi zamanlarında eski İstanbul'un olmadığını söylüyorlardı. Şöyle bir problem hissediyorum İstanbul'da. Benim çocukluğumda, bizim çocukluğumuzda, senden herhalde yaşıt sayılırız ya da yakın
3: Evet.
4: yaşlarda, aynı jenerasyon sayılırız diyeyim. Bizim zamanımızda İstanbul'un taşı toprağı altındır diye bir tekerleme insanların ağzında dönerdi ve bu İstanbul'un taşı toprağı altındır diye herkes tası torağı topladı ve İstanbul'a geldi. Dolayısıyla İstanbul biraz sahipsiz kaldı. İşte bu şimdi bahsedilen İstanbul'dan göçüyoruz abi, gidiyoruz abiler. Ondan sonra işte İstanbul'u gerçekten terk edenler, işte trafiğinden terk edenler, stresinden terk edenler, şu veya bu sebeple İstanbul'u terk edenler terk ettikten sonra veya bir müddet vaktini başka yerlerde geçirmeye başladıktan sonra İstanbul'a gelen bu diğer taşı toprağı altın olduğunu düşünen veya duyup da gelenler İstanbul'u sahipsiz bıraktı. Çünkü onlar aslında günü kurtarmaya ve taşı toprağı altın olduğunu düşündükleri için o altının gelirini almaya geldiler. Her açıdan gelirini konuşuyorum burada. Dolayısıyla İstanbul'a ne olduğu onları hiç ilgilendirmiyor. İstanbul'un bir sonraki nesile kalıp kalmayacağı, herhangi bir tarihi binasının o tarihiliğini koruyup korumayacağı falan, hem o kültürde değiller, hem de o kültürün devam etmesi konusunda bir endişeleri yok. Çünkü onları ilgilendirmiyor. Onlar burada zaten, ya kültürü yok. Oldukları yerde de böyle bir çekinceleri yok. Buraya geldikten sonra da buralı değiller. Çünkü buraya başka bir nedenle gelmiş o adamlar. Dolayısıyla mesela yurt dışında bir şehre gittiğin zaman şehri değiştiremezsin. Benim milli takımdan arkadaşım Efe İngiltere'ye yerleşti. Evi yaparlarken ki hallerini hatırlıyorum. Kapının ne tarafa doğru açılacağından pistonunun ağırlığına kadar yangında bilmem nesine göre şeyi var. Şimdi adam penceresinin pancurunu istediği gibi boyayamıyor. Burada belediye başkanı şu ilden değil de bu ilden seçiliyor. Hadi bütün kaldırımlar ve bütün trabzanlar ve bütün korkuluklar ona göre değişiyor. Yani insanların zevkine veya zevksizliğine göre değil, şehrin bir kültürü ve marka kimliğine göre bunların değişmesi ve veya değişmemesi gerekiyor bence. Dolayısıyla ben bir İstanbul'un bir sahibi olduğuna inanmıyorum. Ne
3: Diken,
4: kadar yazık ve ne kadar
3: dikende,
4: güzel.
3: dikende yazdığın yazıda da bundan bahsediyorsun aslında. Kimsenin şehri İstanbul başlıklı yazında değil mi?
4: Evet, yani böyle düşünüyorum şehir için. Ha, şehir ne ve senin soruna geldiğim zaman uzattım biraz lafı, özür dilerim.
3: Estağfurullah.
4: Senin soruna geldiğim zaman da şehir bana ne veriyor? Beni Yapmak istediğim şeylerde sessiz olarak o yapmak istediğim şeylere ulaştırıyorsa, gidip güzel yemek yiyecek bir yer, gidip arkadaşlarımla buluşacak bir yer, gidip sevdiğim bir konseri izleme, gidip denizin kenarında rahat rahat otomobilimi park edip denizi seyredebilme, denize atlayabilme, çıkabilme. Yani yapmak istediğim şeyleri kültürel veya sportif veya sosyal veya adını ne koyarsan bana bunları keyifle ve rahat rahat yapmamı sağlıyorsa ben o şehri seviyorum. Ama ben ne yazık ki şu anda İstanbul'u sadece bir nostaljisinden ve burada doğduğum için ve burayı hissen mecburen sevdiğim için hem de doğal güzelliklerinden dolayı seviyorum. Ama bugün işe gitmek benim için bir ızdırap. Denizin kenarına inmek benim için bir ızdırap. Denize girmek falan söz konusu değil. Bir bilet almak ızdırap, bir yere gitmek ızdırap, yemek yemek ızdırap, yemek yiyecek güzel bir yer bulmak ızdırap. Yani hepsi ızdırap. O kadar çok ızdırap olunca dolayısıyla benim gibi hisseden herkesin öyle oluyor. Yani artık taşı toprağı altındır diye gelenlerin de aynı şekilde hissettiğini düşündüğüm için bir şekilde bütün güzelliklerin yanında müthiş bir ızdırap yani bu şekilde hani büyük şehir değil yani hani süpermarketten sonra başka marketler çıkardılar. Bu da artık büyük şehir değil başka bir şehir yani artık.
3: Evet,
4: Olur
3: yani
4: mu diye
3: zaten
4: düşünüyorum.
3: senin hem İstanbul'da hem Lizbon'da evin var. Bir de şey dediğini biliyorum. Orada ne kadar rahatsam yani Lizbon'da, burada o kadar rahatsızım, yine de İstanbul'u seviyorum dediğini de biliyorum.
4: Evet yani benim herhalde ya kızmamaya çalışıyorum hiçbir şeye de herhalde hayatta en kızdığın şey nedir deseler şu aralar şu çakarlı otomobiller tamam mı? Hiçbirini görmemek için tamamen işe daha uzak ve daha yalın ve tek başıma gidebileceğim bir yoldan Allah'tan öyle bir şansım var. Belgrad Ormanı'nın içinden her gün ormandan işte önüme çıkan ne yazık ki köpeklere yemekler falan vererek Belgrad Ormanı'nın içinden paralı yoldan tek başıma işe gidiyorum ki çakarlı otomobillere rastlamayayım ve bir şekilde o stresin içinde çünkü sadece adamın otomobilindeki ışıklar değil o otomobilindeki renk ruhuna da yansıyor. O siyah otomobilin rengi, gri otomobilin rengi ruhuna da yansımış ve herkes sinirli, herkes kızgın. Üzülüyorum yani.
3: Evet.
4: Sen
3: Çok efendim dinliyorum.
4: yaralı yerimden girdin.
3: Şimdi izin verirsen kısa bir ara verelim.
4: Tabii.
3: Sohbetin bu anında. Parçaları bugün Mehmet Aksel seçti. Ay, ben yanlış okursam Mehmet düzelt lütfen
4: Umarım beğenirler.
3: telaffuzlarımı. Çünkü
4: Rica ederim.
3: İspanyolca parçalar bunlar. Aşe Solara'dan ilk çalacağımız parça El Camino. Yolla ilgili bir parça anladığım kadarıyla. Yolculuk, yürüyüş ve yaşamla ilgili bir parça dinleyeceğiz. Sonra sohbetimize devam edelim kaldığımız yerden.

0: Ayşe Solara'dan El Camino'yu dinledik. Mehmet Aksel'in seçimiydi. Şimdi tekrar kaldığımız yerden sohbete devam edelim. Evet, kentsel yaşamı sık sık gündelik ritüellerle ilişkilendiriyorsun. Pazarlar, fırınlar, kafeler, meydanlar. Bu tür mekanların önemi nedir sence?
1: İnsanların buluşma yeri, insanların keyif aldığı, bir araya geldiği, yani hele bu günümüzdeki problemi ben problem olarak görüyorum bir parça. Biliyorsun herkes ekran kaydırıyor diyorlar. Yeni isim de bulmuşlar. Biz düşe kalka dizimiz yarıla, kafamız yarılarak büyüdük. Sokakta büyüdük. Karşı karşıya insanlarla yüz yüze büyüdük. İnsanların yüz yüze geldiği yerler azaldı şehirde. İnsanların yüz yüze gelme şeyleri de azaldı. Fırsatları da azaldı. O fırsatları daha fazlalaştıracak yerler olması lazım diye düşünüyorum. Lizbon'da bu Time Out Market'i gördüm. Time Out Market'i gördüğüm zaman kafamda İstanbul'da da böyle bir yer olsa diye bir şeyler canlanmıştı. Sonra uykuya daldı. Böyle kafamda çok proje oluyor bazen. Uykudaydı. Sonra Hamdi Bey işte bu Terminal Söğütlü Çeşme projesi ile gelince oradaki Mercado yaptık. Mesela o güzel bir araya gelme mekanı bence.
0: Evet.
1: Restoranlar iyi oldukça, Mercado'lar oldukça, sinema, tiyatro, şu bu, yani daha fazla İnsanların yüz yüze olabileceği, kol kola olabileceği mekanlar oluşturmamız lazım bence. Hoş son zamanlarda fazla birlikte olmaktan herkes kaçıyor ama bence tam tersine daha fazla birlikte olup, daha fazla sohbet edip, daha fazla karşı ya ekrandan hariç insan
0: Evet.
1: görmeliyiz bence.
0: Evet, aynen öyle. Bak, katılıyorum. Peki yemek yeme, öğrenme mekanları falan diye de geçebiliriz buradan. Ben esasında bir an evvel Mutfak Sanatları Akademisi'ne gelmek istiyorum. Türkiye'nin en bilinen aşçılık okulunu sen kurdun.

0: Aslında sektörün daha fazla restorana veya daha fazla çoğalt işte kafelere falan değil, bir iyi bir eğitim kurumuna ihtiyacı olduğunu düşündüm. O zaman Mehmet'in bu kelimeyi de çok şey yapmak istemiyorum ama ya gerçekten perfeksiyonist diyorsan tam adamına rastladın yani. İlacın prospektüsüne benim resmimi bassalar tamamdır yani. Orada benim yemek yapma dürtüm değil, yaptığım işi iyi yapma dürtüm ortaya çıktı diyebiliriz ve işte seneler içinde kendini geliştire geliştire bugünkü haline geldi. Bugün o gün ilk kurarken akreditasyonları ve uluslararası geçerliliği vardı. Bugün dünyadaki uluslararası akreditasyonların içeriklerini biz çıkartıyoruz, yazıyoruz, vaziyete geldi. Memnunum çok. Yani geldiği ve olduğu durumdan, yaptığı işten, çıkarttığı öğrencilerden, mezunlardan, onların hayatlarına dokunabiliyor olmaktan ekip olarak çok keyif alıyoruz bence. Yani
1: Peki yine
0: zevkli
1: mutfak
0: bir
1: sanat,
0: iş oldu.
1: evet, keyifli iş yaptığınız kesin. Yani peki Mutfak Sanatları Akademisi'ni kurarken amacını sormayacağım. Çünkü sen yine diyeceksin ki romantik sorular sorma bana. Ama bir eğitim kurumu olarak düşünürsek Mutfak Sanatları Akademisi'nin görevi meslek öğretmek mi yoksa daha bir büyük çerçeveden hayatı bakmaya öğretmek mi?
0: Şimdi bu romantik bir soru değil, aslında güzel bir soru. Benim köşe yazılarına da konu olan yer yer bir konu. Ben öyle bir okul yaptım ve arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla o okulu öyle bir gitmesine, dönmesine çalışıyoruz ki bizim hayat tarzımız, hayat şeklimiz o okulun DNA'sına işledi. Dolayısıyla eğitime gelen arkadaşlar, orası zaten bir yetişkin eğitimi biliyorsun. Eğitime gelen arkadaşlar aldıkları kusursuz diyeceğim, kusura bakmasın dinleyenler. Kusursuz aşçılık veya pasta ekmekçilik veya barmenlik veya baristalık veya konusu ne olursa olsun Mutfak Sanatları Akademisi ile yolu kesişen insanlar sadece gelmelerinin amacındaki eğitimi almakla kalmıyorlar. Aynı zamanda o MSA'ya yerleşmiş olan DNA'yı da içlerinde hissediyorlar. Ve o şekilde yaşayan, bir sene yaşayan bir genç, onu da içinde hazmederek ve onu da içinde kendini küreyerek çıkıyor oradan. Dolayısıyla çok saçma sapan bir örnek vereceğim müsaade edersen.
1: Estağfurullah.
0: Asansörden çıkarken biz de önce inenlere yol verelim gibi bir şey vardır orada. Bir müddet sonra alışkanlık haline gelir. Git bak Maslak'taki metroya. Sadece bizim öğrenciler sırtında MSA çantalılar metrodan inenleri daha inmeden saldırmaz. Hani bu tarz ufak tefek veya büyük tefek şeyler insanın içine oturuyor ve bir müddet sonra bir hayat şekli oluyor insanlara diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet, çok iyi bir meslek okulu. Hatta şimdi MSA'da yerleştirdiğimiz sistemi başka mesleklere de taşıyacağımız, sen de biliyorsun, başka okullar tasarlıyoruz. Ama hangi meslek okulunu yaparsak yapalım veya şu anda elimizdeki MSA konusu haricinde verdiği belki biraz fazla terbiyesizce olur ama hani yaşattığı o şeyi, yaşattığı o hali insanın tüm yaşamına dağıtabiliyor diye düşünüyorum. Gelen
1: Evet.
0: arkadaşlarımızın tüm yaşamında cebine koyuyor diye düşünüyorum. Şu anda kelimeleri bulamadım, kusura
1: Yok
0: bakmasınlar.
1: artık gayet iyi anlaşıldı ama.
0: Yani cebine güzel şeyler koyup çıkıyor çocuklar. Eğitimin haricinde. Zaten eğitimde dünyadaki en iyi okullardan biri olduğumuzu düşünüyorum. Yani belgeli de öyle, de benim ne düşündüğüm o belgeden daha şey. Ama hikaye şu ki çocuklar sadece mesleğin gerektirdiği becerilerle oradan mezun olmuyorlar. Aynı zamanda başka bir duruş sahibi oluyorlar ki orada MSA'nın bütün ailesinin ve DNA'sının onlara katkısı olduğunu düşünüyorum ve bu beni çok gururlandırıyor. Başarılarıyla gururlanıyorum, yaptıklarıyla gururlanıyorum, açtıkları işletmelerle gururlanıyorum falan. Karşılaştığım her yerde gurur duyuyorum çocuklarla.
1: Elinize sağlık. Peki

0: Yine çalışmalarında tekrarlanan bir tema var. Ustalık. Başarıdan bahsetmiyorsun, şöhretten bahsetmiyorsun ama ustalıktan bahsediyorsun. Yine mutfak sanatlarında diğer öğretilerle beraber en çok öğretmek istediğiniz duygu bu sanıyorum. Senin gibi başarılı bir insana şöyle bir soru soralım. Yani insan ne zaman başarılı olur ya da ne zaman usta olur? Zanaatkarlık senin için önemli, öyle anlıyorum. Nasıl bir cevap alabilirim senden bu konuda?
1: Yani bir kere çok teşekkür ederim. Üst üste öyle dedim. Ben de üst üste ben dedim ama yani ben başarılı olduğumu pek düşünmüyorum yani. Yani pek ödüllere ve başarılara değil de daha çok sonuçlara odaklanmaya çalışıyorum. Yani çocukların yapabildiklerini gördüğüm zaman, onlarda o özgüveni gördüğüm zaman galiba en mutlu olduğum zaman.
0: Evet.
1: Ustalık hikayesi de yani babaannemin bir arkadaşına yazdığı bir mektup var. Duvarımda asılı benim. 77 yaşına geldim diyor. Haftaya bir müsabakaya gireceğim diyor. Geçen hafta atım topallamasaydı o müsabakaya da girmek istiyordum diyor. Haftaya müsabakaya gireceğim diyor. Hala çok öğreneceğim şey var diyor. Evet, hepimizin çok öğreneceği. Ya ben
0: Evet,
1: baktığım
0: tabii ki.
1: zaman 58 yaşıma geldim. Hala kendimi çocuk gibi hissediyorum ve hala bilmediğim yüz binlerce şey var. Bildiğim şey hiçbir şey değil bence. Dolayısıyla hepimiz her gün öğreniyoruz. Ha, ustalık zaman içinde becerilerin kendini daha içinden gelerek çıkarttığın zaman belki bir ustalığa ulaşıyorsun. Ama yani böyle ustalık diye de ayırmak. Yani yaptığın işi iyi yapmaya başladıkça
0: Mutlu
1: ve
0: oldukça belki.
1: o iş olmaktan çıktıkça bence
0: Evet.
1: ustalık
0: Geliyor.
1: yani hayata karşı belki ustalık.
0: Evet,
1: Bilemedim
0: evet.
1: ya. Daha fazla söylersem saçmalık bilemedim.
0: Estağfurullah. Peki bir ara daha verelim. Yine Mehmet Aksel'in arşivinden geliyor. Valeri Luvar, bildiğim kadarıyla bir Alman müzisyen. Onun Nolle Tengo mi do al mido isimli parçasını dinleyelim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet, Valery Lou'dan dinledik. Nolle Tengo Mi Do Al Mi Do. Şimdi en son ustalıktan bahsettik. Mutlu olunca usta olacağımızı anladık. Yaptığımız işten keyif alınca. Peki aynı zamanda yine biz programlarda çok konuşuyoruz. Sızın sıklıkla öldüğü gibi kültürde yaşıyoruz. Sız önemli diye düşünülüyor ama sabır da çok kıymetli ve konuştuğumuz konularda bir noktaya gidebilmek için sabırın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz doğa programında daha çok birçok noktada doğanın bize sabrı öğrettiğinden bahsediyoruz. Tohumun filizlenmesi, meyvanın olgunlaşması bunların hepsi zaman isteyen şeyler. Bu şu anda ama yaşadığımız dünyada anlık tatminler çok hakim bir durumda. Bu dünyada sabrı nasıl geliştirebiliriz?
1: Sabrı yanlış adama soruyorsun yani. Dünyanın en sabırsız adamına sabrı soruyorsun. Bir de hızı şey yapıyorsun. Otomobil yarışçısına hız soruyorsun. Yani
0: Bilerek sordum.
1: uğraşayım cevaplamaya ama sen de doğru yerlerden soruyorsun. Bir de ben yazı yazıyorum ya. Yazı yazarken düşünerek yazıyorsun tabii kelimeleri, cümleleri. Burada birdenbire soruyla karşılaşınca yazı yazar gibi olmuyor yani. Ama cevaplamaya çalışayım. Şimdi ikisi çok birbirinden farklı şeyler ve karıştırılıyor. Yani hızın tersi sabır değil. Yani hız doğru ve kontrollü olduğu zaman çekinilecek ve korkulacak bir şey değil. Zaten yani bilerek otomobilde hız yani çok cesur olduğum için yarışmıyorum ben. Ama çok hızlı olduğum için yarışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama sabır yani bir sonraki etap gelsin, yarış bitsin diye sabırsızlanabilirim ya da ne bileyim ben akşam eve gideyim diye sabırsızlanabilirim. İkisi çok çok farklı şeyler. Sabır belki doğru anı beklemeyi bilmek diye açıklayabilirim sabrı. Hızlıyım ben. Otomobil kullanırken de hızlıyım, iş yaparken de hızlıyım. Hızlı olmayı seviyorum. Sabırsızım ama hızım kontrollü. Sabırım da nasıl diyeyim yani iş oldu yani doğru anı beklemeyi biliyorum. O da herhalde spordan gelen bir şey. Bence sabır doğru anı beklemeyi bilmek gibi açıklayabiliriz. O daha iyi bir açıklama olabilir.
0: Evet. Peki yine makalelerinin birine baktım. Son makalelerin birinde diyorsun ki okuyuculardan yapay zeka çağında tarif edilmez olmalarını istiyorum diyorsun. Teknoloji ilerledikçe birçok insanlığın bundan sonra neye katkıda bulunacağını merak ediyor aslında. Yine doğadan bakıyorum ben tabii. Doğa ipucu veriyor. Çünkü hiçbir orman birbirinin aynası değil. Hiçbir nehir tam olarak aynı şekilde akmıyor. Farklılığın, dayanıklılığın kaynağı olduğunu kabul ediyoruz doğada. Sen bu çağda, önümüzdeki yıllarda hangi insan niteliklerin değerli hale geleceğini düşünüyorsun?
1: Ben mesleki eğitim tarafından bakarsak, ya onu mu sordun bana?
0: Evet. Hı, tabii.
1: Mesleki eğitim tarafından baktığımız zaman biz sanat hala bir şekilde sanat ve bütün sanat sektörü bence tarif edilemez bir şey ve bir yapay zeka, en azından bugünkü bilgimizle bir yapay zeka tarafından taklit edilemez bir şey. Yine bir insan bakımı, insan ilişkisi aynı şekilde bence. Tamirat, tadilat aynı şekilde öyle olacak. Yani ben yapay zekayı yazılarımda da ya da düşünürken ve bir şey tasarlarken de hep tarif edilebilir şeyler üzerinden görüyorum. Yani insanlar tarif edilemez bir makineye veya bir şeye tarif edemeyeceği bir şey, bir melekesi olduğu an, bir kabiliyeti, bir becerisi olduğu anda o mesleğini, o işini, o zevkini, o ne yapıyorsa onu yapay zekanın alacağını düşünmüyorum. Yani benim düşünmem dediği alamaz yani. Dolayısıyla biz tarif edilemez, bir algoritmaya sığdırılamaz işler yapmalıyız ki insanla makine arasındaki, insanla dijital arasındaki fark bence önümüzdeki zamanda böyle daha açığa çıkacak.
0: Evet.
1: Bakıcılık çok önemli. Yani ben tabii hep sorduğun soruları mesleki eğitim olarak görüyorum. İşte mesela bakıcılıkla ilgili bir okul üzerinde çalışıyoruz şimdi yetişkin bakımıyla ilgili.
0: Evet, Türkiye'de büyük eksiklik o. Gerçekten
1: Evet,
0: öyle.
1: sanatla ilgili bir okul üstünde çalışıyoruz. Ondan sonra tarım hayvancılık yani Tabii ki tarım hayvancılığın bir sürü komponentini AI ile çalıştırabiliyorsun, ondan faydalanabiliyorsun ama asıl arkasındaki büyük operasyon, büyük sistem mantığında insan elinin olması gereken çok önemli anahtar noktalar var ve onu en azından bugünkü bilgimizle bir makinenin yapamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bütün gençlerle de sohbet ederken de yazarken de seninle konuşurken burada yazmanın daha rahat olduğunu anladım şimdi. Yazarken de hep şeyi tarif edilemez işler yapmalarını tavsiye ediyorum. Bunlara daha çok kafa yormalarını, bunlara daha çok beceri edinmelerini, bunlara daha çok uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü tarif edilebilir bir iş yaptığın zaman bunun er veya geç bir cihaz tarafından ele geçirileceğini, alınacağını düşünüyorum.
0: Peki, yani geleceğe tabii hep odaklanmak zorundayız. Sen özellikle hayatında kurumlar kurmaya, eğitimi desteklemeye, fırsatlar yaratmaya adayan bir insansın. Hala da bunun için çaba gösteriyorsun bunları en iyi
1: Adamak
0: şekilde.
1: değil de, adamak değil de öyle gelişti ve çok zevk aldığım için de çok tatlı
0: Sürdürüyorsun.
1: devam ediyorum, evet.
0: Devam ediyorsun. Evet. Peki ayrıca biraz da yine duygusal taraftan gireyim. Özlediğini düşünüyorum. İki kızın var yurt dışında. Onlar da onların geleceğine de bakan bir babasın aynı zamanda. Onun için geleceğe baktığında dünyanın geleceği ve yakın gelecekten de bahsedebiliriz tabii daha çok. Umut veren nedir? Gelecek nesillere neler söylemek istersin? Yani bununla ilgili.
1: Bilmiyorum ki yani bilmiyorum ben ya babaannem babama ne tavsiye ederdi acaba? Babam bana neler tavsiye etti? Benim çocuklarıma tavsiyelerim o kadar çabuk değişiyor ki hele yakın zamanda daha da hızlı ve daha da çabuk değişiyor. Bilemiyorum ben kızlarıma şu anda biri 18 yaşında biri 22 yaşında. İkisine de hayatlarını yaşamalarını tavsiye ediyorum. Nelerden hoşlanıp neler özellikle nelerden hoşlanmadıklarını anlamalarına vesile olacak şeyleri yapmalarını tavsiye ediyorum. Yoksa abi ben ne iş yapacağım? Ben ne yapacağım? Zaten o yolda kendini bulacaktır. Yani ben Mutfak Sanatları Akademisi 35 yaşımda düşündüm. 36 yaşımda 36. yaşımda açtım. Dolayısıyla yani arkamızdan atlı kovalamıyor derlerdi eskiden. Hiç kimsenin bir şekilde kovalanmadığını düşünüyorum. Herkes yiyecek bir lokma, bir şey kafasını sokacak bir dam altı bir şey buluyor. Ben 35 yaşında Mutfak Sanatları Akademisi'ni kurduğumda cebimde yemek yiyecek param yoktu. Başka konular var ama onları şimdi burada anlatmaya gerek yok. Dolayısıyla insan hayatını zorunlulukta veya normalde tekrar tekrar kurabilme becerisine sahip. Yeter ki o akıl ve şey sağlığında, vücut sağlığında olsun. Dolayısıyla aslında bence gençlerin yapması gereken en önemli şey, hani en önemli şeylerden biri değil çünkü en önemli şey bir tanedir zaten. En önemli şey neyi yapmak istemediklerini bulmalarını tavsiye ediyorum. Yani neden hoşlanmadığını anlarlarsa, neden hoşlandıklarını da yol üstünde anlarlarsa en azından sevdikleri ve hoşlandıkları bir şeyi bulurlar. En önemlisi gençlere neyi yapmaktan hoşlanmadıklarını bulmak için zaman ve olanak tanımalarını tavsiye ediyorum galiba.
0: Çok teşekkürler. Gayet güzel bir cevap oldu. Sağ ol. Şimdi kısa bir ara daha verelim. Yine senin seçtiğin listeden gidiyorum. İspanyol indie pop grubu var. Albo Blue. Onların Dejameir, doğru telaffuz ediyorsam, Bırak Gideyim Demek isimli parçasını dinleyelim. Sonraki sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Alba Blue'dan dinledik The Hammer. Şimdi ben senin köpeğini çok sevdiğini biliyorum. Zaten harika bir varlık gerçekten. Ben de tanıyorum. Aile sayfanda da Maeve için benim doğal psikoloğum diyorsun. Bütün gün insan yöneten, strateji kuran, eğiten biri olarak köpeğinle ilişkini biraz bize anlatır mısın? O senin psikoloğun nasıl oluyor?
1: Nasıl anlatayım? Maeve bana geldiği zaman burnu kadardı. 6,5 senedir hayatımızda hiçbir şeyimiz ayrı olmadı neredeyse. 2-3 kere evde bırakmak zorunda kaldım. Onda da döndüğümde herhalde bir 2-3 saat suratıma bakmıyor. Hiç istemeden bırakmak zorunda kaldım. Yani beraber duş alıyoruz sabah, beraber giyiniyorum ben, o benim yanımda, beraber yatıyoruz zaten, akşam sabah beraber kalkıyoruz, denize gitsem beraber, ata binsem ata benimle beraber, mani atlamışlığı var benimle atta, işte bir yere giderken hep yanımda arabada, uçakta yanımda uçakta, her tarafta benimle beraber. Maeve'de şöyle bir şey var aslında, bunu güzel sordum bana bunu. Bunu yazmak istiyorum. Ne zamandır kafamda böyle bir yazı var. Maeve hayatında hiç kötülük görmedi. Yani hiç kötülük bilmiyor. Bu hiç kötülük bilmemenin nasıl bir şey olduğunu yazmak istiyorum bir yazıda. Ne benden bir fiske yedi, ne bir başkasından yedi. Bir gün birisine doğru koşuyordu. O zaten keyifle koşuyordu. Hiç kimse ısırmadı bugüne kadar. Hiçbir kimseye kötü bir davranışı olmadı. Birisine doğru koşuyordu. Herhalde oyun için koşuyordu. Adam da korkudan bir tekme salladı buna. Tekme ona gelmedi de ne yaptığını anlayamadı. Çünkü yani öyle bir şey görmemiş hayatında. Tamam mı? Ve gerçekten ne fiziksel olarak ne de ruhsal olarak Maeve hiç kötülük görmemiş bir hayvan. Dolayısıyla onun ne hissettiği hakkında ya da nasıl bir şey olduğu hakkında bu hissin bir şeyler karalamak yazmak istiyorum. Şimdi onun tabii bu dingin hali, her ortama uyumlu hali, Maeve kız ve biz onu çok küçükken kastre ettirdik. Dolayısıyla oradan da bir sakinliği var. Yani hem kadın olduğundan hem de kısır olduğundan iki duble sakin, huyu da çok sakin, triple sakin yani, ve o sükuneti bana geçiyor sanıyorum günü. Bana iyi geliyor onun o dingin hali, çünkü ben devamlı bir koşuşturma, devamlı bir şey. Yani o otomobilde olduğu zaman ben normalde çok hızlı giderim mesela, çok hızlı otomobil kullanıyorum, ama hem ona bir şey olmasın diye, hem o arabanın içinde bir yere savrulmasın diye keyifli keyifli camdan kafasını çıkar. Ya ormandan gidiyorum dedim ya her gün. İşte ne bileyim, ben bir parça daha hızlı gitsem kafasını dışarıda tutamıyor. Çünkü rüzgardan gözlerine rahatsız oluyor. Gözleri akıyor, içeri giriyor. Ama o kafasını dışarı çıkartabilsin diye ben daha yavaş gidiyorum. Bana da iyi geliyor. Ben de o zaman işte ya açık radyo dinliyorum, ya ondan sonra bir müzik dinliyorum falan derken, ya bana da iyi geliyor. Toplantıda da iyi geliyor, uçakta da iyi geliyor, denizde de iyi geliyor. Yani her yerde iyi geliyor. Bir de çok iyi bir hayvan. Herkes ona gülümsediği için o etraftan herkesin o sinirli halini de gülümsemeye çeviriyor. Dolayısıyla yani neresini tutsam pozitif bir şey oluyor bana. Dolayısıyla bana da iyi geliyor yani.
0: Evet. Aslında
1: Onun gibi olmaya çalışmam lazım aslında.
0: programın başında senin atlarla kurduğun ilişkiyi sormuştum ama meyve ile kurduğun ilişki tam esasında
1: Ama bu bambaşka. Bir de
0: bambaşka bir şey. Evet.
1: border collie bu. Border collie yani içine insan kadar. Mesela bazen birilerine rastlıyorum. Ya, bu en dünyadaki en akıllı. Ya kardeşim, matematik problemi çözsün diye almadık köpeği. Ama yani hani akıllı, ya zaten 3-4 tane kelime öğrettim. Ya, ben öğretmedim. O kendiliğinden öğrendi ve 75 kelime bir haznesi olmasa, ya otur diyorum bazen bir yerde durmasını istediğim zaman. İşte topu bırakmasını istediğim zaman bırak diyor. 3-5 tane kelime biliyor ve aramızdaki ilişkiye yetiyor. Zaten o ben baktığım zaman, o bana baktığı zaman biz onun ne istediğimizi birbirimizden anlıyoruz. Ama başka bir hikaye var ki o O sükuneti, o paha biçilemez bir şey. O eğitimle de değil, konuşmayla da değil, o başka bir şey o.
0: Evet. O
1: Falan.
0: yarım.
1: Atlarda öyle bir şey yok. Atlar kim şeker, kim havuç, kim elma uzatırsa ona bakarlar. Ha, o da iyidir. O da şeydi. Mesela bizim çocukluğumda Mine Koyuncuoğlu vardı. Manejin bir tarafından bir bağırırdı. Öteki tarafından at da ona kişnerdi. Ama ben hayatımda böyle bir şey görmedim bir daha. Ya bazen özel durumlar oluyor ama yoksa
0: Ama
1: normal.
0: sen bir tarihte şey demiştin sanki atı kandıramazsın. Senin ruhunu okur demiştin. Onlarda
1: Oho.
0: da
1: Ama
0: değil mi?
1: o bambaşka bir şey. At üstüne çıktığın anda senin ne nane bir binici olduğunu anlar. Bir saniyede, yani saniyeye bile gerek yok. Yani sen atın üstüne oturduğun anda at mı patron, sen mi patronsun, iki salise de anlar. Ama o bambaşka bir şey. Ha, ama atla müthiş bir ilişki kurayım, bilmem ne, beni tanısın, gelsin, otlakta
0: Evet,
1: beraber
0: evet,
1: gidelim,
0: evet, evet.
1: koşalım falan, öyle bir şey yok yani.
0: Evet.
1: O filmler
0: Peki.
1: biraz fazla romantik. Galiba
0: Peki.
1: bu sizin radyolar biraz fazla romantik ya.
0: Bizim program romantik.
1: Evet.
0: Peki, son bir soru.
1: Sor bakalım.
0: Şahsi internet sitemde tek cümlelik bir tavsiyem var. Kendinize ait tek seferlik hayatı başkalarını memnun etmek için israf etmeyin diyorsun. Bunu en çok kime söylemek istiyorsun? Gençlere mi, kendine mi? Yok.
1: Herkese, herkese. Ben bunu bir yerde bir gün gördüm ve bu benim hayatımda kafama taktığım, gözümün önüne koyduğum tek perde. O perdede bu yazıyor yani. Hayatımı başka hiç kimse için istemediğim. Ha, beni çok iyi tanıyorsun mesela. Sen her gün onlarca insana yardım etmeye çalıştığımı, kendi vaktimin çoğunu hiç parayla alakası olmayan, hiç işle alakası olmayan, hiç bana bir getirisi olmayan şeylerle keyifle tükettiğimi, kendimi mesela işte neyse söylemeyeyim şimdi onu, hani 2 gün sonra hazırlandım dediğim konferans var ya, hiç benim için bir şey yok ve 1,5 senedir bununla uğraşıyorum. Yani hiçbir beklentim yok. 1,5 senedir bu konferansa ve oradaki dinleyicilere bir şeyler katmaya uğraşıyorum, çarşamba günkü hikayeye. Bu başka bir keyif, bu başka bir şey, isteyerek yapar. Ama öteki taraftan da hayatta istemediğim hiç kimseyle konuşmam, istemediğim hiç kimseyle bir şey yapmam, istemediğim bunu ben diye söylüyorum ve bakın gururla ve keyifle söylüyorum bütün dinleyen lere, bütün dostlarıma, arkadaşlarıma, kim olursa olsun. Yani bu hayattaki en büyük zenginlik bence istemediğin hiçbir şey yapmama, istemediğin hiç kimseyle görüşmeme, istemediğin hiçbir şeye vakit ayırmama lüksü hayattaki bence en büyük zenginlik. Çünkü öteki türlü sana verilmiş çok kısa bir hayat var. Bir gün ben hani dedim ya, restoran işi kötü gitti, iflas ettim ya da demedim de anlaşılmıştır ondan sonra ve daha çok eğitime ihtiyaç var dedim. Son restoranında Ali Poyrazoğlu ile sohbet ediyorduk. Ali Bey dedi ki, sonra onun Asi Kuş'ta da bir parça anlattığı bir şey bu, bir hikaye. Bir gün bir öğrencisi gelmiş, demiş Ali Bey demiş, kaç yaşındasın demiş. Ya sana ne kardeşim diyor. Ya kaç yaşındasınız Ali Bey hocam demiş, kaç yaşındasın? 60 bilmem ne demiş. Ne sana ne ki, ne oluyor demiş işte. Bir mezura çıkartmış cebinden, işte ölçmüş şu kadar, doğru hatırlıyorum inşallah hikayeyi. Ondan sonra yaşı kadar santim söylemiş. Ondan sonra ne kadar yaşarsınız demiş işte. Demiş işte 80 olsun demiş. Hadi yaşından onu çıkartınca da işte 11-12 santim kalınca bak işte demiş, bu kadar hayatın kaldı. Dolayısıyla hayat çok çabuk geçiyor. Rahmetli Tunç Çapa ile bizim Atlı Spor'da sohbet ediyorduk. Tunç abi bir gün bana ofise geldi, dedi ki Memo dedi, 60'tan sonra dedi böyle gözünü kapattı, böyle bir gözünü kapatıp açtı iki gözünü birden. Böyle hızlı geçiyor hayat dedi. Gerçekten hayat o kadar hızlı geçiyor ki, hele 50'den 60'tan sonra çok hızlı geçiyor. Dolayısıyla yani bugün kızlarıma bakıyorum. Onların yaşındaydı. İçim hala öyle hissediyor da onların yaşındaydım. Şimdi Bir bakacağız, onlar benim yaşıma gelmiş. Ben bakmayacağım da yani, onlar bir bakacaklar, onlar benim yaşıma gelmiş. Dolayısıyla hayat çok kısa ve çok çok çok güzel bir şey. Onun için bize verilmiş bu limitli süreyi başkalarını mutlu etmek, başkalarına güzel görünmek, başkalarına yaranmak için harcamanın boş bir uğraş olduğunu düşünüyorum. Mümkün oldu. Hatta mesela politikadan hiç anlamam ben de. Bu politikacıları çok merak ediyorum. Sabahtan akşama kadar bağırıyorlar, çağırıyorlar, sinirleniyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. Bu adamlar bir tatile gidiyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Bir keyif yapıyorlar mı? Bir çocuklara bir gülümse, kahkahalarla gülüyorlar mı? Eğleniyorlar mı? Çok merak ettiğim bir şey. Yani bu kadar sinir ortamı, bu kadar kavga, gürültü, yani ve bu şekilde geçen günlerin hep boşa geçen, bize verilen o limitli zamanın boşa harcanması olarak görüyorum. Onun için de yani bir internet sitesi yapalım dedik bizim ekiple beraber. Kimlere nasıl faydam olursa diye elimden geldiği kadar yazılarımı, işte konuşmalarımı, bazı insanların konuştukları yerlerden ufak alıntıları falan koydum. İnsanlar baktıkları zaman inşallah onlar da bir şey bırakırsa dediğim bir internet sitesi yaptım. Ama o internet sitesine teşekkür ederim. Bak, senin de dikkatini çekmiş. O son kelime benim hayattaki tek doğru olduğunu düşündüğüm düşünce. Tek değildir tabii de, yani doğru olduğunu düşündüğüm düşüncelerden biri. Bize verilmiş çok limitli bir hayat var, çok limitli bir zaman var. Bunu başkalarını mutlu etmek için harcamamak gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum,
0: Harika.
1: sen ne düşünüyorsun?
0: Harika. Çok güzel gerçekten. Bu arada izin verirsen web sayfanı da paylaşmak isterim. mehmetaksel.com. Orada daha çok yazılarını bulabilirler. Daha çok ilgisini çeken kişiler takip edebilirler diye
1: Teşekkür
0: düşünüyorum.
1: ederim. Çok naziksin. Diken'de yazıyorum her hafta, pazar
0: Evet.
1: günü. Bir de Harvard Business Review'de yazıyorum her ay başı. Teşekkür ederim. İkisi de benim düşüncelerime yer veriyorlar
0: Evet.
1: şeylerinde.
0: Ben keyifle takip
1: Beğenilerinde.
0: ediyorum.
1: Çok çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığın ve kıymetli düşüncelerini doğa dedektifleriyle paylaştığın için bugün farklı bir program yaptık seninle. Ormanlardan, şehirlerden, atlardan, otomobillerden, mekanlardan, eğitimden bahsetmeye çalıştık. Meyveyi konuştuk. Çok
1: Türkçe
0: çok
1: lisan
0: teşekkür ederim.
1: ettimse affola.
0: Diline, emeğine sağlık, sağ ol, vaktine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben izninle programın sonuna geldiğimiz için programı kapatıyorum. Her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Dedektifi.
3: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Burak Köken'e teşekkür ederiz.

Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Iraz Körezlioğlu ve Onur Tütenler'e teşekkür ederiz.
5: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Hoş geldin Emi.
1: Hoş buldum.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Hey Mrs. Kibir. Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi devam ediyor. Müziğin başka türlüsü.
0: Evet, başka türlü bir müzikle başladık. Amy Salzgiver bizim konuğumuz, sevgili arkadaşım. Hoş geldin dedik zaten ve Amy'den küçücük bir parça çalmasını istedik bize canlı canlı. Amy de çantasında ne varsa ve burada ne varsa hepsini döktü bir yaramaz çocuk edasıyla. Her zaman benim çok sevdiğim yüzümdeki o ifadeyle bizi de güldürerek tıkır tıkır çaldı, şahane. Hayat nasıl Emi son günlerde?
1: Hayat çok güzel. Teşekkür ederim. Hayat yani iyi. Şu anda yaz bitiyor. Rahatladım. Yeni seneye hazırım.
0: Yani hazırım dediğin yeni sene nasıl bir tempo ile bekliyor seni? Neler var?
1: Şöyle in English, balls to the wall. Yani çok hızlı bir tempo. Yani
0: Borusan'dasın.
1: Aha, Borusan Orkestra'da çalıyorum. İTÜ MİAM'da hoculuk yapıyorum. Bir sürü projelerle çalıyorum. Bol bol keyif, bol bol eğlenceli. Çok mutlu bir hayatım var.
2: Evet, çok fazla proje, çok fazla yerde de ismini duyuyoruz aslında. Konserlere de çıkıyorsun. Birçok konsere çıkıyorsun. Destek amacıyla farklı müzisyenlere. Peki... Temelli burada mısın? Amerika ile ilişkin ne durumda? Gidip geliyor musun ülkeye?
1: Seneye de bir gidiyorum.
2: Sen de bir ancak.
0: Programdan sonra da gidiyorsun galiba değil mi? Aileyi görmeye.
1: Evet.
0: Ne taraftandın? Bir çiftlik hayatı hatırlıyorum sanki.
1: Ohio'da büyüdüm. Cleveland'a yakın. Yani Cleveland, Ohio. Birthplace of rock and roll. Orası çok çiftlik değil ama şu anda annem taşındı ve orası... Sadece mısır.
2: Sadece mısır.
1: Sadece mısır. Her yerde mısır.
2: Evet. Peki ne zaman geldi Amy Salzgiver buraya?
1: Amy Salzgiver 9 sene önce geldi.
2: Çok olmuş.
1: Evet.
0: Muhteşem Türkçen. Yani ne diyeyim, kulak meselesi mi artık? Yani müzisyenler daha mı çabuk öğreniyor bilmiyorum ama... İyi Türkçe konuşan müzisyen dostlarımdan birisin, hani yurt dışında doğmuş, burada biraz yaşamış ya da yaşamakta olan. Amy, biz hem çağdaş eserlerle tanıyoruz, daha kompozisyonlarla vesairelerle, yani oradaki performansları tanıyoruz. Hem ilk senin dediği gibi farklı müzisyenlerin, farklı çılgın müzisyenlerin de burada yaşayan projelerine ve perküsyonist olarak katıldığını biliyorum. Bir de yani gene bu şeyden, bu cümleden olmak üzere serbest doğaçlamayla yakından ilgilendiğini biliyorum. Zaten pek serbest bir doğaçlamayla başlamış olduk. Ve ne gibi başka projeler var? Bu iki tane, hani biri okul kurum, orada ders veriyorsun. Ne ders veriyorsun Amy orada?
1: Ben chamber music, yani oda müzikle ilgileniyorum. Tabii vurmalı çalgılar dersleri veriyorum. Ayrıca orchestration veya daha tarih ilgili şeyler, ama hep çağdaş şeyler için öyle şeyler yapıyorum. Yani bu dönem Introduction to Orchestration yapıyorum.
0: Hay Allah, keşke öğrenci olsaydık da öyle keyifli dersler alsaydık. Peki onun dışında ben bir Sanena biliyorum mesela. Bir başka arkadaşınla bir projen daha olduğunu biliyorum. O da bir başka çılgın projeydi. Birazcık onlardan bahsedelim mi?
1: Tabii. Neden olması?
0: Tamam.
1: Tamam, Sanena ile başlayayım. Sanena aslında... Açık Radyo'da konuk olduk, yaptık. Böyle bir iki sene önce. Sanena şöyle başladı. Bir perküsyon trio. Ben, Kerem Okten, o zaman da Özgür Bulut vardı. Şimdi Seçil Kur'an var. Arada sırada arkadaşlarımız katılıyor. Müşfik Kenter, Galip Uzun, he's in the family. başka yani arkadaşlarımız katılıyoruz. Hı hı. Projeye göre yani büyütüyoruz, küçültüyoruz. Biz böyle downtown New York music scene'e bağlıyız biraz. Yani minimalizm çok seviyoruz. Punk rock falan da çok seviyoruz. Yani bizim müzik seçenekleri en önemlisi bizim hoşuma gidiyor.
0: Masanena'dan dinleyebileceğimiz bir şey var mı?
1: Tabii ki var. Galiba.
2: Bence öyle devam edelim.
0: Tamam.
2: Ben konuşalım sonra.
1: O zaman bu Frank Zappa, The Black Page.
0: Tamam. Çok güzel.

0: Evet, devam edeceğiz. Müziğin başka türlüsünde. Sanena'dan bir parçayı dinlettiğimiz.
1: Evet.
0: Yorum.
1: Aha. Frank Zappa, The Black Page.
2: Sanena ne demek? Sorabilir miyim tekrar?
1: Sanena, sana neyden geliyor? Bir laf yani.
2: Tamam, güzel.
1: Çünkü bu müzik ne demek bilmiyorum yani. It's personal o zaman. Sanena yani biraz ayıp oldu ama... O zaman da benim Türkçem çok zayıftı.
2: Çok biraz öyle tınlıyor gerçekten. Yani Sanena öyle bir yerden mi geliyor diye düşünüyorum. Güzel yani, çok hoş.
0: Evet. Yani bir şeyin kısaltması gibi gözüküyor ama değil.
1: Ama ya, değil. Şey. Çok zor bir şey yani isim bulmak.
2: Evet.
1: Ama Sanena için şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sene iki tane konserimiz var. İkisi Borusan Müzik Evi'de. Birincisi Ocak'ta olacak yani. Hı-hı. Biraz daha bekleyeceğiz ama hı-hı. Ocak'ta Sanena artı Korhan Erel orada elektroakustik dans müzik gecesi yapacağız.
2: Oo.
1: Çok keyifli. Hem de biraz şey sadece improvise değil Rizevski parça çalacağız. Come Together. Çok iyi. Yani ilk prova yaptık. Çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız.
0: Elektroakustik dans gecesi nasıl? Anlatır mısın biraz?
1: Yani bilgisayar var, bir sürü kontroller olacak, marimba, vibrafon, davullar falan öyle olacak. Şimdi
0: deminki de aslında dans edilebilir bir parçaydı. Desem kötü bir şey mi söylemiş
1: oldum? Yok, hiç kötü değil ya, evet, sorun yok. Dans edebilirsiniz. Ya ama bilmiyorum, çok keyifli bir şey olacak. Çok mutlu yani.
2: Heyecanla bekliyoruz o zaman.
1: Aha, ve sonra Mart'ta başka bir proje var Sanena'la. Steve Reich konser yapacağız. Sextet. İlk defa Türkiye'de seslendireceğiz.
2: Kim olacak? Üç kişi de? Demin saydın ekip. Yok, Sanena 3 kişi.
1: Ama şey, bu program işte hep değişiyor.
2: Yani kim diğer 3 kişi o zaman?
1: Ben, Kerem, Seçil Kur'an kesin. Piyanoda Müge Hendikli olacak.
2: İki kişi daha.
1: Aha.
2: Tamam. Ufak ufak kararlaşılacak. Bundan sonraki parçada sen dans edeceksin anlaşılan.
0: Onu yapacağım.
1: Tamam, onu göre çalırız.
0: Evet. Steve Reich'la olan esasında belki yakınlığından bahsedebiliriz. Çünkü şeye baktığımda Miam'ın web sitesindeki biyografinde Steve Reich'ın bestesi Music for 18 Musicians'ın da premierini yaptığın gibi bir
1: kayıt var. Ya Irish premiere.
0: Irish premiere.
1: Yani tam premiere değil, Irish premiere ama o çok iyi. Bir saatlik bir parça.
2: Evet öyle bir şey doğru.
1: Evet ya, çok keşke bir gün o parçayı getireceğiz buraya yani.
2: Burada hiç çalındı mı o parça?
1: Zannetmiyorum.
2: Türkiye premieri yapıldı mı? Hayır.
1: Hayır diyorum. Çünkü kaç tane, 4 tane piyano, 6 tane marimba. Yani biraz büyük.
2: Büyük bir ekip. Evet.
0: Organizasyon. Yani,

0: insanlar Amerika'ya gitmek istiyor.
1: Evet ya.
0: New York'ta bir şekilde eğitim görmek istiyor ama sen buraya bir festivale gelmişsin ve sonra içinde burada kalmışsın.
1: Yani o zaman da New York'ta sıkılmaya başladım. Öyle bir şey olabilir. Tabii. Çünkü müzisyen olmak New York'ta çok zor. Hı-hı. Para nereden bulacaksın? Yani müzikten değil. Unless you're very lucky. Yani çok şanslı olmasın lazım. O yüzden o arada zorlamaya başladım. Türkiye'ye geldim. Yani benim işi yapanlar az vardı. Doğru muydu? Hı-hı.
2: Doğru söyledin.
1: Aha. O yüzden bir şey verebilirim buraya. Yani bir şey getirebilirim. Yani
2: evet, ve
1: bir şey paylaşabilirim yani.
2: Ve de yaşayabilirsin bu paylaşmayı.
1: Öyle yani Bilgi University'de bir festival çaldım. Orada çok iyi arkadaşlar buldum. Sonra tatil için döndüm. Oradan arkadaşlarım bir bağlantı kurdular Borusan'la. Sonra geldim.
2: Yani gerçi o dediğin sorun biz yani Türkiye'deki müzisyenler için de çok geçerli. Yani sadece müzikle para kazanmak ya da belli bir yaşam seviyesini sağlamak her zaman çok kolay değil. Ama yine de tabii bir takım yollar bulunuyor. Bazen buradaki insanlar orada kendilerine daha farklı yollar bulabiliyorlar. Hatta yani buranın müziğiyle orada yaşamak bazen daha kolay olabiliyor başka ülkelerde sanıyorum. Türk müzisyenler için falan.
0: Evet, ben de aslında riske girmiştim İstanbul sorusunu sorarak. Çünkü orada bir şey vardır ya, klişe vardır ya, Amerikalı müzisyen gelir ve İstanbul'un maceralarıyla tanışır falan. Belki öyle bir şey çıkarırsam.
2: Bir senaryo yazıp çıkarırsam.
0: Olmadı.
2: Olmadı.
0: Kısa bir ara verelim o zaman.
2: Hadi dans edelim. Açık Dergi.

0: Evet, neydi dinlediğimiz? Öyle başlayalım.
1: O parça adı Wishes ve grup adı Pricks Journey.
0: Senin ekipten.
1: Benim ekip demeyelim ama şey.
2: Ekiplerden birisi. Ekiplerden. Evet. Gruplardan birisi. Kimler var Pricks Journey'de?
1: Kimler var? Şey, Fulya Uçunok ve Emre Nişancı. Yani Fulya şey, şarkı söyleyen. Ve
2: çok
1: klavyeci iyi. Ve şey, akordeoncu. Ne diyelim? Emre bas, klavye ve electronics. Davul da Kerem Öktem. Percussion da ben.
2: İki kız, iki erkek dedin değil mi? Bir de iki kızlı bir grubum vardı.
1: Evet, iki kızlı bir grup var.
2: O... Evet, çok şahane fotoğrafları vardı onun.
1: Naked Drum Project diye bir proje.
0: Bu X Journey çok duymadık aslında.
1: Evet, maalesef. Şimdi albüm kaydettik. Mixing bitirdik. Mastering'e geçiyoruz. Aynı zamanda şirkete bulmaya çalışıyoruz. Ama müzik muhteşem.
2: Burada mı kaydettiniz tabii?
1: Evet, babacığım da kaydettik. Biz grup olarak şey, doğduğumuz şey Miami'den tanıştık. Yani çok keyifli bir proje. Anlatamam yani.
2: Gözleri parlıyor zaten baksana.
1: Yani inşallah bu albüm çıkacak ve herkes yani mutlu diyebilir yani dinleyebilir. Yani çünkü şarkılar yani çok keyifli bir proje yani. Evet. Stüdyoda aynı zamanda çaldık. Tek tek yapmadık. O da çok keyifliydi. Click falan da kullanmadık. Yani it was great.
2: Nasıl hissediyorsak öyle gitmiş. Evet. Ne güzelmiş. Böyle Sanera'nın albümü yok diye konuştuk. O bir albüm şeysi var mı, ihtimali var mı peki?
1: Bilmiyorum, olabilir. Yani Sanera'nın sorun bu enstrümanlarımız büyük ve
2: anladım. Çok
1: yerimiz yok. Yani sürekli çalmak için. O yüzden hep projeye göre prova yapıyoruz. Yani evet, daha büyük bir şey yapmak istiyoruz, düşünüyoruz. Biraz zaman alacak.
2: Bir şey soracaktım. Quick Journey'nin konseri var mı yakınlarda diye soracaktım.
1: Vardı. Yani One Love Festival'da çaldık ama kapılar daha açılmadılar.
2: Açılmadan
1: hatırlıyorsunuz çaldı, bir olay vardı. Evet. O gün ve o yüzden ilk konserimizi verdik ve yani.
2: Hay Allah.
0: Dinleyici
2: ya.
0: Yok mu?
1: Yani iki tane roadie arkadaşımız vardı. Yani çok üzücü. Şimdi Fulya yurt dışında gidecek. Gamelan okumak için. Çok vay, acayip. Yani Endonezya'ya gidecek ama buluruz bir konser inşallah.
2: Belki Endonezya'da falan bir konser. Ayarlar.
1: Evet.
2: Hoş olabilir. Şey evet, diğer proje için ilgilenmeyeyim demiştim.
1: Naked Drum Project diye bir proje var. Geçen sene Borusan Müzik Evi'de çaldık. O arkadaşımla, çok eski bir arkadaşım Alex Baker'la yapıyoruz. Biz İngiltere'de tanıştık. Royal College of Music'te aynı zamanda öğrenciydik. Şu anda özel bir proje planlıyoruz. Dave Samuels'la bir proje yapmaya çalışıyoruz. Dave Samuels ünlü bir vibrafon, jazz vibrafon player, Songbook diye bir proje hazırlanıyoruz şu anda.
0: Songbook derken?
1: Yani songbook derken yani it just means şarkı.
2: Sizin yazdığınız şarkılar
1: evet,
2: gibi.
1: Evet, yani daha yani çok çağdaş bir şey değil. Daha popular falan. Standard falan. O güzel olacak.
2: Bu arada şey söylemek isterim ki benim yaptığım projeler içinde en ilginci de ilginçlerinden biri de Amy ile yaptığımız proje. Sadece perküsyon ve vokalle işte geçen sene Yeşil Aile Festivali'ne katıldık diğer arkadaşlarımız.
1: İneklerle.
2: Evet, evet. Türk evet, sahnesinde Songül ve Güler de bizle birlikteydi. Evet. Ama ve lakin yani benim parçalarımı ve yani söylediğim parçaları gibi bayağı işte yani gitar işte farklı enstrümanlarla çaldığım parçaları bir perküsyonla nasıl yapabiliriz deyip tekrar baştan sona düzenledik. Yani çok benim için çok keyifli ve çok öğretici, çok ufuk açıcı bir çalışmaydı. Çok teşekkür ediyorum. Çok
1: ben
2: çok
1: teşekkür ederim. Yani evet, çok keyifliydi. O şarkılar hala
2: evet evet.
1: Hey ya mama falan.
2: Evet, Karadeniz şarkıları, türküleri de söyledik. Bu da çok güzeldi.
0: Parça dinleyelim sonra.
2: Dinleyelim, evet. Küçücük bir tane parça evet, var demiş.
1: Tamam, o zaman bu küçücük bir parça. Northish isim. Ben şey Bilgi Üniversitesi'de I'll say it in English. I went to help their recording engineering class.
2: Mm-hmm. Orada kayıt mühendisliği kayıt sınıfına yardımcı olurken.
1: Aha, bir sürü bir loop kaydettik. Sonra işte
2: böyle bir şey çıktı.
1: Böyle bir şey çıktı. Yani.
2: Hadi dinleyelim o zaman.

0: Evet, bir ders kaydıydı değil mi dinlediğimiz?
1: Evet.
0: Kayıt mühendisliği dersinde senin verdiğin galiba bir tane.
1: Konuk oldum.
0: Konuk oldum. Yani. Şimdi aslında çok proje var Emin. Daha sayılacak da sayarız. Bir şey yapalım, sakin olun. Çünkü Emin deyince gerçekten çok fazla ismini zikretmiştik. Programın sonuna gelene kadar bir iki isimden daha bahsedeceğiz ama ben perküsyon sorusu sormak istiyorum.
1: Tamam.
0: Çok yani, güzel. Hayır, şey, özellikle az evvel dinlediğimiz hani kayıt da bir yandan düşüyor. Bir kere perküsyondan başka bir enstrüman var mı? Kullanıyor olduğun. Onu çok merak ediyorum. Öyle başlayalım. Bir de bilmiyorum. Siz belki daha iyi açarsınız sonra. Yani perküsyon ve çağdaş müzik hakkında bir şeyler geliyor aklıma. Belki öyle de devam edebiliriz.
1: Tamam. İlk sorum, başka enstrüman var mı?
0: Evet. Yani perküsyon bizim kafamızdaki tayir çok farklı. Vurmalı çalgı gibisinden. Hı hı. Ama çok daha farklı ve teorik bir yerden baktığın sonucuna çıkıyorum.
2: Yani piyanoda çalıyor musun diye sorabiliriz mesela.
1: Piyano, derken. Yani tamam, çalabilirim. Çok iyi değil ama çok. Çıkartabilirim bir şey. Saksafon eskiden çalıyordum. Ortaokulda. Çünkü ortaokul bandada vurmalı çalgılar çok kolay oldu ve sıkıldım. O yüzden saksafon başladım.
0: Sonra bıraktım.
1: Bıraktım. Yani.
2: Marimba çalıyorsun, vibrafon çalıyorsun. Ha,
1: onlar hep vurmalı çalgılar.
2: Tabii.
1: Yani ne varsa vurabilirim.
2: Burada da vurabilirim.
0: Zaten vurarak başlamıştım. Belki Yeşil Yayla'dan hani bahsedebilirsiniz. Nasıl olmuştu besteleme kısmı? Daha doğrusu bestelenin adaptasyon kısmı. Hazır sizi.
2: Aslında şey çaldık. Yani. O Afrika piyanosu.
1: Evet, kalimba getirdim.
2: Kalimba çaldım.
1: Kuş neydi?
2: Kuş ne? Kanatları gümüş yavru bir kuşu, onunla çaldık. Bıt bıt bıt bıt böyle.
0: Sürekli enstrüman topladığın anlamına da geliyor o zaman. Farklı.
1: Evet, yani.
2: Afrika sazları varla bir bağlantın da var galiba.
1: Var
2: değil
1: var.
2: Mi?
1: Ben bir African xylophone çalıyorum. Jili isim. Pentatonik bir xylophone. Çok güzel. Böyle 3 sene önce çaldım açık radyoda. Ya keşke bir
2: kayıt olsa.
1: Çok acayip bir enstrüman yani.
2: Hım.
1: Marimba'nın ananesi.
2: Güzel. Peki vurmalı sazlar ve çağdaş müzik hakkında bir şeyler söylemek ister misin diye bir sordun.
0: Tabii.
2: Ya da daha güzel nasıl formüle edilir
1: bilmiyorum. Çağdaş müzikte yani. Vurmalı çalgılar şart yani.
2: İşte.
0: Şart. Slogan aldık.
2: Araya slogan aldık, programa devam ediyoruz.
1: Evet, o zaman çağdaş müzik için bir güzel proje daha var.
2: Ha işte bak.
1: Hezarfen Ensemble var. İstanbul based çağdaş müzik projesi. Hezarfen'de çok iyi şeyler yapıyoruz. Şimdi İngilizceye geçiyorum. Hezarfen wants to present contemporary music from Istanbul to the world. And it wants to present the world's contemporary music to Turkey.
0: Türkiye'nin İstanbul'dan çağdaş müziği dünyaya, dünyadan çağdaş müziği de İstanbul'a sunmak isteyen bir topluluk Hezarfen.
1: İyi gidiyor. İKSV Müzik Festival'da Say I Am You Mevlana diye bir opera çaldık. Çok iyi gitti. Ekim yok October.
2: Ekim.
1: Ekim'de Akbank Jazz'da çalacağız.
0: Çalacaksınız.
1: Evet, Hezarfen Ensemble. Artı Urodni diye bir grup var. Onlar İrlanda'dan geliyorlar. Çok iyi bir proje olacak.
2: Birlikte çalacaksınız.
1: Evet, birlikte çalacağız.
2: Ne çalacaksınız?
1: Çok ilginç bir şey. Bir sürü nedir? World Premiere olacak. Onu söyleyeyim. Ama Akbank Jazz Festivali'yle takip et.
2: Tamam,
1: tarih
2: tamam,
1: için falan.
2: Tamam.
1: Öyle söyleyeyim.
2: Tamam. Bunu da duyurmuş olalım. Dinleyicilerimize hem de.
0: O zaman kayıtlarla devam edeceğiz. Amy Selskiver'ın program için özel yanında getirdiği kayıtlar bunlar. Evet. Ne var sırada?
1: Bu parça Going On. Gene Puig's Journey'den.
0: Puig's Journey'den. Tamam. Şahane.
1: Afiyet olsun.

0: Emi'ye çok teşekkürler getirdiği kayıtlar için özellikle.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Evet, bu yeni çıkacak albümünden bu X Journey'nin dinledik bu parçayı da.
1: Evet.
2: Yolu açık olsun albümün. Emi'nin yolu çok açık olsun zaten.
1: Teşekkürler, hep beraber yolumuz evet. Açık olsun.
2: Bir daha Amerika'ya gidiyorsun. Onun için de yolun açık olsun. Çabuk gel.
0: Bir biçimde bir konserde, destek konserinde zaten seni izleyecektir.
1: Evet, lütfen.
0: Konser meraklıları.
1: Bekliyorum.
0: Görüşürüz.
2: Görüşmek üzere.
1: Bye bye.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Iraz Körezlioğlu ve Onur Tütenler'e teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: Güneşler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Diğer kam.
4: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
4: Damla Özler ve Rauf Kösemen.
5: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serdar Tiyek'e teşekkür ederiz.
2: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da
1: Babil'den sonra programına Bonnie Tyler'dan dinlediğimiz It's a Hard Egg ile başladık. 8 Temmuz'da 75 yaşında hayata veda etti Tyler. Yaklaşık 3 aylık aranın ardından yine bir canlı yayında internet gazetesi Medya Günlüğü'nün yöneticisi, gazeteci yazar Cenk Başlamış'la birlikteyiz. Cenk Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba Ercüment Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yine bir canlı yayında sizinle ve Babil'den sonra dinleyicileri buluşmak çok heyecan verici.
1: Bizim için de.
2: Umuyorum çalacağımız parçalar dinleyenlerimizin hoşuna gider. Ama peşinden söyleyeyim, bugün progressive rock yok. Hatta şimdiye kadar hiç çalmadığımız müzikler var.
1: Zaman ne çabuk akıp gidiyor değil mi Cenk Bey? Bugün birlikte hazırladığımız 17. programdayız.
2: Evet, ben de sayıyorum 17. programımız oluyor bugün. Hmm. Tabii ben size ve Apaçık Radyo'ya bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Büyük keyif bizim için.
2: Bir de küçük bir sır vereyim. Bugünkü programımızın Doğu Karadeniz'den özel dinleyicileri var. Şimdilik bu kadar söyleyeyim.
1: Tamam, onlara da buradan bir selam gönderelim. Başta çaldığımız şarkının hikayesiyle başlayalım mı Cenk Bey?
2: Tabii. Aslında Bonnie Tyler'ın bugünkü programımızın konusu ya da çalacağımız müziklerle pek bir alakası yok. Ama şöyle oldu. Ben bu program için hazırlık yaparken Tyler'ın ölüm haberi geldi. Çok sevdiğim bir şarkıcıydı. Gerçekten üzüldüm. Ama tabii asıl önemlisi 1970'ler ve 80'lere damgasını vurmuş çok saygın bir şarkıcı olması. Bu arada Bonnie Tyler'ı dinlemiş olanlar sesindeki o boğukluğa mutlaka dikkat etmiştir. Belki bilmeyenler vardır. Bunun nedeni şu: gençliğinde ses tellerinden bir operasyon geçirmiş. İşte doktoru uzun süre konuşmaması gerektiğini söylemiş ama bu uyarıyı dinlememiş. Hatta bir seferinde çığlık atmış. Yani sonuçta ses tellerinde işte boğukluk diyelim, çatallık diyelim, pürüzlük diyelim, neyse o oluşmuş. Ben de bir saygı olarak bugünkü programımızı onunla açmak istedim. Aslında benim en çok sevdiğim şarkısı Holding Out for a Hero, ki Ajda Pekkan da O Benim Dünyam adıyla Türkçe uyarlamasını söylemişti. Yani normalde ben o şarkıyı çalmak isterdim ama hayatını kaybetmesinin ardından çaldığımız It's a Hard Egg'in daha uygun olacağını düşündüm. Bu şarkının ilginç bir de öyküsü var. Kayıt 1977 ortalarında yapılır İngiltere'de. Tam böyle çıkmak üzereyken plak, Ağustos 77 Elvis Presley ölüyor. Bunun üzerine plak şirketi yani bütün dikkatini o konuya veriyor ve Elvis'in eski parçalarını yayınlamaya başlıyor ve It's a Hard Egg projesi rafa kaldırılıyor. Hmm. Fakat menajerler bu şarkıya çok güveniyor ve işte plak şirketiyle tartışıyorlar. Sözleşme yırtmakla tehdit ediyorlar hatta. Bunun üzerine sonuçta plak çıkıyor ve gerçekten de hemen hit oluyor. İşte Bonnie Tyler şarkıda karşılıksız aşkın yarattığı yıkımı böyle hüzünlü bir şekilde anlatıyor. Kendisine değer vermeyen birisinin peşinden koşmayı böyle aptallığa, işte komik duruma, palyaço durumuna düşmeye benzetiyor. Yani bir de bu şarkının orijinal klibi çok etkileyici, tavsiye ederim. Kısaca biz de Bonnie Tyler'ı bu şekilde anmış olduk.
1: Programın ana konusuna girmeden bir müzik daha dinleyelim mi?
2: Tabii dinleyelim.
1: Siz anons eder misiniz?
2: Tabii. Böylece dinleyicilerimize programın belki hani konusuyla değil ama çalacağımız müziklerle ilgili bir fikir edinmiş olur. Dineham'dan dinliyoruz. Storm Dance.

0: Dunham grubundan Storm Dance'i dinledik. Rüzgarın, ormanın ve kuzeyin kadim sesleri. Grupla başlayalım mı Cenk Bey? Bu grubu nasıl tanıdınız?
1: Şöyle, şimdi önce Dunham çok kısa anlatayım. Hı hı. Danimarkalı bir müzisyen, asıllı Rider Olsen. Yeni tanıştım kendisiyle, yani tanıştım derken mecazi anlamda tabii. Yaptığı müziğe Nordic Ambient, Viking Folk ve Neopagan deniliyormuş. Bestelerinde İskandinav mitolojisinden ve Viking kültüründen ilham aldığı söyleniyor. Hani şunu belki eklemek gerekiyor. Bu müzikler tarihsel olarak böyle birebir Viking müzikleri değil. Daha çok arkeolojik bulguları, İskandinav halk müziğini, işte efendim pagan ritüellerini ve modern film müziği tekniklerini bir araya getirerek böyle bir ne diyelim hayali bir Viking atmosferi oluşturuyorlar. Parçalarda böyle sıkça
0: davullar,
1: davullar kemik ve tahta vurmalar, kurt ulumaları, lir benzeri çalgılar var. Hani Dunham için bu kadar anlatayım. Bir virgül
0: kısaca
1: koyayım. Esas konumuza gelecek olursak, İşte yaklaşık 2-3 hafta önce ben Şavşat'a gittim. Hı hı. Ve beni çok etkiledi. Ben de bunun üzerine programımızda Şavşat'ı biraz dilim döndüğünce anlatmak istedim.
0: Neydi sizi oraya götüren, neden?
1: Şöyle anlatayım.
0: Uzak coğrafyaya.
1: Evet. Biliyorsunuz ben uzun süre Moskova'da kaldım.
0: Gazetecilik yaptınız. Kaç yıl kaldınız?
1: Evet, 21 yıl. Ve tabii orada dostluklar kuruldu. Bunlar bugün de devam eden dostluklar. İşte orada 90'ların başında tanıştığım Selim Filiz Bilgin çifti beni Şavşat'a davet etti. Aslında sadece beni değil, yine Moskova yıllarından dostumuz Önder Tekeli de Ankara'dan geldi. Önder deyince hemen bir parantez açayım. Bu programda yani Bonnie Tyler hariç çaldığımız ve çalacağımız bütün sanatçı ve grupları ben onun sayesinde keşfettim. Ve duyar duymaz da ben bu parçaları mutlaka Babil'den sonra da çalmalıyım diye düşündüm.
0: Tamam. Bir müzik daha dinleyelim mi? Sonra devam edelim tabii, Şavşat yolculuğumuza. Tabii.
1: Yine Dunham'dan devam ediyoruz. Ivar's Revenge, yani Ivar'ın intikamı. Şimdi şarkı efsanevi Viking komutanı Ivar'ı anlatıyor. Yani Viking dizisi izlemiş olanlar, siz izlediniz mi
0: evet,
1: bu arada?
0: İzledim.
1: İzlediniz. Oradaki kemiksiz Ivar lakabı. Kendisine böyle haksızlık edenlerden aldığı intikamı anlatıyor şarkı. Evet, yani bu Vikingler dizisindeki kemiksiz Ivar'ı anlatıyor şarkı ama dizide çalan bir şarkı değil. Dunham'dan dinliyoruz Ivar's Revenge.

0: Dine Haim grubundan Ivor's Revenge'i dinledik. Kuzey'in soğuk, sert rüzgarlarını hissettirdi. Bu parçadan önce Şavşat'ı anlatıyordunuz, Karadeniz'in yeşilini.
1: Evet.
0: Devam edelim mi?
1: Tabii devam edelim. Biz Önder'le Şavşat'a gittik. Orada Selim ve Filiz'le buluştuk. Ayrıca Selim'in ablası Fatoş Bilgin'le de tanıştık. Sağ olsunlar, çok güzel ağırladılar. Gidilmesi gereken her yere götürdüler. Şöyle söyleyeyim, yedirdiler, içirdiler, gezdirdiler. Yanıma bir de kendi yaptıkları süzme yoğurtla mısır ekmeğinden verip yolcu ettiler.
0: Daha önce gitmiş miydiniz Artvin'e?
1: Yok, hayır. Şavşat'a. İlk defa gidiyorum.
0: İlk defa. İlk karşılaşmanız nasıldı? Yani nasıl bir iz bıraktı sizde Şavşat?
1: Yani nasıl söylesem ki, yani bana Şavşat'ı üç kelimeyle anlat deseniz herhalde derim ki yeşil, yemyeşil, yemyeşil. Yani böyle bir kelime yok tabii. Yani ben uyduruyorum ama olağanüstü güzel gerçekten. Daha önce ben Mardin'den çok etkilenmiştim. Türkiye'de gördüğüm hiçbir yere benzemiyordu. Çok değişikti orası. Şimdi Şavşat için rahatlıkla Türkiye'de gördüğüm en güzel yer diyebilirim.
0: Bir müzik daha dinleyelim mi?
1: Tabii.
0: Siz anons eder misiniz? Yine?
1: Şimdi demin hani Vikingler dizisinden bahsettik. Sırada o dizinin jenerik müziği var. Parçanın adı If I Had a Heart. Beste Fever Ray. Fever Ray kim ya da ne diye soracak olursanız, İsveçli ünlü müzisyen ve yapımcı Karen Dreyer'in solo elektronik dark wave müzik projesiymiş. İlginç olan şu, jenerik müziği ama aslında bu şarkı dizi için yapılmamış. Dizi 2013'te başlamıştı ama şarkı 2008'de
0: daha
1: bestelenmiş. Yapımcılar bu şarkının dizinin ruhunu çok iyi yansıttığına karar vererek jenerik müziği olarak seçmiş. Diziyi izleyenler sanıyorum hemen hatırlayacaktır. If I Had a Heart.

0: Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında internet gazetesi medya günlüğü yöneticisi, gazeteci yazar Cenk Başlamış'la canlı yayında bir kez daha birlikteyiz. Az önce Vikingler dizisinin hafızalara kazınan jenerik müziğini dinledik. Şimdi yeniden Şavşat yolculuğunuza dönelim mi?
1: Dönelim.
0: Nerelere gittiniz Şavşat'ta?
1: Şavşat civarında hemen hemen biz her yeri gezdik. Karagöl'e gittik. Olağanüstü güzel. Hani klasik bir söz vardır. Yeşilin her tonu diye. İşte yeşilin her tonunu ben gerçekten Şavşat'ta gördüm. Bir yerde Artvinli bir milletvekilinin sözünü okudum. Diyor ki ben İsviçre'yi de Alpleri de gördüm. Artvin'i İsviçre'ye benzetiyorlar. Hayır. İsviçre Artvin'e benziyor. Abartmış mı? Bence hayır. Çünkü böyle uçsuz bucaksız yeşilliğe ya da hani benim benzetmemle orman denizine bakarken Haydi sanki böyle bir köşeden kuzularıyla çıkacakmış gibi.
0: Ulaşım nasıl? Kolay mı?
1: Şöyle. Yani
0: gitmek isteyen dinleyicilerimiz olabilir.
1: Yani İstanbul için, İstanbul'dan gitmek isteyenler için iki seçenek var. Ya Kars'a ya da Rize Artvin Havaalanı'na gidiliyor. Ya doğrusu ulaşım için çok kolay diyemem ama iyi ki de kolay değil. Belki hani ne kadar az kişi giderse o kadar korunur o güzel yerler. Ama yani tabii şaka yapıyorum. Böyle söylediğime bakmayın. Ben ilk fırsatta yeniden gideceğim mutlaka.
0: Yine bir kuzeyden bir ezgi dinleyelim mi? Siz anons eder misiniz?
1: Dinleyelim.
0: İskandinavya'dan.
1: Şimdi bu sefer Norveçli bir grup
0: Norveç'ten.
1: Var. Vårt Runa. Yine dizide Vikingler'de çalınmış bir parça. Önce şarkıyı dinleyelim. Ben grubu sonra anlatayım. Helvegen.
0: Dinliyoruz.

0: Cenk Bey, şafşat yolculuğunuzu konuşacağız ama bu az önce dinlediğimiz güçlü müziğin sahiplerini, Vardruna grubunu anlatır mısınız dinleyenlerimize?
1: Tabii. Önce iki parçasını çaldığımız Dunham'ın tarzı kısaca Viking temalı sinematik müzik olarak tanımlanıyor. Yani biraz daha böyle popüler bir tarz. Vardruna içinse bu türün tarihsel ve kültürel açıdan en saygın temsilcilerinden biri deniliyor. Sadece müzik yapan bir grup değil. İşte İskandinav mitolojisini ve geleneksel çalgıları araştırarak bunları modern müziğe taşıyan bir proje. Bu grup da geleneksel çalgıları tercih ediyor. İşte antikler var, keçi boynuzu var, bronz boynuzlar, kemik düdükler, doğal sesler, hatta akan suyun sesini var, bile evet. Kullanıyorlar.
0: Şimdi Şavşat'a gidersek.
1: Burada evet Vardruna'ya bir nokta koyup Şavşat'a dönelim. En çok beğendiğim yer Bazgiret oldu. Evet. Bu aslında Gürcüce bir isim.
0: Köy
1: Türkçesi
0: mi?
1: Evet, Türkçesi Maden Köyü adı. Fakat herkes Bazgiret'i kullanıyor. Burası böyle yaklaşık 2000 metre yükseklikte bir yer. Hani oradakiler neredeyse bulutlarla beraber yaşıyorlar. 200 metre dağa çıkınca, yani 2200 metreye ulaşınca olağanüstü güzellikteki Bazgiret Şelalesi var. Ercüment Bey, Bazgiret ile ilgili söylemek istediğim, hatta söylemem zorunlu şeyler var ama istiyorsanız bir soluklanalım, ondan sonra ben devam edeyim.
0: Yine Vardruna mı?
1: Evet evet. Adı biraz zor, umuyorum doğru telaffuz ederim. Lifaber, Norveç mitolojisinde iyileştiren, tedavi eden dağ anlamına geliyormuş.
0: Tamam, dinliyoruz.

0: Norveç mitolojisinde iyileştiren, tedavi eden, dağ anlamına gelen bir şarkıda Norveçli müzik grubu Vardruna'yı dinledik. Cenk Bey, müzikten önce Bazgiret hakkında özellikle paylaşmak istediğiniz bir şeyler var olduğunu söylemiştiniz.
1: Evet, devam edelim mi? Maalesef bu işin tas kısmı, hani hı-hı, belki hemen tahmin ettiğiniz konuyu, maden ocakları meselesi. Bazgiret ile ilgili de çok sayıda maden projesi var.
0: Hatta dün de bir eylem yapılmış orada, akşam televizyonda izledim, kalabalık bir grup.
1: Öyle bir eylem evet planlanıyordu. Hani neler çıkarmak istiyorlar belki onu.
0: Ne var evet o bölgede? Yani bu kadar değerli o güzelim
1: bakır,
0: coğrafyayı.
1: Çinko, kurşun, pirit ve yanlış bir şey söylemek istemiyorum çünkü projelerde resmi olarak geçmiyor galiba ama altın. Ayrıca HES yani hidroelektrik santrali ve RES rüzgar enerji santrali projeleri gündemdeymiş. Fakat o bölgede çevre bilinci son derece yüksek. Yani sadece Bazgiret'ten söz etmiyorum.
0: Çevre köyler.
1: Dere içinde, Çukurköy'de yani diğer yerlerde köylüler var bu projelere karşı çıkan. Ve onlara doğa severler de destek veriyor. Beni en çok etkileyen şeylerden biri Bazgiret'e böyle girer girmez bir evin üstünde gördüğüm büyük bir pankart oldu. Üzerinde dağ, dere, orman bizim yazıyordu. Tabii yani çevre konusu açılınca programın başında söylediğim Fatoş Bilgin'den, yani namı diğer Fatoş abladan söz etmemek olmaz. Yani sadece ben öyle hitap etmiyorum kendisine, o Şavşatların Fatoş ablası. Çevre mücadelesinin öne çıkan isimlerinden biri. Programımızdan önce ben kendisine söylemek istedikleri olup olmadığını sordum. Sadece maden ocaklarına değil, işte HES'lere ve RES'lere de karşı olduklarını anlattı. Bu sizin demin söz ettiğiniz protestodan söz etti. Şimdi bir de ilginç bir konu var. ÇED meselesi. Yani biz bunu haberlerde çok duyuyoruz. Şimdi ÇED, çevresel etki değerlendirmesinin kısaltılmışı. Şimdi Fataş abla bu konuda diyor ki,
0: ne diyor?
1: ÇED'in asıl amacı yapılacak projeyle ilgili, işte hangi bölgeye sonrası, o orada yaşayan insanlarla bir anlamda bir sulh yapmaktır. Yani birinci öncelik bir olmalıdır. Çünkü yüzyıllar içerisinde oluşmuş kültürel yaşamı erozyona uğratmamak sosyolojik olarak hayati önem taşıyan bir konu. Bir diğer önemli amacı da çevreye zarar vermeden, doğanın dengesini bozmadan kanun ve kurallar çerçevesinde o işte o proje neyse onu yapabilmek, ama maalesef işte dolaylı yollara sapan özel şirketler olduğunu söylüyor. Bir de bu HES'ler için diyor ki HES'lerin ekonomiye katkısı toplam üretilen enerjinin yıllık yağışlara göre oranı sadece %5'teymiş. Yani hükümet eğer kaçak kullanılan elektriğin önüne geçerse yani bu %5'i haydayda çıkarır. Yani bu kadar basit bir çözüm için akarsuların, meraların, dağların, bayırların feda edilmesi üzücü bir durum diyor. Bunlar Fatoş Bilgin'in söyledikleriydi. Hazır bu HES konusu açılmışken ben de şunu ekleyeyim. Şavşat ormanlarla olduğu kadar nehirlerle de kaplı. İşte Çoruh nehrini besleyen bir ana çay var ve buna bağlı 13 büyük dere. Oldukça zengin bir akarsu ağına sahip. Yani nereye baksanız sadece ormanları değil, dereleri de görüyorsunuz. Bir de hani benim dikkatimi çeken başka bir konu oldu Şavşat'ta. Eğitime de büyük önem verildiğini gördüm. Bize anlatılana göre, yani aslında köylere de gittik biz. Her köyden en azından bir öğretmen çıktığı söylendi. Ve mesela Şavşat'ta çok sayıda ODTÜ mezunu olduğunu da duydum ki benim arkadaşım Selim de ODTÜ mezunu. Bu arada bir de Efkar Tepesi'ne çıkıp Şavşat'a şöyle bir kuş bakışı baktık. Fakir Baykurt'un da aynı adlı, yani Efkar Tepesi adında bir romanı var. Efkar Tepesi'ndeki kafede Şavşat Belediyesi bir film hazırlamış oranın güzelliklerini tanıtmak için. Filmin son cümlesini aktarayım ben. Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız Şavşat'a hı hı. gelin diyorlar.
0: Yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Şimdi ben hala bir köşeden cenesiz çıkacak diye bekliyorum ama Cenk Bey bugün...
1: Yok. Zamanında çok çaldık. Biraz özleyelim istedim cenesi. Tamam. Ama mutlaka ben arada bir yere sıkıştıracağım önümüzdeki programlarda. Yani tabii şaka bir yana tabii, bir de cenesin bugün çaldığımız şarkıların tarzıyla pek bir ortak tabii. yönü yok. Bunu Tyler'ın özel bir durum olduğu için onu çaldık. Yani bir de bizi dinleyen aklına yani şu soru gelebilir. Yani iyi güzel hoş Şavşat anlatıyorsunuz da hani neden İskandinav
0: ben de soracaktım onu, evet.
1: müziği çalıyorsunuz? Yani şu cevabı verebilirim. Bütün parçalarda çaldığımız bütün parçaların videolarında hep görüntü olarak İskandinav doğasını kullanmışlar. İşte yani Şavşat'ın da onlardan fazlası olduğuna göre ben yani bana uyumlu gibi geldi.
0: Sırada ne var?
1: Sırada Vortuna'dan Sol Ringen var. Diğer bir adı şarkının Beyaz Kuzgun'un ilk uçuşu.
0: Yani Beyaz Kuzgun'un ilk uçuşu. Tamam. Evet. Dinliyoruz.

0: Norveçli müzik grubu Vårdruna'dan dinledik. Sørlyngen. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra da bugün canlı yayında internet gazetesi Medya Günlüğü'nün yöneticisi gazeteci yazar Cenk Başlamış'la birlikteydik. Şavşat yolculuğunu konuştuk. Bugün de programın sonuna geldik Cenk Bey. 18. programı ne zaman yapacağız?
1: Yakında inşallah bu program için ara verdiğimiz belki dış politika konusuna dönebiliriz. Bir de yayın masasındaki arkadaşımız Andrei Gluskon'un sevdiğini bildiğim bir Pink Floyd çalarız belki.
0: Tamam ama tamamını kestirmiyorum
1: evet, yani Andrei'yi. Biz programı yetiştirme telaşı içinde genelde koştur koştur gidiyoruz evet. Ama Andrei Pink Floyd'u kesinlikle kestirmiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum tekrar Cenk Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Haftaya pazartesi Midilli'den sevgili arkadaşım Metin Yaban'da Midillili büyük Rebetiko şarkıcısı Solon Lekkas'ı ölüm yıl dönümünde anacağız. Program destekçim Sayın Serdar Tiyek'e çok teşekkür ediyorum. Yayın masasında yayını sizlere ulaştıran sevgili Andre Grisku'ya çok teşekkür ediyoruz. Babil'den sonrayı Facebook, Instagram ve Blue Sky hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın eski kayıtlarına yine Babil'den sonra Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Sayfanın hemen başında mixcloud.com arşiv linki yer alıyor. Bir programın daha sonuna geldik Cenk Bey. Veda etmeden önce dinleyicilerimizi hangi ezgiyle uğurlayalım? Son sizi size bırakayım.
1: Evet, sürprizi sona sakladım ama aslında sürpriz sayılmaz. Çünkü Şavşat'tan, Artvin'den bu kadar söz edip de Kazım Koyuncu çalmamak olmaz. Olmaz. Selim Bilgin'in de önerisiyle ben finali onunla yapalım istedim. Ama önce iki tane duyurum var.
0: Tabii.
1: Birincisi programımızın sınırlı süresi içinde kısaca anlatmaya çalıştım. Şavşat'la ilgili olarak Medya Günlüğü'nde uzun bir yazı yazdım. Başlığı Bulutlarla Beraber Yaşayanlar. Bir de benim ve Önder Tekin'in çektiği fotoğraflar var. Medyagünlüğü.com adresinde site içinde Şavşat araması yaparlarsa yazıya ve fotoğraflara ulaşabilirler. İkincisi de artık hani klasikleşen duyurum. Bizim programımız pazartesileri yayınlanıyor. Onu ilk izleyen ilk cumartesi yani 25 Temmuz'da akşam 6 civarında bu gazetede, programda çaldığımız
0: Medya Günlüğü'nde
1: evet, müzikler medyagünlüğü.com'da yayında olacak. Geldik sürpriz olmayan sürprize. Programımızı Kazım Koyuncu ile kapatalım istedim. Şavşat'ta yaşanan bir sevda öyküsüne dayanan türkü. Dağlarda kar sesi var ya da çift jandarma.
0: Bu türküyü dün doğum günü olan sevgili arkadaşımız Didem Genç Türk'e armağan
1: seve
0: edelim.
1: Seve seve tabii ki.
0: Mutluyum. Buradan kutlayalım bir kez daha.
1: Kutlayalım tabii ki.
0: İyi ki varsın Didem. Ben Ercüment Gürçay ve Cenk Başlamış. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serdar Tiyek'e teşekkür ederiz.
1: Devrimi düşünebiliriz, düşünebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra. Şu anda bunu düşünüyorsan yaparız. Yapmaya başlarız. Sonra da hep öyle yaşarız. Ve böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre, o kadınların öyle gider, insanlara baktığın göz değişir. Herkes de bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı görüyordur orada. Sana bir puan yazmaz da bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın, manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın, ister istemez hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
0: Kazım Koyuncu.
2: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: forever.
1: Kentin köpüğü.
0: Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields.
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sone.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Adnan Geçikli Güne teşekkür ederiz.
4: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve Toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Bir Hakikatin Hikayesi programında yine Namık Sinan Hocam ve Bilen Hocam'la, Işıktaş'la birlikteyiz. İki haftadır çok heyecanlı, dolu dolu programlar yaptık ve bir hafta daha devam etme kararı aldık. Çünkü benim için çok önemli bilgiler vermişti aralarda Bilen Hocam. Şimdi biraz UD üzerine ve asıl uzmanlık alanı olan Şerif Muhittin Targan üzerine konuşacağız. Ama hemen daha önceki programları izlememiş olanlar, dinlememiş olanlar için Kısaca Bilen Hocam'ı tanıtayım. 2003'te İstanbul Teknik Üniversitesi'nde macerası başlıyor. Ses Eğitimi Temel Bilimler bölümünde daha sonra Şerif Muhittin Targan üzerine çalışacağı yüksek lisans ve doktora çalışmaları var. Kendisi aynı zamanda bir UDI. Dünya ikinciliği ödülü var. Başarısı var. Çok çeşitli alanlarda yayınları var. Son iki haftamızda iletişim yayınlarından çıkan Erken Cumhuriyet'in Sesleri kitabıyla Deniz Kızı Eftal Yayı üzerinde durmuştuk. Bugün ise Şerif Muhittin Targan ve onun dünyası ve UD'la olan ilişkisi, Arap dünyasındaki UD'un yeri, Türkiye'deki UD'un yeri, duygu dünyamızdaki yerini biraz konuşmaya çalışacağız ve aynı zamanda da teknik olarak da, ekol olarak da, tavır olarak da Targan ekolüyle Yorgo ekolü olarak benim söyleyebileceğim, tabii Bilen'in biraz sonra bize daha ayrıntılı hem çalarak göstereceğim hem anlatarak göstereceği bir ekol tavır farkını da burada inceleyeceğiz. Yine tekrar 3. haftada beni kırmadığınız için teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
2: Biz teşekkür ederiz. Memnuniyetle. Hoş bulduk.
1: Evet, bu Şerif Muhittin Targan. Bizi biraz tanıtır mısın? Nereden girelim?
2: Şimdi başlarsa 2 gün olacak bu program. Tabii, önce onu söyleyeyim. 1892-1967.
1: Hemen söyleyeyim. Çok önemli, önünde de şu anda duran Bilgi Üniversitesi yayınlarından da Google'larsa dinleyicilerimiz görecekleri kitapların var.
2: Evet, teşekkür ediyorum bilgi için. Şerif Muhittin Targan konservatuar yıllarımda her UD'nin hayallerini süsleyen bir virtüöz. Ve onun eserlerini icra edebilmek gerçekten belli bir seviyeyi gerektiriyor. İcra edilecek eserlerin geleneksel yapıda olanları var. Modern bir biçimde bir UD'nin bir konserde çalabileceği şekilde dönüştürülen eserleri de var. Ve bu eserler de tasvir eserler. Onu en çok ünlü yapan şey de bu yazdığı bir enstrüman üzerinden bir dünyayı, bir tasavvuru ortaya koyabilme becerisi aslında. Daha önce enstrüman çalan isimler elbette var. UD'da da meşhur isimler var. Müzik tarihinde bunları duyuyor, biliyoruz. Ancak UD'un ses sahasını geleneksel bir ya da iki oktav olan enstrümanı bir keman gibi, bir violonsel gibi. Tabii burada onu, bu dinamiği ortaya çıkartıcı güçleri de var. Yani Batı müziği eğitimi alması, piyano çalması, violonsel öğrenmesi. Çok iyi derecede bunları çalabilme yeteneği de. Yani bunlar, o bileşenleri konuşmamız da gerekiyor ki o UD'un ortaya çıkabilme vizyonuna ortam sağlayıcıları da var. Onlar da bu araçlar, enstrümanlar. Evet. Yani piyano ve cello. Ve UD'da o tasviri eserler de bir enstrüman için yazılmış ilk eserler. Yani bu çok özel bir şey. Adlarını Koşan Çocuk, Kanatlarım Olsaydı, Dans Eden Çocuk gibi ve kapris formunda bir eser yazıyor. Bu ilgi ve merak konservatuar zamanlarından başlayan ve biraz önce bahsettiğim bütün o Şerif Muhittin'in benim için hayatını önemli kılan ne varsa UD'un üzerinden aslında bu başladı. Evet. Ve Şerif Muhittin'i de gerek yüksek lisansımda konservatuarda UD taksimlerini çok beğenir, çok severdim. Onu işte müzikoloji alanında çalışacağım ama onu işte müzikolojiyi genelde bilimsel literatürde işte sistematik müzikoloji, olarak ayırıyoruz ve tarihsel müzikoloji olarak. Sistematiksel müzikolojinin içerisinde değerlendirdiğim ut taksimlerini daha müziksel beste formuyla anlattım. Yani bir taksim beste formu olarak nasıl ele alınabilir ve bu ele alınırken hangi periyotları gösterir? O açıdan değerlendirmiştim. Ama doktorada da bu iş hakikaten çok renklenince ve bu karakteri artık biraz da masaya yatırma vakti geldi. Hep tartışırdım. Ya evet, bu ne geldiyse başıma zaten merakım yüzünden, bu tutkum yüzünden geldi, itiraf edeyim. Çünkü bir sonrasını hep hayal ediyor insan. Evet. Ya 2-3 tane gazete afişinden ve bilgisinden, haberinden bir Şerif Muhittin yaratılmıştı. Acaba gerçekten New York'a gitmiş miydi? Bunun için New York'a gittim. Acaba gerçekten o sanatçılar onu tebrik etmiş miydi? Çünkü o sanatçılar dediğim Batı müziği literatürün ve tarihinin en ünlü duayenleri.
1: Evet. Şimdi oraya geleceğim. Hem Amerika macerasını hem daha sonra Irak safhası var. Şimdi hocamdan da, Namık Sinan hocamdan da daha önce konuşurken duymuştum. O zamana kadar çok vakıf değildim, bilmiyordum. Şimdi artık biraz bildim. Şimdi dinleyicilerimizin de vakıf olmasını istediğim için. Aslında Yorgo ekolü olduğu söyleniyor. Evet. Bunun baskın olduğu söyleniyor. Türk ekol olarak, tavır olarak Türk musikisi içerisinde. Diğer yandan da hatta senin de biraz sahiplendiğin ve taşıdığın söylemişti Namık Sinan Hoca. Targan ekolü olduğu söyleniyor. Şimdi bu iki arasındaki farkı görebilmemiz için ilk önce icra mı edelim, anlatmak mı istersin?
2: Şöyle icra edelim.
1: Tamam.
2: Örneklerini vermeye çalışayım ve Şerif Muhittin örneği üzerinden, arkadan da diğer Yorgo örneğinden böyle bir şey yola çıkabiliriz.
1: Tamam, o zaman şimdi çalıyor bize bilen. Şimdi Targan şeyini dinliyoruz.
2: Taksimini
1: dinliyoruz.

0: Evet, kulağımızın pasını aldı diyelim.
1: Sağ olun.
2: Ellerine sağ olun.
0: Bir de bunu bize tefsir edersen.
1: Tabii. Farkı. Efendim, mealine geçiyoruz. Şerif Muhittin Targan biraz daha udun mızrap vurduğumuz yeri orta bölümden, kafesten çalıyor ve udda dörtlü aralıktır notaları, akordu. Sol, re, la, mi, si, fa, diyez diye gider. Ve bir alttaki tele geçerken Şerif Muhittin Targan onu kapalı pozisyon, yani dördüncü parmağını genelde kullanmaya çalışır ki burada boş telde yapabileceğimizin şeyi çok az, sınırı var. Çünkü bir açık tel, ama dördüncü parmağımızı koyarak o tele vibrato sağlayabiliyoruz. Yani süslemeleri daha farklı dizayn edebiliyoruz. O yüzden de dördüncü parmağını kullanma ihtiyacı ve geleneksel ut icrasında benim görebildiğim metotlardan da inceliyorum. Yani dördüncü parmak çok az kullanılıyor. Hı hı. Şimdi Şerif Muhittin'in celloculuğundan biraz bahsettik ya, evet. Ya da piyanodan. Hı hı. Bu disiplini almış bir icracı da o virtüözü boşuna demiyoruz. Hı hı. Yani evet, bir duayendir, üstattır. Ama üstad Türk müziğinde önemli bir sanatçıyı anlatabilir. Ama virtüöz kavramı, onun sahip olduğu batı dünyasıyla evrensel bir boyuta ulaşmayı ortaya koyabilecek. Yani bütün üstadları virtüöz olarak anabilir miyiz? Bu soru işareti. Hmm. Buradaki yol ayrımına dikkat etmek lazım. Çünkü hani biraz önce bir soru işareti, batı müziğinin repertuarının en ünlü isimleri dedik ya. Şimdi Heifetz'den bahsedersek, Kreisler'den bahsedersek, Misha Elman'dan bahsedersek ya da Leopold Godowski'den ya da aklımıza gelen Casals'tan bahsedersek veya hadi gidelim Andrea Segovia'dan bahsedelim, ünlü gitarist. Hı hı. Şerif Muhittin'in bunlarla aynı ortamda, aynı entelektüel mecranın üyesi olduğu, Muhittin bir üyesi. Hı hı. Bunu bilmemiz gerekiyor. O hı. yüzden de şimdi Heifetz'e üstad, evet üstad zaten, ama onlar virtüöz. Çünkü çağın önde gidenleri, yani bir enstrümanında ustalaşma anlamını taşımıyor benim sadece söylediğim. Hı-hı. Onun çok boyutlu kimliğini, yani bir enstrüman aracını çok iyi üflüyor büyüğümüz. Bir X büyüğümüz olsun. Evet. Ama bunu konser sahnesine, bileti olan bir yerde, kamusal alanda ve konser kimliğine büründürerek bir zaman içerisinde, bir programa, yani sınırlı bir zaman içerisinde ve şimdi bunların hepsi bir bütün, bir ritüel ya.
0: Evet.
1: Bunların hepsinin bütününde ve ses mimarı. Sesin de öyle bir mimarı ki gerek uda kattığı repertuara, ut repertuarına kattığı, gerekse kayıt teknolojisinde ut taksimleri ve eserleriyle çağın önünde gittiği için ona sadece benim anlatılarım değil, Mesut Cemil hayran. Tamburcu Cemil Bey hayran. Hı hı. Yani bunun altını çizelim. Bu benim duygusal bir, asla ben bunu sevebilirim. Sevmek zorunda da değilim. Ancak hı hı. Udi olduğum için severim. Hı hı. Bir taraftan kendi, ondan bahsetmedik ama 37. kuşaktan da peygamberimizin torunu. Hı hı. Şimdi babası Son Mekke Emiri. Hı hı. Bunların bütününle beraber Şerif Muhittin bir önemli bir portre. Evet. Bunu görmek lazım. Yani klasik müziğimizin bir üstadı, evet birisi olabilir. Ama bu üstatlık ona virtüöz hüviyetini kazandırmayabilir.
0: Aslında kendi zamanında aşmış bir kişiden.
1: O bakımdan bu kavramları karıştırmamamamız da.
0: Evet.
1: Çünkü bir de şöyle düşünün. Yeri geliyor, virtüöze ya da üstat karşılaştırması yapıyorlar. Ama bir bakıyorsunuz, üstade demesi gerekirken bir kadın soliste diva diyor. Aa, buyurun hadi buradan yakalım. Evet. O zaman niye siz diva diyorsunuz ki Safiye Ayla'ya?
2: Tabii.
1: Ya da Ümmü Gülsüm'e.
2: Diva yapıp da Şerif Muhittin'i
1: üstad olarak gören zihniyeti de yani bu parametrelerle anlamaya davet ediyorum.
2: Evet. Kaldı ki Safiye Ayla da divadır yani.
1: Tabii ben isim olarak şeyi sıfatları mutlaka.
0: Şimdi bu ekolündeki tavrındaki fark da bu parmak, dördüncü parmaktan da bahsettin. Aynı zamanda programdan önce konuşurken, sohbet ederken Arap dünyasında gerçekten onun çalıp çalmadığı da merak konusu olmuş. Bu tabii bunun bir bu efsaneyi anlatmanı da istiyorum ayrıca da. Hani bunda da katkısı var herhalde tabii bu farkın.
1: Kesinlikle.
0: Yani uzattığı falan evet. Düşünülüyormuş.
1: Evet, ut boyunu. Ut sapını daha doğrusu. Evet. Şöyle Şerif Muhittin nasıl diğer portrelerde Aleko'dan, Yorgo'dan ve Eftale'den bahsettiğimiz zaman kendi dönemlerine nasıl imza attılarsa, Şerif Muhittin'in kariyerinin imzası da 1924 ve 1932 yılları arasında olacak. Evet. Öncesinde tabii ki ses getiriyor Şerif Muhittin. Döndükten sonra daha da büyük ses getirecek.
0: Ama, o arada New York'ta mı?
1: Evet, New York'a gidiyor. Ve New York'ta da çok önemli konserler veriyor. Town Hall'de. Ve Carnegie Hall'de de konser verecek ama 1929 krizine denk geldiği için o bir şekilde olamadı. Hastalığı devreye girdi ve 32'de dönmek zorunda kaldı. Şerif Muhittin orada 1924 ve 25'te bu aradayız. Hı hı. İlk kayıt zamanları New York'ta etnik müziğin nasıl sahibinin sesi 1927-28 yani daha çok arttı 20'lerde diyelim daha doğrusu 20'lerde artan kayıt teknolojisi ve yerel sesleri uluslararası hale getirme çabaları içerisindeler. Etnik müzik olarak da New York böyle bir artist borsasına dönüşmüş durumda. Hı-hı. Yurt dışından gelen bütün göçmenlerin gerek Ermeni müziği olsun, gerek Türk müziği olsun, gerek Yunan müziği olsun ya da bunun içerisine Arap müziğini de katalım. Hepsi orada popülaritesini sağlıyor. Şerif Muhittin de bu kayıtları Suriyeli bir Alexander Malov adında bir yapımcı olacak. Kardeşleri var. Ve Şerif Muhittin'le anlaşıyor. Taksim yapacak, eser çalacak. Yapıyor. Tabii ki Arap diaspora kamuoyu hemen duyuyor Udiler. Evet. Bu nasıl bir uttur? Bu ut olamaz. Bu başka bir şeydir. Başka bir çalgıdır.
0: Bunlar nasıl ses çıkıyor?
1: Evet, nasıl oluyor diye inanmamışlar. Kendi aralarında dedikodu yaparken Şerif Muhittin de duyuyor. Ondan sonra ona diyorlar ki ya bir Taksim... Aa gerçek utmuş diyorlar. Onlar diyor ki Şerif Muhittin de bir espri yapıyor. Diyor ki keşke diyor onlar biraz daha hani sapı değil de aklı uzatsalar. belki o zaman yani şey görüyoruz burada da. Yani o tahayyül ufkunu nereye getirdiğini görüyoruz Şerif Muhittin'in. Oktavlar arası hızlı geçiş ve pasajlarla birlikte. Yani bambaşka bir şeye dönüşüyor. Çünkü virtüözün ve metot yazarı, konser etüdü yazarı ve... Çello çalan ve çok iyi bir tamburi olan Mesut Cemil ona olan hayranlığını anlata anlata bitiremiyor. Bu bir sıradan bir hayranlık değil. Bakın büyük bir müzik insanının, bilim insanının bunu ortaya koyması. Evet. Gerçek bir müzisyen ve tamburi Cemil Bey diyor ki bir meclisinde 2-3 defa buluşuyorlar bu arada. Bunu da kitaplarımda yazdım. Bir tanesinde diyor ki lütfen diyor keşke tambura devam etseniz de tambur yaşasa. Şimdi burada tamburileri görmezden gelmiyor ki ya da ama Şerif Muhittin'in yeteneğinin nerelere gidebileceğini öngördüğü için Cemil Bey böyle bir şey söylüyor.
2: Bir de senin kitabında vardı. Cemil Bey tabii gittiği her yerde büyük bir efsane olduğu için herkes hünerini ona göstermek istiyor. Birçok paşazadenin, paşanın konağında işte çocuklar işte bak bizimki de piyano çalıyor, tambur çalıyor falan ve tabii falso sesler ortada. bütün paşazadelerden falso dinlemeye alıştığım için diyor Şerif Muhittin'i dinlediğinde büyüleniyor. Yani çok yeteneğini hemen ki anlıyor tabii büyük bir müzisyen olarak. Orada da takdir ediyor.
1: Ve
0: son bir dakikamız olduğu için
1: o zaman hemen şunu söyleyelim. 8 Nisan 1950'de Safiye Ayla ile evleniyor Şerif Muhittin. Bundan bahsedelim.
0: Evet, bundan bahsedelim.
1: 17,5 yıl vefatına kadar ki süreçte çok güzel aşk birliktelikleri, gönül muhabbetleri oluyor. Ve Şerif Muhittin'in yaşamında olmazsa olmazlardan bir diğeri de milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Onunla da New York'ta kendisi, Akif de Mısır'da. Onların mektuplaşmaları da ve onların arasında geçen bütün hikayeyi de kitabımda bulabilirler.
0: Evet. Son çok 30 saniyelik bir şey yorumu da istiyorum. Onu da mutlaka bu programda anılmasını istiyorum. Son itibariyle Ut yine de gittiği de Irak'a da gidiyor. Orada o dünyanın bir enstrümanı, duygu dünyasının parçası olduğunu söylüyorsun sen. Bizim ülkemizde ise bunun böyle bir duygulanım içerisinde olmadığını vurguluyorsun.
1: Şöyle vurguluyorum. Yani bizde daha çok bağlama ve saz üzerinden bir gelenek, halk müziği o üzerinden. Yani bizde Neşet Ertaş'ın, Aşık Veysel'in üzerimizde kurduğu hakimiyet, duygusal bağ daha fazla. Yani bu bir enstrümansa ut, Türk müziğinde evet saraylardan beri yeri olan bir çalgı, ancak duygu nüfuzuna geldiğinde Arap alemindeki etkisi, nasıl Feyruz Ümmügülsüm Esmahan'da seste öyleyse, Feride El Atraş'ta, Simon Şahin'de ya da Kasabcı'da başka bir anlam taşıyor ve bunlar gençten yaşlıya, bütün herkese ihtiyacını karşılıyor. Gerek estetik, gerek sanatsal. Ama bu ihtiyaç bizim kendi genç ya da orta yaş grubunda ne kadar bunun karşılığı var? Bu soru işaretlerini bırakarak sevgilerimi sunuyorum.
0: Eyvallah, evet. Bilen Işıktaş, bir Woody'den de bu yorumu aldıktan sonra artık bu programı bitiririz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve ne dinliyoruz?
1: O zaman bir Ferah Feza taksim yapayım. Arkadan da Şerif Muhittin'in çok sevilen Ferah Feza Saz Semaisi'nin Bir Hane ve Teslimini seslendireyim.
0: Çok teşekkür ediyoruz.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Adnan Geçikli Güne teşekkür ederiz.
2: O zaman hemen dinleyelim. Bitti mi?
3: Apaçık Radyo.

today. You were

night. You just close your eyes. I just watch you.

0: Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.
2: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Opus 94.9 Klasik Müzik programımıza hoş geldiniz. Bu hafta klasik müzik tarihinin bir çağdaş dönem bestecisinin eserlerine yer vereceğiz. Ünlü İspanyol besteci Joaquín Rodrigo. Eserlerini dinlemeye geçmeden önce yine kısaca yaşam öyküsünden bahsedelim. İspanyol ulusal müziğinin önde gelen soylu temsilcisi, büyük besteci ve piyano virtüözü sanatçı 20. yüzyılın başında Valencia'da dünyaya geldi. 3 yaşında difteriye yakalanarak görme duyusunu kaybetti. İlk müzik çalışmalarını 8 yaşındayken piyano ve keman çalarak başladı. 23 yaşında bestelediği ilk orkestra çalışması 5 çocuk parçası ile İspanya ulusal ödülünü kazanınca Fransa'da eğitimini sürdürmesi için burs verildi. Paris'te Üstad Paul Duca'nın öğrencisi oldu. Kısa zamanda bilinen bir besteci ve piyanist haline gelen Rodrigo, kariyerinin başlangıcından itibaren tüm çalışmalarını kör alfabesiyle yazdı. 32 yaşındayken Sorbonne Üniversitesi'nde tanıştığı Yahudi asıllı Türk piyanist Victoria Kami'ye aşık oldu. Bu ünlü Türk kızı, tüm müzik kariyerini yarıda bırakarak ölene dek Rodrigo'nun ayrılmaz yoldaşı ve beste çalışmalarında her yönden en önemli yardımcısı oldu. 38 yaşında eşiyle Madrid'e yerleşen besteci, aynı yıl bestelediği gitar konçertosu ile dünya çapında üne kavuştu. Rodrigo, beklenilenin aksine İspanyol gitarlarını hiçbir zaman çok iyi çalamadı. Bu nedenle Rodrigo'nun tüm diğer ünlü bestecilerin arasında klasik gitar çalışmalarının çok özel olduğu düşünülür. Madrid Üniversitesi'nde profesörlük, İspanyol Radyosu Müzik Başkanlığı ve İspanyol Ulusal Sanat Bölüm Başkanlığı yapan sanatçı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede piyanist ve konferansçı olarak turnelere çıktı. Rodrigo, 1999'da eşi Victoria'dan 2 yıl sonra 97 yaşında Madrid'de vefat etti. Bugün bestecinin öncelikle ünlü gitar konçertosunu dinleyeceğiz. Besteci bu ünlü eserini piyano ve keman seslerini düşleyerek gitara uyarlamıştır. Ki bu konçertonun ikinci bölümü Adagio'da belirgin şekilde kendini gösterir. Şimdi 3 bölümden oluşan eseri İspanya Nasyonel Orkestrası eşliğinde dinliyoruz.

Joaquin Rodrigo'nun ünlü Aranjuez konçertosunu İspanya Nasyonal Orkestrası'ndan dinledik. Rodrigo, Bir Gentleman İçin Fantezi başlıklı ikinci gitar konçertosunu ünlü gitarist Andre Segovia için İspanyol barok stilinde o çağın halk dansları ve ezgileri şeklinde 53 yaşındayken besteledi. Segovia'nın ilk kez 1985'te San Francisco'da çaldığı eser 4 bölümden oluşuyor. Şimdi eseri İspanya Nasyonal Orkestrası eşliğinde dinliyoruz.

Joaquin Rodrigo'nun Bir Centilmen İçin Fantezi başlıklı ikinci gitar konçertosunu İspanya Nasyonal Orkestrası'ndan dinledik. Şimdi son olarak sanatçının Paris'te ders aldığı ünlü üstad Paul Duca için yazdığı Sonata de Adios adlı eserini Rodrigo'nun kendi yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda ünlü İspanyol besteci Joaquin Rodrigo'nun birinci ve ikinci gitar konçertolarını, son olarak da bestecinin kendi yorumuyla Sonata de Adios adlı eserini dinledik. Haftaya yeniden Opus 94.9'da buluşmak üzere hepinize mutluluk ve sağlık diliyorum. Hoşça kalın.

0: Apaçık Radyo.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Sayfiye.

Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşivden Günümüze İstanbul'da yaz programının 8. bölümündesiniz. Ben Fatma Zişan Tokaç. Bu programda İstanbul'da yaz mevsiminin ve sıcakların tarihini konuşuyoruz. Haziran ayında başladık programa ve öncelikle yazın sıkıntılı kısımlarını, yazın getirdiği, sıcaklıkların getirdiği hastalıkları, afetleri, şehirden kaçışı konuştuk. Temmuz ayı itibariyle de İstanbul'un tarihinde sıcaklarla baş etmenin mekanları olan serinleme mekanlarını konuşmaya başladık. Geçen bölümü dinlediyseniz mesirelerden söz etmiştik ve aslında tam olarak konuyu bitirememiştik de o yüzden bu bölüme de bir miktar sarkmış olacak. Bu bölümde de deniz ile ilişkisinden bahsedeceğiz. Bu serinleme mekanlarının deniz hamamlarından, İstanbul'daki yüzme kültüründen, plajlardan bahsedeceğiz. Ama buna geçmeden önce tabii her zaman yaptığım gibi önce bir güncel hava durumundan, güncelde bizim İstanbulluların nasıl sıcaklarla baş ettiğinden de biraz bahsetmek gerekiyor. Yine sıcaklıkların arttığı bir haftaya girmiş olduk. Şu an en yüksek sıcaklıklar 32 derecelere çıkmış durumda. Ben bu kaydı 17 Temmuz Cuma günü yapıyorum. Siz 20 Temmuz Pazartesi günü dinliyor olacaksınız ve sıcaklıklar hala 32 derecelere kadar erişiyor olacak. Ve en düşük sıcaklıklarda 23'ün altına düşmüyor olacak. Tabii bunlar insan sağlığı açısından kritik değerlerde olmuş oluyorlar. Bir yandan geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da bir sıcak dalgası yaşanmıştı. Bundan bahsetmiştik önceki bölümlerde. Şimdi ise yeni bir sıcak dalgası uyarısı var. Amerika'nın doğusu içinde böyle bir durum söz konusu. Geçtiğimiz birkaç günde özellikle New York şehrinde çok yüksek sıcaklıklar görüldü. Bir önceki sıcak dalgası kadar şiddetli olmasa da bununla ilgili belediyenin aldığı önlemlerden birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü biz İstanbul'da son senelerde sıcak dalgası uyarılarını, sıcakta dışarı çıkmayın uyarılarını duymaya başladık ama henüz kapsamlı bir aşırı sıcaklarla mücadele planı, programı, politikası görmüş değiliz. New York'ta nasıl ele alınıyor bu mesele? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Tabii ki dışarıya çıkmamaya dair uyarılar var. Ancak dışarıya çıkmamak evinde klima çalıştırabilmeyi gerektiriyor. Klima ise tabii ki çok daha yaygın olsa da New York'ta kullanımı herkesin evinde olabilen bir cihaz değil. Onun ötesinde de evinde mevcut olsa bile elektrik faturası dolayısıyla çalıştırabileceği bir cihaz değil. Bu durumda insanlara farklı serinleme mekanları, alternatifleri sunmak gerekiyor. Bu bir önceki programda da bahsettiğimiz şehrin serinleme mekanları işte nereler olabiliyor? Parklar, bahçeler olabiliyor, sahiller olabiliyor. Tabii bunlar sıcakların çok şiddetli hale geldiği durumlarda yetersiz kalabiliyorlar. Havuzlar da olabiliyor bu arada. New York'ta belediye havuzları ücretsiz. Ve hatta bunun da çok derinlikli bir tarihi var. Havuzların hem yaz sıcaklarıyla başa çıkmak anlamında kullanılması hem de aslında ırksal bir gerginliği yönetmek anlamında kullanılmasıyla ilgili bunun derinlikli bir tarihi var. Yine bahsetmiştim yangın musluklarının açılması, bu anlamda kullanılması, bunun da çok derinlikli bir tarihi var. Tabii ki burada İstanbul'a odaklandığımız için bunlara giremeyeceğiz ama bir başka noktasına değinmek istiyorum. Kapalı ve klimalı olan serinleme mekanları nereler olabilir kentin diye. New York şehrinin bu serinleme merkezleri listesinde birinci olarak yaşlılara özel merkezler var. Ki bunlar zaten yani sıcaklar dışında da yaşlılara hizmet veren yerler. Ama onun dışında genel olarak halka hizmet veren
Neresi olabilir düşündüğümüzde herkesin girebileceği ve herkesin orada bulunup klimalı ortamda bulunma imkanından faydalanabileceği kütüphaneler var. Listenin büyük bir çoğunluğunu halk kütüphaneleri oluşturuyor. Ve bu mekanlara gidip insanlar klimadan faydalanıp serinleyebiliyorlar. Tabii çevrenizde böyle bir kütüphanenin olup olmadığı, işte oraya ulaşma kolaylığı, bütün bunlar sıcaklarla baş etme kapasitenizi belirleyen etmenler. Hatta bir başka örnek vereyim. Ben geçen sene Los Angeles'ta bir konferansa katılmıştım. Yine bu programda anlattığım konuya benzer bir sunumla. Ve tabii orada bunun üzerine muhabbet ederken oralı biriyle şöyle demişti. Burada kütüphane, işte özellikle büyük merkez kütüphanesi tam olarak bu anlamda kullanılıyor, serinleme anlamında. Ama o dönem ICE denilen, işte göçmenlere karşı saldırıları yürüten güvenlik birimlerinin çok yoğun aktif olduğu bir dönemdi. Ve bundan dolayı göçmen mahalleleri kalkıp gelemiyorlar bu kütüphaneleri, serinleme merkezlerine diye söylemişti. Kütüphaneleri serinleme merkezi olarak kullanmanın önünde başka engeller de olabilir düşündüğümüzde. Mesela İstanbul için düşünüyorum. İstanbul aslında özellikle son yıllarda da çok yeni kütüphane yapılmış bir şehir ve kütüphane kullanımı da çok yüksek aslında. Ama maalesef birincisi, yani her kütüphane zaten klimalı değil ve o anlamda serin değil. Benim gitmeyi çok sevdiğim kütüphanelere yazın gidemediğim çok olmuştur. Ancak onun dışında kütüphanelere giriş çok denetimli. Yani belediye kütüphanesi, Büyükşehir Belediyesi kütüphanesi, yerel belediye kütüphanesi, her birinin ayrı bir sistemi var, ayrı mobil uygulamaları var. Oralardan işte rezervasyon yapılıyor, girerken çıkarken QR kodlar okutuluyor, mola alırken izin alınıyor uygulamalardan. Yani böyle çok denetimli, çok katı bir sistem ve böyle elinizi kolunuzu sallayarak girebileceğiniz. Şurada da iki kitap okuyayım, gazete okuyayım, azıcık dinleneyim, serinleyeyim, rahatlayayım diyebileceğiniz yerler değiller. Belki yaşlılar için bu mobil uygulamalara erişimleri olmadığından dolayı o anlamda dışlayıcılar, işte belki çocuklar için o anlamda dışlayıcı mekanlar olmuş oluyorlar. Ve aslında sınava hazırlanan belli bir yaş grubuna kitap etmiş oluyorlar sadece böyle baktığımızda. Tabii keşke bunların istatistikleri olsa ve bunun üzerinden konuşabilsek, ama bir gözlem olarak bunu da not etmek istedim. İstanbul'un tarihsel serinleme mekanlarına geçmeden önce. Şimdi İstanbul'un tarihsel serinleme mekanlarından mesireler konusunu tamamlayamamıştık demiştim bir önceki bölümde. İsterseniz oradan başlayalım. Bir müzik arası verdikten sonra İstanbul'un mesireleri nasıl değişti ve daha sonra İstanbul'da deniz kültürü nasıl değişti diye bu programda bu konulara girelim. Şimdi mesirelerden bahsetmişken, o zaman Behiye Aksoy'dan Sazlar Çalınır Çamlıca'nın Bahçelerinde eseriyle bir mola verelim.

Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da, Sayfiye Arşiv'den Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. İstanbul'un tarihsel serinleme mekanlarından olan mesirelerden bahsediyoruz. Bir önceki bir bölümde bu konuyu bir konuk ile tartışmıştık. Tarihçi Doktor Enise Şeyda Kapusuz bizimle birlikteydi. O bölümü dinlemediyseniz dinlemenizi gerçekten tavsiye ederim. O bölümde özellikle daha erken dönem mesirelerden ve mesire kültüründen bahsetmiştik ve biraz da olsun Tanzimat'a doğru, Tanzimat'la bu mesire kültürünün nasıl değiştiğinden bahsetmiştik. Bu erken dönem mesirelerde, kağıthane gibi geleneksel mesirelerde özellikle kadın erkek mekanlarının ayrımı, işte nehrin bir tarafında kadınlar, bir tarafında erkekler ve bununla ilgili yasaklar, kıyafetlerle ilgili denetimler, bunlar çok belirgin özelliklerdi. Bu arada şunu da söylemiştik tabii, aslında bu da bir modernleşme, batılılaşma arzusu ile inşa edilen bahçelerden biriydi o dönemde. Daha sonra ise Tanzimat'a doğru daha modern mesireler görüyoruz. Çamlıca, Fenerbahçe gibi mesireler görüyoruz. Hatta edebi eserlere de çokça konu olduklarını söylemiştik. En meşhur işte Araba Sevdası eserinde bundan bahsediliyordu. Ondan sonra Tanzimat döneminde artık bu piknik yapılan, daha çok kıra benzeyen, hani mesire kültüründen gezinti yapılan şehir parkı kültürüne geçiş oluyor. Buna geçen bölümde girmeye pek vaktimiz olmamıştı. Yine bu bölümün esas konusu deniz kültürü olduğu için çok detaylı buna giremeyeceğiz. Ama bir örnek olarak Taksim Bahçesi'nden burada bahsetmek istiyorum. Yani kamuya açık park, batı tipi kamuya açık park olgusunun ilk örneği olarak Taksim Bahçesi. 1860'larda bu bahçenin yapımına başlanıyor. 1869'da tamamlanıyor. Bahçenin yapıldığı yer tabii Pera ve gayrimüslimlerin yaşadığı bir yer. Hatta bayağı heyecanlanmışlar da bu bahçenin yapımı için ve bir an önce bitirilmesini beklemişler. Açıldığı gibi de halkın en çok ilgi gösterdiği gezinti yeri haline geliyor. Aslında benzer bir heyecanı mesela Çamlıca Bahçesi için de görüyoruz yine edebi eserlerde. Sonra tabii gayrimüslim bir mahallede yapılmış olduğu için bu bahçe pazarlara özellikle tıklım tıklım olurmuş, işte insanlar, arabalar ve tabii onun için özel giyiniyorlar. Oralarda işte kafeler, çay bahçeleri etrafta, yani böyle bir pazar günü eğlencesi mekanı haline gelmiş oluyor. Ve hatta şunu da söylemek lazım. Belki bundan önceki bölümde de belirtmek gerekirdi. Şimdi mesire kültüründen bahsederken aslında mesirelere giriş ücretli. Taksim Bahçesi için de bu geçerli oluyor. Bu geleneği devam ettiriyorlar o anlamda. Taksim Bahçesi'ne girmenin bir ücreti var. Ve hatta Sait Faik de bir Balıkçının Ölümü eserinde bundan bahsediyor. Ancak bu Taksim Bahçesi'ne giriş ücretli olduğu için ve bu ücretin halka negatif yansımaması için, eğer buraya gelen tramvay hattı kullanıldıysa o tramvayın biletini gösterenlere bahçe ücretsiz olmuş oluyor. Tabii Zeynep Çelik kitabında, Değişen İstanbul kitabında bununla ilgili şunu söylüyor. Evet, bu ücretsiz hale getiriyordu bahçeyi ve yani daha erişilebilir hale getiriyordu. Ancak burada asıl kastedilen Pera sakinleriydi. İstanbul tarafı sakinlerinin bir nefes temiz hava için
atlı araçlarının içinde saatlerce dolambaçlı yolları kat ederek Taksim Bahçesi'ne gelmeleri beklenemezdi, diyor. O yüzden aslında burada bu işte kamuya açık bahçe hizmetinin henüz sadece belli bir kesime hitap ettiğini görüyoruz. Zaten Müslüman mahallesine bu kamuya açık parkların gelmesi bir yarım yüzyıl daha süre alacak bu anlamda. Tabii şimdi burada bir zaman atlaması da yapalım. Daha sonra Cumhuriyet döneminde bu bölge yine anlamlanacak. Her ne kadar artık başkent Ankara olmuş olsa da İstanbul yine de bir cumhuriyetin gücünü, cumhuriyetin ideallerini gösterme mekanı ve bu anlamda Taksim'de işte bir modern bahçe düzenlemesi fikri ortaya çıkıyor. Bizim şu an işte Gezi Parkı diye bildiğimiz İnönü Gezisi bu dönemde inşa ediliyor. Henry Prost, bir Fransız mimar, İstanbul'un modern şehirleşmesini planlamak üzere İstanbul'a davet edilen bir mimar. Ve bu Henry Prost'un planı dahilinde gerçekleştiriliyor. Parkın yapıldığı alanda Taksim Kışlası var. Taksim Kışlası da enteresan bir yapı. O da aslında bir modernleşme hareketinin bir parçası olarak inşa edilmiş bir yapı. Mimari unsurlarına baktığınızda klasik Osmanlı mimarisi değil, daha çok böyle Rus mimarisine benzeyen unsurlar görüyorsunuz. Ama Taksim Kışlası yıkılıyor, yerine İnönü Gezisi oluşturuluyor. Ve aslında adından da anlaşılacağı gibi bu Gezi park, gezi için, gezinti için, yani bir promenad, eski tip bir mesireden tamamen ayrışan bir park. Ve bu park daha sonra tabii tekrar yakın zamanda 2013'te gündemimize geldi. 2013'te bu parkın yerine kışlayı tekrar inşa ettirmek ile ilgili bir proje vardı ve tabii ki bu o zamana kadarki en büyük halk ayaklanmasına sebep olmuş oldu. Burada bunun detayına girmek her ne kadar mümkün olmasa da şunu bu program kapsamında not etmek gerekir ki yine de bu ayaklanmayı başlatan şey aslında şehrin kısıtlı serinleme mekanlarından biri olan, şehrin en işlek yerindeki bir parkın yıkılmasına karşı çıkmaktı. Diğer politik gündemlerin yanı sıra. Şimdi tabii bu konuyu çok uzatmayalım ve artık deniz kültürü konusuna geçelim ki zaten bunlar da aslında bağlantılılar ve özellikle deniz kültürü de Tanzimat ve Cumhuriyet dönemiyle çok değişiyor. Şimdi buna geçelim ama buna geçmeden önce o zaman tekrar bir müzik arası verelim. Her bölümde olduğu gibi yine bir longa dinleyeceğiz ama madem deniz kültüründen, Cumhuriyet dönemi deniz kültüründen bahsediyoruz, bu defa bunun tango versiyonunu dinleyelim. Mazen Salha'dan geliyor.

Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşivden Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. İstanbul'un tarihsel olarak serinlediği, yazın sıcağından kaçtığı mekanlardan bahsediyoruz. Az önce mesireler konusundan bahsediyorduk. Mesireler, parklar, bahçeler. Şimdi ise tabii etrafı denizlerle çevrili olan bir şehir olan İstanbul'da deniz kültüründen, deniz hamamları, banyoları, plajlarından bahsedeceğiz. Tabii enteresan bir şey, İstanbul etrafı denizlerle çevrili olmakla birlikte İstanbul'da denize girme kültürü aslında çok daha yakın döneme ait bir şey. İstanbul'da deniz belki işte ulaşımla ilgili, balıkçılıkla ilgili, savunma ile ilgili, yangın söndürme ile ilgili ama denize girmek, yüzmek İstanbul halkı arasında bir kültür değil. Sık yapılan bir şey değil. Tabii bunun bazı erken dönem örnekleri var. Mesela Evliya Çelebi'nin 1600'lerde Fenerbahçe, Salacak gibi yerlerde denize girildiğine dair mesela yazdıkları, anlattıkları var. Cümle Dilberan Mahı Temmuz'da deryada çimerler diyor. Çimmek, yıkanmak demek. Hatta hala bazı şehirlerde çimmek, yüzmek yerine kullanılır. Ve hani bu da bize aykırı bir haldir aslında diyor. Ancak ben şöyle anlıyorum ki daha sonraki dönemlerde denize girmekle ilgili nasıl konuşulduğuna bakıldığında belki İstanbul'un sularına giriliyormuş ve yani hani denize girmek bir sonraki dönemde hatta açıktan girmenin yasak olduğu bir dönem de var. Yasak da değilmiş ama bu bir topluca yapılan işte birlikte gidilip işte açıkta yapılan bir kültür değilmiş. Bu arada az önce meselelerden bahsetmiştik. Kağıthane'de de mesela Kağıthane'den nehre girildiği ve orada da işte yüzüldüğünden yine bahsediliyor burada. Ama esasen denize girme kültüründen bahsedeceksek 1800'lere gitmemiz gerekiyor. 1800'ler ve sonrasına daha doğrusu diyebilirim. Çünkü bunun başlarında aslında Refik Halit Karay diyor ki mevsim yaz da olsa kimsenin aklına denize girmek gelmezdi diye söylüyor. Daha sonra ise bu dönemin sonlarında denize girme kültürü yavaş yavaş özellikle belirli kesimler içerisinde görülmeye başlanıyor. Geçen bölümde bir seyahatinameden bahsetmiştik. Bir Avusturya Macaristanlı bir piyanist Anna Grosser Rilke İstanbul'a geliyor ve seyahatnamesinde yazları Tarabya'da geçirdiklerinden de bahsediyor. Zaten o dönemde yabancı diplomatlar, sefaretler hep Tarabya'da yazlıkları var ve orada geçiriyorlar yazlarını. Kendisi mesela bu işte 1880'ler 1890'larda bahsettiği dönem oğlunun orada Tarabya'da işte yüzme öğrendiğinden bahsediyor mesela oradaki yazdıklarında yani açıkta yüzerek. Bu anlamda gayrimüslimler arasında özellikle denize girme mevcut ama bu denize girmenin özellikle toplu halde yapılması, kadın erkek bir arada yapılması ilerleyen dönemde işte Müslüman halk arasında ciddi tepki çekecek ve bununla birlikte de yasaklar, kısıtlamalar gelmeye başlayacak. Hatta zaten birçok eserde, gazete küpürlerinde bununla ilgili eleştiriler de görüyoruz. Onlara geleceğiz. Ama öncelikle deniz hamamlarından başlayalım. Deniz hamamı dediğimiz şey aslında ahşaptan yapılmış, etrafı kapalı, bazen tamamen kapalı,
Bazen bir yüzü açık, denize açık, üstü çoğunlukla kapalı, bazen altı da kapalı yapılar. Niye bazen deyip duruyorum? Çünkü zamanla birlikte değişiyor bu deniz hamamları aslında. Ve farklı formlarını görüyoruz. Fotoğraflarla dokümente edilmiş farklı formlarını görüyoruz. Anlatılarda farklı formlarını görüyoruz. Özellikle 19. yüzyılın sonunda yalıların önünde deniz hamamları var. Ve yani bunlar aslında kişisel, özel deniz hamamları. Bunların bazı örneklerinden işte bahsetmek gerekirse, mesela Zarifi Mustafa Paşa Yalısı var. Bir odanın içerisinden denize girilebiliyor mesela bu yalıda. Yine Adile Sultan Sarayı'nın bir deniz hamamı mesela varmış. Oradan denize girildiğinden bahsediliyor. Yakup Kadri'nin Hep O Şarkı eserinde roman kahramanı mesela Münire Hanım. Yine böyle bir Emirgan Yalısı'ndan, oranın deniz hamamından denize giriyor ve hatta bu karakter aslında yapmaması gereken bir şey de yapıp o hamamdan boğaza doğru da kaçıyor aslında. Bunun dışında daha sonra gelişen halk hamamları var. Ve bunlar tabii halk deniz hamamları, daha salaş yapılar. Bunların işletmecileri var. Bu arada bunlardan sanırım bir tanesinin de hala Sarıyer'de harap bir şekilde de olsa durduğuna dair bir haber okudum. Bu halk deniz hamamlarına, tabii bunların da kadın erkek ayrı olduğunu söylemek lazım. Hatta erkeklerinki genelde daha büyük, kadınlarınki daha küçük. Erkeklerinkinin bazen ön tarafı, deniz tarafı açık olabiliyor. Kadınlarınki tamamen dört tarafı kapalı ve hatta yani üstü altı da kapalı. Bunu söylemek istedim. Çünkü bir alıntı okuyacağım buradan. Doktor Hilmi Masar'ın Bir Ömür Boyunca kitabında şöyle diyor. Kendisi küçükken annesiyle kadınlar hamamına gidermiş. Kadınlar hamamının her tarafı kapalı olduğu ve güneş görmediği için boğaz içerisinde buz gibi olurdu su diyor. Ve yani Temmuz ayı olmasına rağmen üşümeden denize girdiğimi hatırlamam diyor. Ama ne zaman ki işte 8 yaşına gelmiş ve artık kadınlarla birlikte hamama gidemeyecek yaşta olduğundan dolayı babasıyla gitmeye başlamış, o zaman artık erkekler kısmına girdim ve daha az üşüdüm diye söylüyor. Dolayısıyla kadınlar için olan deniz hamamı erkekler için olandan çok daha farklı, imkanları çok daha farklı ve her yerde de illa kadın hamamı da olmazmış. Bazen sadece erkeklere ait deniz hamamları olurlarmış. Burada şunu söylemek lazım. Burada bu her ne kadar denize girme kültürünün bir parçası olarak tartışıyor olsak da aslında şimdiki gibi bir böyle uzun süreli işte denizde vakit geçirme, yüzme anlamında bir kültür değil hala bu. O dönemin işte tıp bilgisi gereği suların, deniz suyunun şifa getirdiğine inanılıyor ve doktor tavsiyesiyle mesela geliniyor. Bir ilaç olarak suya giriliyor, çıkılıyor. Daha sonra tabii bu algı değişecek. Burası daha çok vakit geçirilen yerler haline gelecek bu deniz hamamları. Ama öncelikle buna ilaç olarak girilmiş oluyor. Tabii nasıl gidiyorlar bu hamamlara? Erkeklerin sadece iç donları, uzun yani dizlerinin altına kadar gelen kıyafetler ile girdikleri, bir peştemal sardıkları bellerine söyleniyor. Kadınlarsa baştan aşağı elbiseli olarak giriyorlar. Yine dediğim gibi bu da değişecek. Kadınlar da daha sonra peştemalla giriyor olacaklar bu deniz hamamlarına. Ve deniz hamamlarında daha çok vakit geçirildiği zamanlarda işte yanlarına tıpkı mesireye giderken yaptıkları gibi mesela piknik sepetleri
alacaklar ve hatta oralarda şarkılar, türküler söyleyecekler, müzik aletleriyle müzikler yapacaklar. Kadınlar ve erkekler hamamlar arasında aslında ciddi bir mesafe de var bu arada. Tabii ki zaten geçmek yasak ama duyulmasın diye de bir mesafe konulmuş. Ama buna rağmen kadınların işte bu şen şakrak şarkılarının, kahkahalarının işte etraftan duyulduğu söyleniyor farklı farklı alıntılarda. Bu arada erkekler tarafından çıkıp kadınlar tarafını gözetlemeye çalışanlar, kayıklarla gelip gözetlemeye çalışanlar ya da daha tepelerden bakmaya çalışanlar var. Bu yüzden de etrafta sürekli aslında kayıkla bekçi geziyor ya da karada bekçiler geziyor. Bunu engellemek için. Bir başka yasak da bu belirlenmiş deniz hamamlarının dışında açıktan denize girmekle ilgili bir yasak. Deniz hamamları da paralı. Ve bu imkanı olmayanlar aslında gizlice denize giriyorlar. Özellikle gece bunu yapıyorlarmış. Ve tabii kıyafetlerini çıkarıyorlar, bir kenara koyuyorlar. Yakalandıkları zaman o halde götürülürlermiş karakola. Ya da bazen polis kıyafetlerini alıp götürürmüş. Ve onlar da peşinden koşmak zorunda kalırlarmış polisin. Kadınların da kafes arkasından yani evlerindeki kafeslerin arkasından bu sahneleri izlediği, çığlıklar attığı söyleniyor. Şimdi bu deniz hamamları nasıl değişti? Nasıl plajlara dönüştü meselesine gireceğim. Ama şunu söylemek istiyorum ki bu değişim bir anda olmuyor. Plajlar ve deniz hamamları da aslında yan yana işlemeye devam ediyor uzun bir süre. Ta ki bu kaç göç kültürü tamamen yok olup deniz hamamları artık tercih edilmeyinceye kadar. Ama bu konuya geçmeden önce tekrar bir müzik arası verelim. Necmi Rıza Ağızkan'dan Derya'da Deryalıklar dinleyelim.

Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşiv'den Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. İstanbul'un serinleme mekanı olan denizden ve tarihsel olarak deniz kültürünün İstanbul'da nasıl geliştiğinden bahsediyoruz. Deniz hamamlarından bahsettik. Şimdi bu kültürün dönüştüğü tarihlere atlayalım. 1918-1920 tarihleri arasında iki ayrı şey oluyor aslında. Birincisi 1917 Bolşevik devriminden kaçıp İstanbul'a gelen Beyaz Ruslar. Diğeri ise tabii ki İstanbul'un işgali. İstanbul'daki yabancı birlikler ve özellikle İngilizler. Bu iki yabancı grup İstanbul'da deniz kültürünün gelişmesinde çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle Beyaz Ruslar bugün Florya diye bildiğimiz bölgeye yerleşiyorlar. Ve hatta bölgenin adı aslında Florya'ymış bir çiçek isminden dolayı. Ancak Rus telaffuzuyla Florya oluyor oranın ismi. Ruslar burada denize girme kültürünü yani kendi kültürlerini yaşatmaya devam ettikleri için aslında İstanbul'a yeni bir kültür getirmiş oluyorlar açıktan. Bir arada kadın erkek bir arada denize girme kültürü getirmiş oluyorlar. Yine aynı şekilde İngiliz askerlerinin de açıktan denize girdiğini biliyoruz. Ve aslında halk için bu çok yeni görülmemiş bir şey olmuş oluyor. Tabii bir yandan da buna bir özenme de var. Aslında halk gidiyor, onları izliyor. Yani yaptıklarını bir tür modaya dönüştürüyor bir yandan, yani işte giyinişleri olsun. Tabii ki yani bu noktada henüz bir İstanbul halkına yayılmış açıkta denize girme, birlikte denize girme kültürü yok. Ancak ilk olarak bundan etkilenilmiş oluyor ve böylelikle yerleşmeye başlamış oluyor burada deniz kültürü. Daha sonra Atatürk Florya'da bir deniz köşkü yaptıracak ve bu deniz köşkünün hemen yanında halk plajı olarak açacak. Bu dönemde bahsettiğim dönem 1930'lar. Bu dönemde tabii şöyle bir şey oluyor. Cumhuriyet belli ideallerle geliyor ve bu ideallerin belirli imajları, görsel yansımaları olması gerekiyor. Kadın erkek birlikte denize girilebilmesi, plaj kültürü, kıyafetler bunların arasında. Bunlar Cumhuriyet'in tasarladığı ideal vatandaşın temsilleri. Ve gazetelerde işte halka plaj lazım olduğunu tartışıyor bu dönemlerde. Dediğim gibi mevcuttaki deniz hamamları o esnada paralı ve hani bunun bir uygun versiyonunun yapılması gerektiği tartışılıyor. Hatta Cumhuriyet Gazetesi başyazarı Yunus Nadi, az önce bahsettiğimiz Fransız mimar Prost'a bir mektup yazıyor. İşte diyor ki, bakın İstanbul'un ne kadar plaja uygun yerleri var. İşte Florya var, Kilyos var. Hani buraları plaj yapmak lazım diye bir mektup yazıyor. Atatürk'ün Florya'ya gelmesi ve Florya'yı beğenip deniz köşkünü oraya yaptırmaya karar vermesi 1936 oluyor aslında. Orayı beğeniyor. Kendi yazlık köşkü olarak kullanacağı bir yer olarak inşa ettiriyor. Ama bunun yanında da Florya plajının, onun yanındaki plajın halka açık olması şartını koyuyor. Oraya bir demiryolu projesi inşa ediliyor. Ve bir yandan da su sporları ile de özdeşleşiyor burası. Atatürk'ün pek çok fotoğrafı vardır. Florya'dan işte kürek çekerken mesela, yine giyim anlamında da mayo giymesi, üstü açık bir mayo giymesi devlet liderinin,
Yani bu anlamda deniz kültürünün gelişmesinde ve plaj kültürünün gelişmesinde kritik önemde olan olgular olmuş oluyorlar. Bunlar o dönemde. Ve tabii daha farklı plajlar da inşa edilecek ilerleyen dönemde. İşte mesela Süreyya Paşa 1940'larda Süreyya Plajı'nı inşa ettirecek. Tarlalar varmış orada, yıllarca uğraşarak plaja dönüştürülmüş. Sonra oraya bir de bakireler mabedi koyuyor mesela. Daha sonra her ne kadar orası karanın içinde kalsa da ilk başta denizin içinde olan bir anıt. Bu plajlara gazinolar kurulacak. Plajlarda güzellik yarışmaları düzenlenecek. Sağlık yarışmaları düzenlenecek. Her ne kadar buna girmeye şu an vaktimiz olmaz olsa da bir öjeni kavramından da bahsetmek gerekiyor burada. İşte sağlıklı insan ve ideal vatandaş bağlantısından da burada bahsetmek gerekiyor. Tabii bu deniz kültürü böyle yavaş yavaş yerleşirken deniz hamamları da gitgide azalmaya başlamış oluyor. Belki şunu da söylemek lazım. Bu İstanbul'da denize bir işte ilk açıktan kadın erkek karışık girildiği dönemlerde bununla ilgili itirazlar olduğundan bahsetmiştim. Halktan gelen itirazlar. Büyükdere'de böyle bir durum yaşandığında bu Atatürk'e şikayet olarak gidiyor. Ve Atatürk'ün de işte şöyle söylediği rivayet ediliyor. Kadın erkek karışık olmasına şikayet etmek ne demek? Asıl burada utanç olan bunun yapılamıyor olmasıdır diyor. Burada belki şunu da söylemek lazım. Şimdi Atatürk'ün çok ünlü olarak söylediği bir sözü de var. Denize inmek medeniyetin şiarıdır diyor. Burada hem deniz kültürünün hem de aslında yaz mevsiminin bir anlamda ideolojikleştirildiğini de görmüş oluyoruz bu kapsamda. Ve şunu da söylemek lazım. Bu erken cumhuriyet dönemi bir yandan sıcak bir dönem. Bunu birkaç önceki bölümde dile getirmiştim. Tarihi iklim kayıtlarına baktığımızda bu 1940'lara kadar olan dönemde çok yüksek sıcaklıklar, görülmemiş sıcaklıklar yaşandığını görüyoruz. Ve aslında bu anlamda belki bu iklimsel durumun da bu tabloya bir katkı sağladığını düşünmek gerekir. Hatta Atatürk biliyorsunuz Dolmabahçe'de son nefesini veriyor. 1938 yazında hastalığı şiddetleniyor. Önce Savarona yatında vakit geçirmiş 2 ay kadar. Ancak daha sonra çok sıcaklardan şikayet ettiğinden dolayı Dolmabahçe Yazlık Sarayı'na, Dolmabahçe Sarayı'na naklediliyor ve orada günlerini, son günlerini geçiriyor. Bununla ilgili alıntılar var. O dönemde onu ziyaret eden insanların naklettiği. Mesela o kadar sıcaktan muzdarip olurmuş ki kendi odasının duvarlarına, pencerelerine bahçeden hortumla su sıktırılırmış. Ve hatta karşısında da bir böyle doğa tablosu varmış ve ona bakıp böyle çok serin işte bir kırsalda olmayı hayal edermiş. Keşke gitsek orada olabilsek diye. Tabii karaciğer rahatsızlığı olan

Dolmabahçe taştan yapılmış bir yapı böyle baktığımızda. O anlamda da sıcakların enteresan bir etkisi var Cumhuriyet tarihine ve Cumhuriyet tarihinde deniz kültürünün ideal vatandaşı üretmekteki rolüne. Şimdi burada programı kapatırken şunu tekrar not etmek istiyorum. Bu programın bir sosyal medya hesabı var. Bitişik yazılıyor. Sayfaya İstanbul hesabı. Oradan her türlü yorumlarınızı iletebilirsiniz ve kendi aile arşivlerinizden olsun, hatıralarınızdan olsun anılarınızı, hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdi programı kapatırken yine bu plaj gazinolarında çıkmasıyla bildiğimiz Atatürk'ün çevresinde de varlığıyla bildiğimiz Safiye Ayla'dan Florya'da sahilde gördüm onu eserini dinliyoruz ve programı bitiriyoruz. Hepinize iyi günler.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Reklamlar.
3: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
10: I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
11: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
12: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.
13: Okay. Tokyo, South America.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra.
1: İyi haftalar. Apaçık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. 20 Temmuz Pazartesi 2026'da bu kaydı yapıyoruz. Dünyanın dört bir yanında sıcak dalgası içerisindeyiz. Bugünkü konuğum Aşkın Ercan şu anda Paris'te Cité Internationale des Arts'da misafir sanatçı olarak çalışmalarına devam ediyor. Onunla da Paris'te geçirdiği ilk haftaların ne kadar sıcak olduğunu konuştuk. Bugün de iki tane gündemimiz var. Aşkın Ercan hem bir araştırmacı hem bir sanatçı. Farklı mecralarda da üretim yapıyor. Az önce bana mesela Sen Nehri üzerine tasarladığı bir oyundan bahsetti. Yani oyunlarda geliştiriyor, sergilerde ortaya çıkartıyor, akademik araştırma projeleri de ortaya koyuyor. Çok farklı malzemelerle de aynı zamanda çalışıyor. Birazdan onlara gireriz. Ama hepsinin ortak noktası diyelim odaklandığı alan su, ekoloji ve kent hafızası olarak basitçe böyle anahtar kelimelerle bir araya getirebilirim diye düşünüyorum. O yüzden pek çok projesi birbirleriyle ilişkisellik içinde birbirine eklemleniyor diyebiliriz. Bugün de hem geçen yıldan bu yana Cité des Arts'da Paris'te yürüttüğü program hangi aşamaya geldi? Hem de hali hazırda kendi yaşadığı ve çalıştığı kent olan Eskişehir'de de bir kişisel sergisi var. Fırında, Eldem'e bağlı, Eldem Sanat Alanı'nın fırınında diyelim, 30 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilen, hem de ondan bahsedebiliriz diye düşündük. Aşkın hoş geldin öncelikle.
2: Hoş bulduk Çelen. Çok teşekkür ederim bugün buraya beni davet ettiğin için. Çok güzel ve çok özel bir buluşma oldu benim için. Çok sağ ol.
1: Benim için de bir mutluluk. Zaten senin sanat pratiğini her zaman takip ediyorum, sergilerini. Eskişehir'deki sergiyi maalesef hala görme fırsatı bulamadım ama 30 Ağustos'a kadar vaktim var. Dolayısıyla gündemimde olduğunu bil isterim. Hazır sen Paris'teyken, ikinci kere Paris'te Cité des Arts'a gitmişken bu buluşmayı her ikisini birden konuşabiliriz diye düzenlemiş olduk. Ama öncelikle biraz kısacık senden ben bahsetmiş oldum ama bütün çalışmaların odağında olduğu için özellikle bu su konusunu sana sormak istiyorum. Yani küresel ısınmadan bahsediyoruz. Az önce programın girizgahında da söyledim. Su kaynaklarımız, hele ki temiz su kaynaklarımız giderek azalıyor. Tabii ki sen ekolojiyi de bu eksende kullanıyorsun ama su aynı zamanda senin için bir anlatıcı, bir metafor olarak da çok ön planda. Dolayısıyla senin suyla bu süregelen ilişkin nasıl başladı? Neler yapıyorsun genel olarak su etrafında? Biraz ondan bahsedersen oradan devam ederiz.
2: Çok teşekkür ederim. Aslında çok güzel bir başlangıç oldu Çelenk. Yani öncelikle hani su hikayelerimin nereden başladı? Benim için de çok özel ve çok önemli bir yerde. Çünkü aslında yıllardır bütün o ekolojik meseleleri sanat pratiğimin odağına aldım. Ancak su çok spesifik olarak çok daha ciddiye aldığım bir hale dönüştü. İlk kez aslında 2021-2022 yıllarında Eskişehir'de Hasırca Çiftliği Hamamı diye bir hamamla karşılaştım. Bu hamam daha önceleri bir çiftlik hanı olarak kullanıldı. Fakat sonrasında yıkıntı ve harabe bir yere dönüştü yıllar içerisinde. Ve oradaki bulunan eski o çiftlikte çalışan insanların, işçilerin, emekçilerin kullandıkları bir hamam vardı. Ve bu hamam doğal termal suyunun aslında yeryüzüne çıktığı ve sıcak suyun hala etkisini ve kalitesini hala gün yüzüne çıkardığı o harabe alanda muhteşem bir mekandı aslında benim için. İlk karşılaşmam öyle oldu. Sonrasında bununla beraber aslında bütün o hamamların izini sürmeye başladım. Çünkü o bölge büyük bir fay hattı jeoloji altyapısına sahip ve her yerden sıcak kaynak suların çıktığı ama bir taraftan aslında çok özel ve çok büyük ve çok önemli tesislerin olduğu noktaların da olduğu, tırnak içinde söylüyorum bunu, işte para harcandı, turistlerin geldi, böyle bir termal turizmin olduğu bir yerde, diğer taraftan da aslında yıkıntı ve harabe olarak bırakılan ve artık görmezden gelinen bir yapının içerisinde var olan su hikayesi. Aslında ikisini karşılaştırma pratikleri benim suya daha çok yaklaşmamı sağladı. Dolayısıyla başlangıç noktası aslında benim için hamamlarla birlikte oldu. Beraberinde pek çok aslında suyun etrafında dönen hikayeleri incelemeye ve araştırmaya başladım. Okumaya başladım. Bu bir nehir kenarı ekosistemi oldu zaman zaman. Bazı zamanlar işte bir gölde kuruyan bir gölün izini sürerek neler olup bittiğine baktım. yaptım. Eski çocukluk yıllarımda kişisel hafızamda suyla kurduğum ilişkinin bende yarattığı o etkinin izini sürerek ilerlemeye devam ettim. Aslında suyun etrafında dönen hikayeler yıllar geçtikçe, zaman ilerledikçe daha bugünlere kadar getirdi beni diyebilirim.
1: Peki konuyu hemen senin Eskişehir'de yani uzun yıllardır yaşayıp çalışmakta olduğun memleketine diyelim getirdiğimizde orada bir kişisel sergim var hali hazırda 13 Haziran'da açıldı. Etrafında güzel kamu programı da gerçekleşir. Birazdan belki onu da konuşuruz. Yani tartışmalar, konserler gibi. Ve de 30 Ağustos'a kadar Eldem Sanat alanında, fırın alanında, burası da eski bir fırın. O alanda biraz hamam mimarisine de bence benzeyen yanları var. Kendi içinde hem mahremiyetiyle hem mimarisiyle. Burada nasıl bir sergi ortaya koydun? Yani bir öykü her akış bir iz taşır adını taşıyor. Grafik tasarımından kamu programına, mekan kullanımına her şey suyla çok ilişkiseldi. Ben özellikle ana görsel tasarımını falan da çok beğendim. Onu da buradan vurgulamış olayım.
2: Çok teşekkür ederim. Ya aslında çok uzun soluklu bir proje oldu bu. Bu sergiyi çok öncesinde sevgili Esra Eldem'le planlamıştık. Ancak ben bir takım kendi özel nedenlerimden dolayı sergiyi ertelemek zorunda kalmıştım. Ama bu bir taraftan da benim için avantaja dönüştü. Çünkü çok uzun bir süre Porsuk Nehri ve Porsuk Nehri etrafında olup bitenleri araştırmak için bana fırsat tanıdı. Porsuk Eskişehir'de yaşayanlar ve ben de dahil olmak üzere hepimizin çok özel ve çok önemli bir nehir aslında. Fakat yıllar içerisindeki bütün o değişen ve dönüşen ekosistemini, kıyı politikalarını, kente olan katkısını, kentin hafızasına, suyun nasıl bir etki yarattığını ve insanlar üzerindeki etkisinin ne olduğu açıkçası çok dikkatimi çekti yıllar içerisinde. Bu da şuna karşılık geliyor. Porsuk aslında Porsuk Barajı ile birlikte büyük oranda regüle edilmiş bir nehir esasında. Ve bu nehir kentin içerisinden geçerken bir takım aslında kent peyzajının yeniden düzenlenmesiyle akış halinde tekrar kente bırakılan bir su akış yolu olarak aslında karşımıza çıkıyor. Burada zaman zaman bazen su kanallarının ve su kapaklarının barajdan dolayı kapatıldığı ve suyun sadece hareket etmeyen bir alan haline geldiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla burada ki suyun yükselmesi ve alçalması ve suyun akışı bir noktada zaman zaman kontrol edilebilir bir noktaya geliyor. Bu da beraberinde acaba kentte ve kıyı alan dediğimiz özellikle riparyan vejetasyon olarak geçiyor bilimsel adı da. Bu alanda yaşayan canlıların, bitkilerin özellikle bataklık süslerini konu aldım çünkü birazdan oraya da bağlayacağım. Özellikle kıyı alanda karayla su arasında oluşan o hatta hem suya ihtiyaç duyan hem karada yaşamaya ihtiyaç duyan bitkilerin aslında oradaki o ekosisteme olan etkisini aslında biraz da vurgulamak benim için öncelikli oldu. Buradan bataklık süsenlerine geleceğim. Bataklık süsenleri bu riparyan alanda çok önemli bir aslında bitki florası. Aslında süsengiller içerisinde bulunan bir bitki bataklık süseni ve süsenler yaklaşık 290'a yakın türü olduğu bilinen zambakgillerden olarak bilinen bir bitki familyası. Ve süsenin özellikle kıyı alanda olan bataklık süseninin yıllar içerisindeki o değişimi ve dönüşümünü aslında hikaye alarak ilerledi serginin ana kavramsal çerçevesi. Bu bağlamda sergiyi aslında dört bölüme ayırdım. Biraz daha toparlamak adına söylüyorum bu söyleyeceklerimi. Bir zamanın dışına düşenler, iz, akış ve sonuncusunu şu an heyecandan unuttum. İz, akış, çok özür dilerim. Zamanın dışına düşenler neyse birazdan aklıma gelirse onu
1: Evet, ben
2: söyleyeceğim.
1: de
2: Çok özür
1: önümde böyle
2: dilerim herkesten.
1: notlara bakıyorum ama ben de göremedim. Belki şeyi konuşabiliriz. Yani ben girizgahta da vurguladım senin yani ortak böyle su, ekoloji, hafıza, sözlü tarih, kent bunlara odaklanan bir yaklaşımın var ama aynı zamanda malzeme ve teknik açıdan da oldukça büyük bir çeşitliliğin var. Yani mekana özgü yerleştirme görüyoruz fırındaki serginde. Video zaten yapıyorsun. Dolayısıyla video işleri var. Ama onlar kadar buluntu nesneler, arşiv, fotoğrafları, belgeler, bunlarla ortaya çıkan kolajlar, hatta kolektif bir hafıza defteri gibi kurguladığım bir sanatçı kitabı dahi var. Birazcık belki bu farklı malzeme, medyum onlardan bahsetmek isteyebilirsin bu noktada.
2: Evet, şimdi tam sen sözü alırken aslında hatırladım dördüncü bölümünde ne olduğunu. Taşkın, taşınan ve taşan. Bu dört kelime üzerinden
1: Güzelmiş.
2: inşa oldu saygı. Çok özür dilerim. Çünkü biraz tabii ki hani program heyecanından da kaynaklı
1: Tabii ki.
2: unuttum. Ancak burada bütün bu tam da bu sorduğun soruya bağlayacağım şimdiki meseleyi. Aslında video sanatıyla başladım ben
1: Evet.
2: sanat üretim pratiğime. Daha öncesi resim okudum. Daha sonra video üretimleri yapmaya başladım. Video üretimi beraberinde aslında uzun yıllar videodan sonra biraz malzemeye dokunma ve malzemeyle biraz daha işte bir araya gelme pratikleri de aslında beni çok heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Bunun içinde böyle küçük baskı çeşitleri yapmaya başladım ve bunlar birer mono baskı, stampa baskılar üretmeye başladım. Bunun da öncesinde tabii fotoğraf ve video geleneği beraberinde bunların da üretimine birazcık olanak sağladı ve bunların totalinde belki bir çıktı olarak söylemek de iyi olabilir. Oyun tasarımları da aslında kurgulamaya başladım. Aslında bir çeşit öğrendiğim bütün o bilgileri paylaşmak, açıklamak, bir araya gelmek, katılımcı bir pratiğe dönüştürmek meseleleri benim için bir oyun alanının da referansı oldu diyebilirim. Dolayısıyla çok medyumla çalışıyor gibi görünüyorum. Ancak dışarıdan belki bu böyle algılanıyor olabilir fakat içine girdiğiniz zaman, o su dünyasına girdiğiniz zaman, benim su dünyamın ve benim araştırmalarımın üzerinden geçen su dünyasına böyle bir giriş yaptığınızda, baktığınızda hepsinin birbiriyle ne kadar eklemlenebildiğini ve ne kadar ilişki içerisinde olduğunu görmek mümkün diyebilirim. Dolayısıyla belki buradan hani eğer dilersen oyun tasarımına sergiyi anlattıktan sonra bir de oyun tasarımına da
1: Tabii.
2: geçebilirim.
1: Bir de sesi sormak istiyorum sana. Çünkü açılışta bir konser de var. Ses de aslında bu
2: Evet.
1: senin. Bu arada küçük bir hatırlatma da yapalım. Radyosunu yeni açanlar olabilir. Aşkın Ercan'la birlikteyim. Onun her damla bir öykü, her akış bir iz taşır adlı Eskişehir'de 30 Ağustos'a kadar süre gelen Eldem Sanat Alanı fırındaki solo sergisini toparlamak üzereyiz. Biraz bu kamusal program ve özellikle müzik ve ses sizin de işin içine girmesini ya da senin onu davet etmeni de konuşalım. Sonra oyunla zaten Paris'e uzanırız.
2: Tamam. Evet, ya aslında çok uzun zamandır takip ettiğim ve dinlediğim bir grup vardı, Fang İstanbul. Sevgili Ruken ve Roni'ye de buradan çok selamlarımı iletiyorum eğer dinliyorlarsa. Sağ olsunlar, onlar geri dönüştürülebilen malzemelerle bir takım enstrümanlar ve ritimler yaratıyorlar. Ve dolayısıyla ben zaten onları çok uzun yıllardır takip ediyordum. Ve bu vesileyle de aslında biraz o suyun ekolojik alanlarını, o doğanın ve doğayla ilgili kurduğumuz ilişkini biraz sessel ve ritimsel boyutunu da nasıl bir araya getirebileceğimizi kendi aramızda konuşurken sergi açılışına Fung İstanbul'u davet ettik. Sağ olsunlar, onlar da bizi kırmadılar, geldiler. Böyle güzel bir açılış konseriyle de sergi açmış bulunduk ve orada aslında güzel bir dinleyici kitlesi oldu ve bu da hani hem onları daha çok kitle Eskişehir'deki kültür
1: Tabii.
2: sanat alıcılarının karşılaşması açısından iyi bir başlangıç oldu. Hem de sergiyle kurduğumuz ilişki hem benim kurduğum su dünyasına, onların da Suya Ağıt isimli hatta çok güzel bestelikleri bir şarkı vardı. Birbiriyle ne kadar ilişki içerisinde olduğunu, aslında benzer dertlerin o benzer dertlerin beraberinde neler sanatçı olarak ve de o sanatsal pratiğinde neler ortaya çıkardığımızı birlikte keşfettik. Bu da benim için hakikaten çok özel ve çok önemli bir karşılaşma oldu diyebilirim. Fang İstanbul'da olan.
1: Harika. Peki sen şu halihazırda Paris'tesin. Sıcak dalgasını biraz atlatmış, biraz hava rahatlamış
2: Evet.
1: gibi gözüküyor. Fakat o sıcak dalgası sanırım İstanbul'a şu anda geldi ya da geliyor. Çünkü
2: Evet.
1: giderek burada ısı yine artmaya başladı. Ve bu Paris'e, hatta Paris'teki Cité Internationale des Arts'a ilk misafir oluşun değil. Bu bir şekilde takip projesi artık. Yani daha önce yaptıklarını burada sonlandırma, belki bir etkinlikle buluşturma için daha kısa bir süreyle gelmiş durumdasın. Paris macerası Cité des Arts'la ilişkin nasıl başladı ve orada neler yapıyorsun? Zaten böylece oyundan da bahsedeceksin.
2: Evet, ya aslında bu geçen yıl ben Deniz Villaları Konuk Sanatçı Programı ile Site Dözar'a geldim. Ve de, o zamanlarda buraya şöyle bir projeyle başvurmuştum. Scena isimli bir oyun tasarımı yapabileceğimle ilgili. Bunun da başlangıç noktası daha önce İKSV'nin ortaklaşa programını desteklediği konserve ekibinin konuk sanatçı programına dahil olmuştum ve orada Kaistros isimli bir oyun tasarımı yapmıştım. Bu Kaistros daha çok Efes Selçuk'taki Küçük Menderes Nehri su havzasını ve su alanlarındaki ekosistemi anlatan ve orada biraz oradaki tanrıçalar, oradaki efsanelerle ilişkilendirilebilen böyle küçük bir masa oyunu tasarım olmuştu. İki kişinin oynadığı. Daha sonra bunu Nereitlerin Dansı diye bir projeyle Deniz Villaları Artist Residency'ne başvurup onlara öyle bir önermeyle gelmiştim. Bu Nereitlerin Dansı hikayesi de daha aslında Avrupa'daki o işte Kelt mitolojisi, Roma mitolojisi, Yunan mitolojisi buralardan beslenen su perileri ve su kaynaklarının efsaneler ve mitolojik anlatılarının neler olabileceği merakıydı aslında bendeki. Bu da işte Sequena isimli bir oyun tasarımına dönüştü. Sequena aslında Sen Nehri'nin Kelt mitolojisindeki karşılığı yani ismi. Ve bununla beraber aslında pek çok deniz, su perileri, nehir perileri, göl perileriyle falan karşılaştım araştırma sürecinde. Geçen yıl aslında buraya 3 aylık Cité d'Özard Residence sürecimde bu oyun tasarımını yapmak üzere geldim. Ve bir Open Studio ile oyunla buradaki işte sitede kalan sanatçılar ve dışarıdan da zaten katılıma açık bir alan açıyor site burada. Her hafta çarşamba günü Ağustos ayı hariç. Ve burada herkesten çok büyük bir ilgi gördüğünü fark ettik. Institut Français bursuyla gelmiştim ben buraya. Belki söylemeyi unutmuş olabilirim. Onlara şöyle bir öneriyi ben sundum aslında. Bir sonraki yıl tekrar burada bu oyun tasarımını yeniden biraz daha güncelleyip güncellemekten kastım da şu aslında büyük bir malzeme yoğunluğu. Bunun tamamını şöyle küçük bir kutuya sığdırabileceğim bir tasarım haline getirip
0: Kutu
2: yanımda
0: oyunu haline
2: sadece
0: getirdim. Evet.
2: bir kutu oyunu haline getirip onu buraya taşımak ve burada hep birlikte beraber bunu yeniden deneyimlemek. Ve çünkü dönem dönem sanatçılar da değişiyor. Şimdi burada geçen yıl da tanıdığım neredeyse hiç sanatçı yok. Hep yeni gelen sanatçılar var. Dolayısıyla zaten onlar için de Sequoia oyunu yeniden yeni bir karşılaşma alanı olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu sefer de Sitte'ye yaklaşık böyle bir aylık daha kısa dönem bir buluşma yapmak üzere geldim. Üç su hikayemle birlikte geldim buraya. Water in Motion isimli bir açık atölye yapacağım burada. Open Studio yapacağım. Bu hafta çarşamba günü olacak o da. Oraya
0: Duralım. 22 Temmuz 2026
2: evet.
0: Çarşamba saat 6 mı?
2: Saat 6 ile 9 arası.
0: Harika. Paris'tekiler yolunu
2: 81 01
0: düşünebilirler.
2: Evet, buraya herkesi beklerim. Çok da mutlu olurum. Buraya 3 hikayeyle birlikte geldim. Sekiyona zaten burada başladığım bir oyundu. Onu burada Open Studio'da herkesle birlikte deneyimlemek isterim. Taşkın Taşınan Taşan sergimin de fırın sergiminde videosunun başlangıç noktası aslında burada çekildi. Sen Nehri üzerinde taşınan bir takım nesnelerin aslında böyle küçük kısa bir deneysel videosu oldu. Onu tekrar yeniden buraya da taşıdım. Arkasından sergide fırın sergisinde gösterdiğim kitabın içerisinde Sen Nehri görüntüleri ve fotoğrafları da var. O defteri kitabımı da buraya taşıdım. Aslında bu da bir sanatçı kitabı ve defteri olarak tasarlandı o sergi için. Dolayısıyla o da burada izleyiciyle buluşmak üzere ve bir takım anılar ve suya dair notlar yazılmak üzere buraya taşındı. Ve bir de çok uzun zaman Küçük Menderes Havzası üzerine çalıştığım ve Kuşatma isimli yaptığım bir video çalışmam vardı. Onu da burada bu üç nehrin birbiriyle bağını anlatacak, birbiriyle bağlantılı olduğu o ekolojik meselelerini ve biraz da tabii ki Küçük Menderes Havzası'nda bulunan o ekolojik şiddeti de biraz buraya taşıp burada göstermek benim için önemli bir buluşma alanı oldu diyebilirim.
0: Peki bu kez aradan geçen bir zaman sonrasında Paris'i ve Cité des Arts'ı oradaki ortamı nasıl buldun? Senin projeni hala beslemeye devam ediyor mu? Neler oluyor? Bu misafir kalma programlarını genel olarak benim ilgilendiğim, merak ettiğim ve radyoya taşıdığım bir alan. Ama hani böyle bir yılın ardından diyelim tam o kadar bir ara var mı onu da bilmiyorum iki oradaki misafirliğin arasında. Ama neler değişmiş oldu? 3 ay kalmıştın ama daha az bildiğim bir yerde. Şimdi artık bildiğim bir yere projenin devam niteliğinde geri döndün. Sitede neler değişmiş? Nasıl hissediyorsun?
2: Aslında çok heyecanlıyım. Sitede geçirdiğim 3 ay benim için çok özel ve çok güzel zamanlardı. Ve burada hem kurduğum ilişkiler, arkadaşlıklar ki hala devam ediyor. Geçen yıldan tanıştığım bir sanatçı da o da bu yıl eşiyle birlikte bu sefer geldi siteye ve burada karşılaştık. Yine geçen yıl sen bu performansı yapmıştın. Senin de oyunun vardı. Hatırlıyoruz falan. Böyle çok tatlı konuşmalar geçti aramızda. Site benim için her zaman en başlangıcından beri çok heyecanlı bir yer oldu. Çünkü üretimi çok besledi. Ve bir kere zaten sen nehrin hemen kıyısında olması benim nehirle kurduğum ilişkiyi o kadar daha güçlü bağlar haline getirdi ki. Bu benim için çok özel. Sadece şöyle bir durum var. Geçen yıl 3 aylığına geldim ama bu yıl 1 ay sadece buradayım. Zaman yayıldığında ve zaman genişlediğinde, uzadığında orada geçirdiğim vakitle, yaptığım etkinliklerle, işte müze gezilerim, galeri gezilerim, bir taraftan da üretme pratiğim, bunların hepsi zamana yayıldığında daha yavaş ve daha içeriye doğru aslında daha istediğim gibi bir yol alıyor. Fakat burada 1 aylık süre bunun için biraz kısa gibi. Çünkü bence siteyi anlamak, sitedeki etkinliklere katılmak, mesela her ayın ilk cuması neredeyse ya da cumartesi işte bir bülten gelir ve o bültene aslında sitenin kendi içindeki etkinlikleri register yaparız katılmak istediklerimizi. Mesela ben sadece Temmuz ayında 3 tane etkinliğe register yapabildim. Ağustos ayında burada olmayacağım için. Ama mesela bir an üzüldüm. Keşke Ağustos'ta da burada olabilseydim de bütün bu etkinlikleri yeniden takip edebilseydim. Çünkü hakikaten çok güzel karşılaşmalar ve buluşmaların olduğu bir alan diyebilirim site için. Ben burada olmaktan çok mutluyum açıkçası.
0: Peki, önceden birazcık hazırlık yaptığın için de ara ara hariçten sanat programında böyle şeylere de yer veriyoruz. Cité des Arts ya da bu tarz Paris'teki misafir sanatçı programları aynı zamanda Paris sanat ortamını tanımak, sergileri görmek, kurumları yeniden keşfetmek için de bir vesile oluyor. Yaz belki bu anlamda biraz daha durgun geçiyor sayılabilir. En hareketli zaman değil yeni sergilerin, fuarların falan açılması için ama çok güzel açılmış olan sergiler devam ediyor ve aslında etkinliklerin böyle festival havasının çok olduğu bir dönem. Paris'te neler gördün bu kez? Tavsiye edebileceğin bir şeyler olur mu?
2: Evet aslında olur. Geçen yıl ki kaldığım sürede aslında çok daha çok gezmeye fırsatım olmuştu ama bu yıl sadece birkaç yer görme şansım oldu ama onları da söylemek istiyorum. İlk geldiğim haftalarda Borsa Commerce'e gittim, Pinat Collection'ın. Orada çok güzel, aslında benim de okulda derslerde anlattığım sanatçıların birçok işiyle karşılaşıp aslında onları fotoğraflayıp belgeleyip sonra okula döndüğümde de aslında öğrencilere anlatıyorum o işleri büyük oranda. Bruce Nauman, Wolfgang Tillmans, Giacometti, John Debefeld gibi sanatçıların aslında bu koleksiyonda, bu seçkide işlerin olduğunu görebiliyorum. Arkasından Louis Vuitton Collection'da Alexander Calder'ın bir sergisi var. Paris'e yolu düşenler için belki Pinat Collection ve Borsa Commerce ve sonrasında belki Louis Vuitton Collection'da görmek iyi olabilir. Sonrasında bir de Cartier Foundation, o da hemen Louvre'un çaprazında bir foundation. Orada da yine büyük ve geniş bir koleksiyonu gezme fırsatım oldu. Tüm bunların yanında bir de 3 register yaptığım sitenin kendi etkinliği oldu. Bir kadist etkinliği oldu. Ona katıldım. Maison Pop'un bir sergi seçkisi olmuştu. Küratöryel bir buluşması ve konuşması olmuştu. Ona katıldım. Aslında yine kısıtlı zaman içerisinde yapabileceklerimi yapmaya çalıştım. Çünkü burada hava çok sıcak. Ki daha önce de konuştuk bunu seninle. Bu etkinlikler de aslında bayağı sıkıntıya düşüyor. Çünkü register yapmak zor oluyor. Müzenin belli saatlerde sadece açık kalması sağlanıyor. Çünkü hatta bu Museum Modern'de şöyle bir mail geldi. Register yapmıştım bir sergi için. Sıcak hava koşullarından dolayı gezmeniz mümkün. Şu an çok kısıtlı. Sadece bir salonumuz açık ve orayı sadece serinletebiliyoruz gibi. Dolayısıyla böyle ufak tefek aksaklıklar da vardı şeyden dolayı, iklimden, sıcaktan dolayı. Ama onun dışında gezebildiğim yerler de bu defa bunlar oldu. Fakat yani ben hep şunu söylüyorum geldiğimden beri. Yani Paris'e ben gelip gitmeyi seviyorum. Dolayısıyla burada bu karşılaşmalar ve bu buluşmalar yıllar içerisinde yine artacaktır diye hissediyorum.
0: Harika aşkın, çok teşekkürler. Sadece Paris'te değil, dünyanın farklı yerlerinde de müzelerin komple kapandığını bile duyuyoruz. Yani uygun olmayan
2: Evet.
0: koşulları diyorlar ama gerçekten bu kez genelde karda kışta alışkın olduğumuz bir durum. Bu kez yaz sıcaklarında da görüyoruz. Ama buna rağmen oranın keyfini çıkartmaya devam ediyorsundur diye umuyorum. Aynı zamanda tekrar
2: Evet.
0: hatırlatalım. Aşkın Ercan'ın 22 Temmuz Çarşamba günü 2026'da Paris International, yani pardon, Site International des Arts'ta Paris'te Marais'deki mekanda, hemen Otel de Ville'in orada, Sen manzaralı, dolayısıyla Sene Bakan atölyesinde diyelim bir buluşma var. Water in Motion, değil mi?
2: Evet.
0: Ve seninkinin yanında
2: Suyun hareketi.
0: kapılarını açacak başka atölyeler de var diye anlıyorum planlardan, değil mi? Böyle işaretleme
2: Evet.
0: yapmışsınız çünkü.
2: Evet, yani aslında buraya dışarıdan da gelen izleyicilerin ve sitede yaşayanların aslında sergi mekanlarını daha kolay bulabilmesi için site Dözar'ın sayfasında aslında haritaların üzerine ekleniyor sanatçıların open stüdyoları. Dolayısıyla işte benim orada o sitenin kendi haritasının içerisinde birinci katta işte şu numaralı dairede şu sanatçının ve hangi alanda işleri üretiyorsa yoğunluklu olarak, işte ben video based olduğum için aslında ilk registerımı video olarak başlattım. Dolayısıyla oradan beni bu harita içerisinde bulmaları ve dolaşmaları çok daha kolay oluyor. Ve site hakikaten böyle güzel bir kolaylık sağlıyor sanatçının daha kolay ve daha iyi gezebilmesi için. Her yıl auditoriumda da çok güzel etkinlikler oluyordu. Hem takip ediyordum, ben gelmeden önce de siteyi takip eden biriydim. Geçen yıl da auditoriumda çok iyi güzel etkinlikler oluyordu ama bu sene yine dediğim gibi sıcaktan dolayı aslında birçok etkinlikte sekteye uğradı diyebilirim.
0: Harika. Aşkın, süremizi de bitirmişiz bu arada. Çok
2: Ay
0: teşekkür
2: evet, çok
0: ediyorum.
2: güzel. Çok güzel oldu. Ya çok sağ ol. Vallahi çok güzel oldu. Buradan ben çok küçük bir teşekkür etmek
0: Tabii ki
2: istiyorum.
0: lütfen.
2: Özellikle Eldem ailesine, fırın sergisini desteklediği için sevgili Esra Eldem'e buradan çok teşekkür etmek isterim. Çünkü o sergiden sonra buraya gelmek ve oradaki hikayeleri buraya taşımak da benim için çok özenli ve çok güzel oldu. Buradan onlara böyle küçük bir teşekkür sunmak istiyorum.
0: Harika. Ben de selamlarımı iletiyorum. Tabii ki başta Esra olmak üzere tüm Elden Dağdalanı ekibine. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler aşkın.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok selamlar, sevgiler herkese.
3: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Gödüle müzik.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
4: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Bugün programımızda ağırlıkla yeni yayınlanmış bir albüm var. İngiliz piyanist, besteci Zoe Rahman'ın canlı albümü Hall Suite. Ve tabii günümüz çağdaş İngiliz cazının, Avrupa cazının güçlü piyanistlerinden, bestecilerinden Zoe Rahman'ın bu albümü. Aslında 2024 Dünya Piyano Günü kapsamında Hall Jazz Festivali'nin siparişiyle ortaya çıkan bir eser bu canlı kayıt Hall Suite Live. Ve işte Hall şehrinin bir zamanlar hareketli Hall Limanı'ndan pek çok insanın özellikle Amerika'ya göç ettiği işte 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başı dünyaya göç ettiği deniz yolculuklarından, göçlerden, ayrılıklardan ilham alan bir albüm. Böyle bir suite sipariş edilmiş sanatçıya bu temalarda. Ve biz programımıza bugün Zoe Rahman üçlüsü, albümün de açılış parçası Synergy ile başladık. Zoe Rahman'ın uzun yıllardır birlikte çaldığı, müzisyenlerle birlikte yaptığı bir çalışma bu. Davulda Gene Calderazzo, Pharoah Sanders ve Randy Brecker ile çalmıştı ve basta Alec Dankworth, o da Abdullah İbrahim Dave Brubeck'i eşlik etmişti. Evet, Synergy ile başladık. Dediğim gibi yolculuk, göç, deniz, aile hikayeleri etrafında şekilleniyor bu eser. Ve şimdi birazdan sanatçının da ailesinin geçmişindeki göç hikayeleriyle nasıl bu eseri yazarken esinlendiğini de anlatırım. Ama şimdi dediğim gibi kesintisiz aslında parçalar. Dolayısıyla iki parçayı üst üste çalalım. İşte Across the Humber ve ardından Out to Sea.

Evet, Soyramen Trio'dan arka arkaya Across the Humber ve Out to Sea'yi dinledik. Soyramen dediğim gibi böyle bir görev, misyon ile bu eseri besteliyor. Hal şehrindeki iki heykelden ilham alması söyleniyor. İşte biri göçmen aile heykeli, yine Hal Limanı'nın orada ve Humber Nehri ağzında da Voyage heykeli. Fakat ailesi de sanatçının, annesi İngiltere'den Yeni Zelanda'ya, babası Bangladeş'ten Avustralya'ya deniz yoluyla göç etmişler. Dolayısıyla sanatçı kendisiyle de bağ kurduğunu söylüyor. Şimdi tabii böyle bir kesmiş gibi oldum ama arada da araya girmek istedim. Albümün, projenin enteresan hikayesi olduğu için. Ve sanatçı bu suite'i tek başına değil, dediğim gibi üçlüsüyle kaydetmek istemiş ve bir canlı performans ile albümün yayınlanmasını istemiş. Şimdi dinleyeceğimiz parça Piano Story. Burada Soyramen işte babasının bir Bangladeş ziyareti sonrası Avustralya'ya yeniden giriş için maddi imkanlara sahip olduğunu kanıtlaması gerekiyormuş. Çok bildik hikayeler. Ve annesi de bu parayı bulmak için piyanolarını satmış. Dolayısıyla bu piyano hikayesi bunun bunun üzerine yapmış, bundan esinlenerek diyeyim. Evet, dinleyelim Piano Story.

Evet, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda bugün piyanist Zoe Rahman'ın How Sweet isimli albümünden parçalar dinliyoruz. Solo piyano eseri olarak sipariş edilmiş aslında. İlk olarak da bu şekilde icra edilmiş olsa da albüm için canlı performans kaydedilmiş. Basta Alec Danforth ve davullarda Jean Calderazzo ile birlikte. Evet, şimdi yine arka arkaya İki parça dinleyelim. Ben yine kesmeyeyim. Önce Voyage, arkasından da Waves.

Evet, Zoe Rahman triyosuyla 33. Akbank Jazz Festivali'ne 2023'te katılmıştı. Color of Sound albümüyle, ödüllü albümüyle katılmıştı. Yine üçlüsüyle Alec Danforth ve Gene Calderazzo'yla. Evet, şimdi bu Suite'den diyeyim son bölümünü de dinleyelim. East Coast, bu da tabii gemilere binen göçmenlerin artık Amerika'nın doğu kıyısına vardıklarını hayal ederek yaptığı bir çalışma ve sanatçı diyor bu son yolculuklar 1914'te gerçekleşti. O zaman peki ragtime mı dinliyorlardı, caza yeni mi başlamışlardı? Dolayısıyla buradan esinlenerek East Coast parçasını yayınlamış, şimdi onu dinleyelim.

Bugün Dünyanın Cazında İngiliz piyanist, besteci Zoe Rahman'ın Hall Suite eserini dinliyoruz. Bu canlı kayıt sanatçının kendi plak şirketi Manushi'den yayınlanmış ve ona bunun nedeni sorulmuş. O da şöyle açıklamış: "Plak şirketimi kurmamın tek nedeni bir plak şirketinin ilgisini çekebileceğime dair hiçbir umudumun olmamasıydı." Dolayısıyla aslında sanatçı pek çok ödüle aday gösteriliyor, ödüller kazanıyor ama bana çok az destek var demiş. Ve biz şimdi bu albümün son parçasını dinleyelim. Bir parçayı atlıyorum. Red Squirrel 9 dakikalık bir parça. Sanatçının 2016'da çıkardığı solo albümünde de yer alıyordu, Dreamland'de. Şöyle arkamızı dayayıp dinleyelim.

0: Ben Sanford on the bass. Thank you so much for listening.
1: Evet, bu albümden, How Sweet Live albümünden bu kadardı parçalar ve programımızın sonuna geliyoruz. Ve sizlere öncelikle teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo Teknik ekibine teşekkür ediyorum. Son parçamız sanatçı son yıllarda Courtney Pine ile de çalıyor. Ve işte onların kaydettiği The Ballad Book Song ismiyle bir albüm var. 2015'te yayınlanmıştı. Bu albümden bir parçayla bitirelim. Çok daha iyi haberler alacağımız, umut etmeyi sürdüreceğimiz bir hafta olsun diyorum ve Someday We'll All Be Free ile sizleri Courtney Pine'ın bas klarneti ve Zoe Raman'ın piyanosuyla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emir Işık, Ali Şahinkaya ve Esra Şahinkaya'ya teşekkür ederiz.

0: down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apache Radio.
3: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
4: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde, buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Sizlerle bugün Avrupa Komisyonu'nun elektrifikasyon eylem planıyla sivil toplum tepkilerini, Uluslararası Adalet Divanı iklim görüşünün 1. yıl dönümünü ve de Nature dergisindeki küresel deniz çayırı haritasını, Avustralya'daki koala popülasyonunun çöküşü konusunda bilgiler ve İzmir, Buca ve Ödemiş yangınlarını, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yangın işçileri raporunu ve Buğday Derneği'nin Türkiye 2025 iklim karnesi değerlendirmesini ele alacağız. İlk durağımız Brüksel. Avrupa Komisyonu 17 Temmuz'da elektrifikasyon eylem planıyla emisyon ticaret sistemindeki revizyonu birlikte açıkladı. Plan 2040'a kadar Avrupa'da nihai enerji tüketiminin %46'sının elektriğe geçilmesini hedefliyor. Bugünkü payın iki katı bu. Amaç yılda 260 milyar avroya kadar fosil yakıt ithalat maliyetini kesmek. Enerji Komiseri Dan Jorgensen ve İklim Komiseri Wopke Hoekstra ile Yürütme Başkan Yardımcısı Teresa Ribera açıklamalarında fosil yakıt çağının kapandığını ilan etti. Ancak Avrupa Çevre Bürosu hedefi ihtiyatlı bulduğunu, teknik olarak 2040'a kadar %100 yenilenebilirin mümkün olduğunu vurguladı. Beyond Fossil Fuels ve Transport and Environment'te planın binaların ve ulaşımın elektrifikasyonunu hızlandıracak somut önlemler içermesi gerektiğini belirtti. İkinci haberimiz iklim hukuku cephesinden. Uluslararası Adalet Divanı'nın devletlerin iklim yükümlülüklerine ilişkin verdiği tarihi tavsiye görüşünün 1. yıl dönümü önümüzdeki hafta doluyor. Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi ve Dünya Gençliği İklim Adaleti Örgütleri hesap verilebilirlik çağrısını yükseltiyor. Karar 1,5 derece hedefinin Paris Anlaşması altında hukuken bağlayıcı olduğunu, büyük salım yapan devletlerin bilimsel kanıta dayanan azaltım önlemleri alması gerektiğini tespit etmişti. Örgütlere göre somut yasal ve mali sonuç görülmezse yerli halkların, Pasifik adalarının ve gelecek kuşakların dava açma zemini güçlenecek. Üçüncü haberimiz Nature dergisinden 16 Temmuz'da yayınlanan kapak çalışmasında dünya deniz çayır ekosistemlerinin ilk küresel haritası çıkarıldı. Deniz çayırları hem biyolojik çeşitlik hem de karbon tutma açısından okyanusların en verimli habitatlarından biri. Çalışma deniz çayırı yayılımının bu 10 yılın başında 4 yıllık bir dönemde nasıl değiştiğini gösterdi. Yazarlara göre ışık kısıtlaması, kıyı kirliliği ve iklim kaynaklı ısınma bu ekosistemleri sıkıştırıyor. Deniz çayırlarının yerel balıkçılık, sahil koruması ve karbon depolama işlevleri göz önüne alındığında bu ekosistem için ulusal koruma stratejilerinin bir an önce güncellenmesi öneriliyor. Dördüncü haberimiz aynı dergiden bir başka bulgu. 17 Temmuz'da yayınlanan geniş çaplı DNA çalışması Avustralya'nın simge türü koalaların 100 bin yıl önce dramatik bir popülasyon çöküşü yaşadığını ve bu çöküşün insanların Avustralya'ya gelişinden çok önce başladığını gösterdi. Yazarlar, iklim değişimlerinin ve habitat parçalanmasının etkisiyle koala popülasyonlarının tarihsel darboğazlar yaşadığını, günümüzde orman yangınları, kentleşme ve klamidya salgını gibi yeni baskıların bu türü genetik olarak zayıf bir noktada yakaladığını vurguluyor. Bulgular, güncel koala koruma politikalarının popülasyon genetiği verilerini merkeze alarak yeniden tasarlanması gerektiğini gösteriyor. Türkiye'ye gelecek olursak, İzmir'in Buca ve Ödemiş ilçelerinde bu hafta yaşanan orman yangınları büyük tahribata yol açtı. Ödemiş'te yangında bir orman işçisiyle yatalak bir yurttaş yaşamını yitirdi. 7 mahalle tahliye edildi. Buca'da alevler yerleşim yerlerine yaklaştı ve organize sanayi bölgesi önlem amaçlı boşaltıldı. Aynı gün Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyit Gazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın ve Çanakkale Çan ilçelerinde de eş zamanlı orman yangınları başladı, müdahale çalışmaları sürdü. Uzmanlar, kuvvetli rüzgar, düşük nem ve aşırı sıcak koşullarının Ege ve Marmara boyunca yangın döngüsünü kırılganlaştırdığını ve önleyici politikalarla yerel hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini ineliyorlar. Sırada İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Temmuz raporundan çarpıcı bir tablo var. Rapora göre Temmuz ayında Türkiye'de en az 204 işçi yaşamını yitirdi. Yılın ilk 7 ayında toplam işçi ölümü sayısı 1165'e ulaştı. Temmuz'da yangın müdahalesinde hayatını kaybeden 7 orman işçisi ve 5 akut gönüllüsü, 3 gönüllü işçi ve 2 itfaiyeci var. Yangın sezonunda sıcakta çalışma koşulları, koruyucu donanım eksikliği ve çocuk işçi istihdamı meclis raporunda öne çıkan başlıklar. Bu tablo iklim krizinin yükünün Türkiye'de büyük ölçüde işçilerin ve yoksulların sırtına yıkıldığını da gösteriyor. Geldik programın son haberine. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin analizi. Bu analize göre Türkiye'nin 2025 iklim karnesi kötü. Rekor kuraklık, artan sel ve orman yangını kayıpları iklim krizine karşı ülkenin hazırlıksız olduğunu ortaya koyuyor. Dernek, Temmuz 2026'da yürürlüğe giren iklim kanununun iklim politikasında önemli bir araç olma potansiyeli taşıdığını ancak ciddi eksiklikler içerdiğini vurguluyor. Uzman çevre örgütlerinin karar mekanizmalarından dışlandığını belirten dernek, umutların Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine kaldığını, Türkiye'nin bu zirvede kendi iç iklim politikasında somut adımlarla gitmesi gerektiğini yineliyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülten Kavurmacıoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil ile birlikte haftanın ilk yayını bu. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün itibariyle yaza özel müzik yayınlarımız başlıyor. Açık Dergi'de önümüzdeki birkaç hafta boyunca Kent Takvimi yerine 2026'nın öne çıkan albümlerinden seçkiler duyacağız bu akşam. Kulaklarımızda olacak albüm ise Almanya'dan gelecek The Nordwist'in News from Planet Zombie isimli kayıtları. Saat 7'ye kadar geçecek süre içerisinde siz sevgili Açık Dergi dinleyicileriyle olacak. Hemen ardından Kültürel Miras ve Koruma ve Güne Bakan İletiler Kuşakları'yla sürecek yayınımız. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın. Şimdi müzik zamanı. Nordwist'le Açık Dergi başlıyor.

0: Apaçık Radyo.
1: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
4: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. The Not Within News from Planet Zombie planı dinlettik sizlere. Açık Dergi'de yaza özel müzik yayınının parçası olarak 2026 yılının albümlerine kulak vermeyi yarın akşam sürdüreceğiz. Saat 6 ile 7 arasındaki kuşağımızda. Şimdi ise Açık Dergi'nin köşelerinin zamanı kısa bir aranın ardından Güne Bakan İletiler ve Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla yayınımız devam edecek.
1: Açık Dergi.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülten Kavurmacıoğlu'na teşekkür ederiz.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Egzotik Yeraltı.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.
2: Salı geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Merhabalar, Güne Bakan İletiler'den herkese iyi akşamlar. Bugün gene önemli bir iletişimsel gün olan 17 Temmuz'daki Dünya Emoji Günü'nü konuşacağız. Aslında 2-3 gün önceydi ama hayatımızda oldukça önemli bir yer teşkil ettiği için bu konuyu ele almazsak olmaz diye düşündüm. Şimdi tabii önce tarihçesinden bahsedelim bugünün. Ne zaman ortaya çıktı ve neden kutlanmaya başlandı gibi düşünürsek bir teknoloji şirketi, ismini Elma adı şeklinde verebileceğimiz bir şirket takvim uygulamasını ilk defa piyasaya sürdüğü ve geliştirdiği gün 17 Temmuz. Hatta hatırlarsınız bu uygulama üzerinde uzunca bir süre 17 rakamı sayısı yazılı kaldı. Yani takvim değişse de gün değişse de orada hep 17 yazdı uzun bir süre, belki hatırlarsınız. Dolayısıyla da 17 Temmuz bu hani uygulamanın simgesi diyebileceğimiz bir güne tekabül ediyor. Ama bugünün kutlanması, yani Dünya Emoji Günü'nü gelin kutlayalım denme fikri 2014'ten itibaren oluşturuldu. Emojipedia'nın kurucusu Jeremy Burch tarafından kutlanmasına karar verildi. Zaten kendisi de bugünü kutlamaya karar verme sebebi olarak bu takvim emojisinin hani bir simgesellik yaratmasını söylüyor. The Independent'a bir söyleşi veriyor ve diyor ki hani o güne sanki başka hiçbir şey koymayacakmışım gibi düşündüğüm için bugünü bir iletişim günü olarak tasarladım diyor. Şimdi kelime köklerine bakalım. Aslında emoji kelimesini belki de hepimiz İngilizce'deki emotion kelimesinden geldiğini düşünüyorduk. Çünkü sanki böyle duyguları simgeleyen, duyguya gönderme yapan, duygu ifadesi, duygu resmi gibi tarif edebileceğimiz bir kelimeye gerçekten benziyor. Emotikon diye, duygu ikonu diye bir kelime var. Ama emoji oradan gelmiyor. Emoji Japonca'dan geliyor. Japonca bir sözcük. Gene birkaç kelimenin birleşmesinden oluşan bir sözcük. Şöyle ki iki farklı ifadesi var. Birinci bölümünde e dediğimiz kısım resim anlamına geliyor. Moji dediğimiz kısım da harf, karakter, yazılı simge anlamına geliyor. Burada mo ve ji'yi ayrı da kullanıyorlar Japonca'da. Ama her halükarda harfe ya da böyle yazılı temsile gönderme yapıyor. Dolayısıyla topladığımızda iki kelimeyi böyle bir resim karakteri ya da resim ifadesi, simgesi gibi bir karşılığı var. Yani böyle bir şeyi kısaca simgeyle gösterme gibi düşünebiliriz. Selfie programında bahsetmiştik. Biz bazı sözcükleri Türkçeleştirmeye çalışıyoruz. Bazı Türkiye'deki kurumlar, TDK gibi. Ama Pamukkale Üniversitesi şöyle bir öneride bulunmuş. Emojinin Türkçesi için sındamga sözcüğünü önermiş. Bu da böyle resim harf gibi. İşte hani bir işaretin damgalanması gibi düşünülebilir. Ama bu öz çekim ve selfie kadar açıkçası Türkçe'de yer almadı. Ben de bugüne kadar hiç duymamıştım. Böyle bir damga kullanmak yerine emojiyi biz de Türkçe dili olarak kullanıyoruz. Şimdi gelelim bugünün haricinde emojinin tarihçesine, yani ne zaman ilk nerelerde kullanıldı. Bu bir simgeleştirme aslında. Tabii ki çok eski, yazıdan çok çok çok önce biz duvar çizimlerinde bu ifadeleri kullanıyorduk ama emoji biraz daha tabii resimden farklı bir şey. Bir şeyi kısaltma, bir neşe ekleme gibi düşünülebilir. 1635'te bir avukat bir hukuk dosyasının içerisine gülen yüz çiziyor. Böyle yüz emojisi gibi. Bunu da biraz not düşme, kolaylaştırma, hani oraya böyle bir hareket katma amacıyla yapıyor. Ve ilk defa orada kullanılıyor. Sonra 1960'lara geldiğimizde bu sefer Amerikalı bir şirkette çalışan bireyler bir ressamın kapısını çalıyor ve diyor ki bize böyle hani dinamik bir gülen yüz tasarla çiz. Böylece aslında gülen yüz dediğimiz hani emojinin atası diyeceğimiz ilk işarette çıkmış oluyor. Hani gülen yüzü de bilirsiniz böyle. İlla resim olmasına gerek yok. İki nokta üst üste ve parantezle de biz gülen yüz yapıyoruz ama tabii emoji gene bu yazılardan biraz daha farklı. Örneğin bazı üniversitelerde bazı hocalar mesaj panolarını esprili notlar düşerken de 1980'lerde yavaş yavaş bu işareti kullanmaya başlamış. Örnekleri var bazı üniversite panolarında, böyle gülen yüz ve asık surat. Yani ikisi birbirini tabii tamamlıyor. Peki bunlardan hariç bugünkü anlamıyla ilk bildiğimiz emoji ne zaman kullanılıyor? Yani dijital olması gerekiyor. Bir kağıt üzerindeki çizimden bahsetmiyorum. Dijital olarak ekranda kullandığımız ilk emoji Japonya'da ilk defa kullanılıyor. Bir arayüz tasarımcısı olan Kurita tasarlıyor bunu. Docomo diye bir şirkette çalışan bir tasarımcı kendisi 1999 yılında böyle görseller serisi hazırlamaya başlıyor. Yani gülen yüzle başlayan ama başka şeylerin de akabinde geldiği 12x12 pikselinde olmasını uygun görüyor. Dolayısıyla bu bir standart oluyor. Yani bir levhalaştırma, bir standartlaştırma oluyor. Kendisinin manga sanatı ve sokak levhalarıyla da bağı var bu arada. Hatta bazı çalışmaları Modern Sanat Müzesi'nde de sergileniyor. Sanki bir sanat eseri gibi, işte ilk emoji seti gibi müzelerde de sergilendiğini görüyoruz. Bu gözyaşıyla gülen emojiye geçeceğim. Gülen yüzden sonra en popüler olan emoji aslında. Yani emoji gününü 2010'ların ortasında kutlanıyor dedik. 2015'te gene bunu popüler yapacak bir olay gerçekleşiyor. Daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Oxford sözlükleri bu konuda iletişime çok katkı sağlıyor. Çünkü yılın kelimesini seçince bir anda ortam popülerleşiyor açıkçası. Bu sevinç gözyaşıyla gülen yüz emojisini yılın emojisi ve kelimesi seçiyor Oxford sözlükleri 2015 yılında. Hani hem gülüyorum hem ağlıyorum gibi bir ifade, ama gerçekten kahkahalarla durmayı belki ifade ettiği için çok popüler oluyor. Z kuşağı da bir süre bunu çok popüler kullandı. Geçen hafta kuşaklar konusunu konuşmuştuk. Sonrasında yapılan araştırmalarda Z kuşağı artık bunun hani havalı bir simge olmadığını, yerine çok daha böyle gülmeyi ifade eden tezat ifadeler kullandıklarını açıklıyorlar. Örneğin kuru kafa gibi mesela, ya da erime emojisi gibi. Artık diyor ki hani gözyaşıyla gülme popülerlikten uzaklaştı. Dolayısıyla bu gerçekten insanın ve kuşakların kendini nasıl ifade etmek istediğiyle de biraz alakalı. Şimdi dedik ki kendimizi peki niye ifade ediyoruz, niye sınırlıyoruz, niye dil, alfabe, yazı gibi kısaltılmış karakterler kullanıyoruz? Aslında sözlü iletişime baktığımızda, işte dumanla iletişim, sesle iletişim, ses çıkarma, dil becerileri gibi çok eskiye gittiğimizde, bazı programlarımızda da bunlara değinmiştik. Bunları daha doğal ve belki daha uzun soluklu iletişimler gibi düşünebiliriz. Ama bazı karakterlere ihtiyacımız var. Yazıyı ve sözcükleri ifade etmesi için, duygularımıza derman olması için, işi birazcık kısa hale getirmek için bunları kullanıyoruz. Örneğin duvar yazılarındaki duvar resimlerinden söz ettik. Burada bazı semboller var. İşte güç gibi, barış gibi, adalet gibi, bunları uzun uzun anlatmak yerine bazen simgeselleştirebiliyoruz açıkçası. Belki bu noktada piktogramdan bahsetmek gerekebilir. Bir nesneyi, kavramı, işi, mekanı doğrudan resmeden evrensel grafik semboller, bir dil oluşturan semboller, bir logolaştırma gibi düşünebiliriz. Mesela trafik işaretleri, mesela bir markanın temsili olan logolar. Bazen özel isim kullanamıyoruz. O markayı sanki o işaretle ya da güçle, işte ya da olumlu ya da olumsuz bir şeyle temsil etmek gerekiyor. Mesela emoji gününde ben geçen seneki paylaşımlara baktığımda firmaların bugüne çok gönderme yaptığını gördüm. Çünkü bundan yararlanıyorlar. Şöyle diyor ki, bizi iki emojiyle ifade edin. İşte güvenilirliğini mi göstereceksin ya da sevgini mi göstereceksin? Sanki bunu bir şekilde göstermek daha onlara kolay ve havalı gelebiliyor pazarlamada açıkçası. Ya da işte kalp sevgiyi temsil ediyor, güvercin barışı temsil ediyor gibi temsili iletiler yapıyoruz bunu yaparken. Bir de gösterge bilimden bu anlamda bahsetmek lazım. Hani burada iki isim ön planda. Biri Saussure, İsviçreli. O birazcık daha semiyolojik düşünüyor. Yani göstergelerin toplamının bir dil sistemi olduğunu düşünüyor. Dil kendi başına bir gösterge aslında. Çünkü şekilleştiriyoruz konuşmalarımızı. Ama Amerikalı Pierce mesela daha hani mantık çerçevesinde şöyle düşünüyor. İşte gösteren ve gösterilen vardır. Ben bir nesneyi tarif etmek için başka bir şeye ihtiyaç duyabilirim. Mesela ağaç. Türkiye'de ağaç simgesini kullandığımızda belki çok daha politik ya da iklimsel bir yöne gidebilir. İsviçre'de bir ağaç simgesini, emojisini kullandığınız zaman belki sadece hani politik olmayan bir doğal oluşumu gösterebilir. Bunlar gerçekten yoruma çok açık. Hem kuşaklar arası hem de toplumlar arası iletişimde oldukça yoruma açık ikonlar diyebiliriz. Ya da bazı ülkelerde mesela işte tamam okey anlamındaki şu parmağımızı yukarıya kaldırdığımız işaret güzel bir şeydir, olumlu bir şeydir. Ama bazı ülkelerde bu negatif simgelere de denk gelebiliyor. Ya da eline sağlık çok güzel olmuş dediğimizde şöyle parmaklarımızı birleştirip bir üçgen yaparız. Bu bazı ülkelerde negatif anlamlara da gelebiliyor. O yüzden hani bu bir yoruma açık tercih meselesi aslında simgeleştirme. Bazen de psikolojik olarak konuşmalarımızı desteklemek de istiyoruz, yetmiyor. Yani beden dilimiz ya da sözsüz iletişimimiz daha üç boyutlu ama biz emojide bunu bir boyuta indirgiyoruz. Belki de gerçekten o üç boyuta o yazışma sırasında ihtiyacımız var. Ya da ses çıkaramıyoruz ya mesela yazıları, tekstleri kullanırken orada böyle bir boyut eklemek istiyor da olabiliriz. Çünkü gerçekten iletişim beden diliyle, sözüyle, sözsüzüyle çok boyutlu ve bunların hepsine de ihtiyaç duyuyoruz açıkçası. Tabii bu dijital bir dünyada çok daha seçenekli bir durum. Şimdi dijital dünya demişken bir şarkı arası vermek istiyorum. Geçen haftalarda internetten, sosyal medyalardan çok bahsettik ama daha sakin parçalar çalıyorduk. Bugün biraz daha emoji konusu eğlenceli diye hareketli bir parça seçtim. Ve Jamiroquai'ın Virtual Insanity şarkısını dinleyeceğiz. Sanal delilik anlamına geliyor. Ama çıkış hikayesi de çok tatlı. 96 Ağustos'unda çıkıyor. Yani tam bugün 30 sene olmuş bu şarkı çıkalı. Ödül de almış. Japonya'da bir yeraltı şehrinde yürüyüş yaparken bu şarkıya ilham geliyor da yazıyorlar açıkçası. Bu kadar popüler olacağını düşünmüyorlar. İşte neden bu kadar kalabalık bir dünyadayız? Yapay zeka nereye gidiyor? Bunu biraz neşeli anlatalım diye bu şarkıyı yapıyorlar. Ve Alien filminden de albümde sesler olarak yararlanıyorlar. Şimdi bunu dinleyelim, sonra konumuza geri dönelim. What we're living in, let me tell y'all.

Şimdi peki birazcık işin eğlenceli kısımlarından bahsedelim. Yani bu emoji meselesinde neler yapılıyor? Bugün için neler yapabilirsiniz ve neler dikkat çekiyor? Yani ilginç neler olmuş mesela emoji dünyasında? Örneğin hatırlarsınız belki ilk emojiler çıktığında çok fazla ten rengi seçeneği yoktu. Bunun tabii hem ifadesel hem de politik yanları olduğunu söylemiştik. Rusya'da yaşayan bir kadın aktivist diyor ki Google firmasına. Bu arada bu dataları Unicode firması giriyor ve bütün bilgisayar şirketleri ve teknoloji şirketleri ortak olarak bu emojileri kullanıyorlar yazılımlarında. Yani bu ortak bir sürüm ve her sene bunu oylayarak karar veriyorlar. Öyle kafaya göre hiçbir şirket emoji oluşturamıyor. Yani hepimizin telefonları ve bilgisayar markaları farklı olsa da aynı ortak emojileri kullanıyoruz farkındaysanız. Hani bunu o firma bütün firmalardan gelen datalarla oylayıp karar veriyor. Ve bu aktivist diyor ki ben size dava açacağım. Çünkü bütün beyaz ten renkli kadın resimli ten rengi açık olan emojilerde mutlu gülen bir yüz var. Ama diğer ten renklerine hiç yer verilmemiş ya da negatif duygularla yükleniyor diye. Tabi dava reddediliyor. Çünkü böyle bir negatiflik yok ama gerçekten ten rengi sayısının az olduğunu fark ettikleri için bolca ten rengi ekliyorlar. Hani çok da güzel bir durum. Bazen görüyorum ben de sosyal medyada bütün renklerin açıklığını emojilerle ifade edebiliyorsunuz ve güzel bir birliktelik oluşuyor yan yana koyunca. Örneğin işte bekar anne, iki çocuk bir anne gibi emojiler de yeni eklendi. Yani son 5 yıl içerisinde bunlar eklendi. Engelliler eklendi. Her ülkenin bayrağı eklendi. Özellikle bu Dünya Kupası'nda böyle uluslararası etkinliklerde çok işimize yarıyor açıkçası. Herkes orada kendi bayrağını görünce bir belki birliktelik duygusu yaşıyor. 258 adet ülkenin bayrağı şu an emojiler içerisinde var. Bu arada bunların bazıları sizde desteklenmiyor olabilir. Bu telefon ve yazılım güncellemelerinizle alakalı. Hani bunları güncelledikten sonra bir kontrol etmenizde fayda var. Başka bir data önemli. 2020'de gene Covid her konumuzda yer kaplıyor ama Covid'de kullanılan mikrop emojisi kullanımı 2020 yıllarında Covid süresince %1800 artış göstermiş. Yani o mikrop emojisi hep vardı ama Covid'de bunun kullanımı bu kadar büyük bir oranda artmış. Bu da bir uluslararası tabii birliktelik hissi. Başka ilginç bir konu, bir avokado üreticisi firma Meksika'da diyor ki avokado emojiniz aynı benim firmamın logosuna benziyor. Sizi dava edeceğim diyor. Tabii bu dava da düşüyor çünkü Unicode şöyle bir cevap veriyor. Bu bir meyvedir. Evrensel bir meyvedir. Dolayısıyla hani senin tek elinde değildir diye davayı geri çekiyorlar. Şöyle bir ilginç konu da var. 2016'da gene bir silah emojisi kullanımı gündeme geliyor. Politik bir mesele haline geliyor. Ve hatırlarsınız belki gene ilk bu emojilerin içerisinde silah emojisi gerçekten vardı. Sonra suça özendirdiği gerekçesiyle bunu su tabancasına dönüştürdüler. Şu an gerçek bir silah emojisi göremezsiniz. Su tabancası görüyorsunuz emojiler içinde. Bence bu da gayet güzel bir karar olmuş. Türkiye'den bir örnek vermek gerekirse nazar boncuğunun eklenmesi herkes tarafından çok hoş karşılanmış. Çünkü bazı lokal ya da geleneksel dataları böyle her ülke bazlı bulamıyorsunuz açıkçası, yer verilemeyebiliyor. Ama nazar boncuğunun eklenmesi Türkiye'de hoş karşılanmış. Türkiye'de en çok kullanılan emojiler bu arada son yıllarda genellikle dişleriyle gülen yüz ya da gözyaşlarıyla gülen yüz olarak kabul edilmiş. Ama dediğim gibi bunlar kuşaklar arası değişebiliyor. Daha çok X ve Y kuşağı bu emojiyi kullanıyormuş. Z kuşağı daha böyle değişik 3 emojiyi bir araya getirmeden bir anlam çıkartmayı tercih ediyorlarmış. Bunun çok güzel yarışmaları var bu arada. Geçen yıllarda da olmuştu. Şöyle mesela emojilerle filmini anlat, emojilerle şarkıyı tahmin et gibi. Bence çok keyifli. Ben Instagram hesabına da koydum. Bizim programımızın adını da emojiyle yapabiliyoruz. Yani isminizi yapamazsınız ama 2-3 kelimeli bir ifadeyi çok rahat emoji ile ifade edebilirsiniz. Oldukça keyifli. Bu Emojipedia firması böyle bir emoji ödülleri yarışması da düzenliyor.
Onun dışında emojileri boyama, işte deftere geçirme, onları taklit etme gibi etkinlikler de oluyor. Mesela Dubai'de bir rekor denemesi yapılmış. İnsanları emoji gibi, emoji kostümleriyle giydirerek ortalıkta bir buluşma gerçekleştiriyorlar ve en kalabalık emoji toplaşması diye bir rekor denemesi yapıyorlar. 143 araçla bu oluşturuluyor ve gerçekten de Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarıyorlar 2017 yılında. Yani böyle ilginç etkinlikler de yapılıyor. Şimdi en son 2026'da eklenen emojileri söyleyeyim. Tabii bunlar gene telefon güncellemelerine göre değişiyor ama keyifli emojiler. Mesela çizgi filmlerde gördüğümüz bu kavga bulutu vardır. Hani toz bulutu değil, kavga edince böyle yıldızların uçuştuğu bulut. O eklenmiş en yeni. Balet ve balerinlerin dans pozisyonları eklenmiş. Ayakkabı renkleri değişmiş. Mesela böyle bir minik ekleme yapmışlar. Katil balina orka eklenmiş. Trombon eklenmiş. Heyelan toprağı. Toprak kayması eklenmiş ve hazine sandığı eklenmiş. Bunlar değişik ikonlar olmuş. 2027'de ne bekleniyor emojiler olarak? Onları da söyleyeyim. Mesela çatlayan gülen yüz, yani gülmekten çatlayacak yüz anlamında. Turşu, deniz feneri, meteor, kelebek, silgi, hani hareketli kelebek bu arada diğeri var, gibi değişik emojiler tasarlanıyor, bekleniyor. Bunlar da çeşitli seçenekler ve oylamaların sonucunda karar verilecek. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi medyalarımıza gelelim. Açıkçası emoji ile ilgili medyalar bulmakta biraz zorlandım. Filmi çok rahat buldum çünkü emoji filmi var. Ama diğerlerinde biraz daha simgesel örnekler vereceğim. Şimdi film emojilerden oluşuyor. Gerçekten de bir emoji filmi. Adı da Emoji. Emoji the Movie, yani emoji filmi adını taşıyor. 2017 yılında yapılan bir Amerikan animasyon filmi. Biraz Toy Story'den etkilenmişler. Bir akıllı telefon içinde yaşayan Alex, Texopolis adlı bir şehirde sadece bir ifadesi olan bir emojiye dönüşen arkadaş grubunu konu alıyor. Ama film çok kötü bulunmuş. Yani en kötü filmlerden biri seçilmiş o yılki. Dolayısıyla yeterli olmamış bu hevesleri. Ama bu filmin çok büyük lansmanları yapıldı. Bu Dubai'deki etkinlik mesela bu film şerefine organize edilmişti. Rekorlar kitabına girmek için.

0: toplumsal ve psikolojik kısımlarını anlatıyor. O yüzden bunu tavsiye ederim. Kitap olarak da simgesel iletişime örnek vereceğim. Hepimizin yakından bildiği Kafka'nın Dönüşüm kitabını örnek vereceğim. Çünkü sözsüz iletişime ve konuşamamaya birazcık gönderme yaptığını düşünebiliriz. Hani bir böceğe dönüşme fikrini, Samsa'nın yalnızlığını, ses çıkaramadığını düşünürsek böcek simgesi gerçekten bizim işte bunalımımızı, sıkıntımızı, konuşamamamızı ifade ettiği için bu hareketsizliği ve beden dilini temsilen bu kitabı örnek vereceğim. Resim olarak da gene simgesel bir örnek vereceğim. Boş'un Dünyevi Zevkler Bahçesi tablosunu konuşursak, Hollandalı ressam bunu 15. yüzyılda uzun sürelere yayarak tamamlayabiliyor. 3 panelli bir yağlı boya bu. 3 ayrı yönü var. Cennet, cehennem ve yaratılışı konu alıyor. Burada insan doğasına sembollerle gönderme yapan çizimleri görüyoruz. İşte denge kurma, haz ve yıkım arasında kalma, doğum, ölüm gibi böyle tezat fikirler de var. O yüzden böyle bir simgesellikle güçlü bir görsel fikir açıkçası. Bir de bir albüm örneği vereceğim. Coldplay'in İngiliz grup 2021'de çıkarttığı bir albüm tamamen emoji isimlerinden oluşuyormuş. Music of the Spheres adını taşıyor. Star Wars'tan etkilenerek gene böyle bir uzay teması işliyorlar. Ve şarkı isimleri de albüm logoları da emojilerden oluştuğu için ilginç bir oluşum. Drake ve Fortet gibi müzisyenlerin de tamamen emojilerden oluşan albüm kapakları ve şarkıları da bulunuyor. Emoji kullanımını tabii herkesin tercihine bırakıyoruz ama iletişimi çok yönlü ifade etmekte ve desteklemekte eğlenceli bir yön olduğu için bence keyifli bir kullanım diyebiliriz. Haftaya yeni bir konuyla görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
2: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Açık Dergi.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
11: Kurbağa sesi gibi.
12: Karşı yamaçta yankılanan.
11: Ve susmayan.
13: Apaçık Radyo.
14: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mark Butler ve Nedret Butler'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. Bu akşam geçtiğimiz Perşembe akşamı 16 Temmuz'da Antalya Arkeoloji Müzesi'nin kapatılışının birinci yılında müze önünde

0: Üniversitesi'nde kapsamlı bir müze anma etkinliği yapıldı. Bu konuyu konuşacağız. Bu akşam bu anma etkinliğinin düzenleyen müze çalışma grubundan Profesör Doktor Memduh Sami Taner, Profesör Doktor Hilmi Uysal, Profesör Doktor Gül Işın ve Avukat Duygu Kozanoğlu konuğumuz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizinle
1: Hoş bulduk.
0: aslında basın
1: Hoş bulduk.
0: toplantınız, evet,
1: İyi akşamlar.
0: ertesinde, iyi akşamlar. Hemen basın toplantınız ertesinde konuşuyoruz, bir kayıt yapıyoruz ve ardından da bu kaydı yayınlayacağız. Anma etkinliğinde müze çalışma grubu, Antalya Barosu, Mülkiyeler Birliği Antalya Şubesi, Antalya Kent İzleme Platformu, Türkiye Mimar Mühendis Odalar Birliği gibi kuruluşlar basın bildirileri okudular. Sergi açılışı, müzik şiir dinletileri falan vardı. Yani çok kapsamlı bir aslında müze anma toplantısı yapıldı. Programdan ben onu anlıyorum. Çok kısaca hatırlatmak istiyorum dinleyicilere. Antalya Arkeoloji Müzesi 16 Temmuz 2025'te Kültür ve Turizm Bakanlığı kararı ile ziyarete kapatıldı ve 17 Eylül'de de yıkıldı. Gerekçe olarak deprem riski taşıması ve günümüz koşullarına uygun olmaması gösterilmişti. Oysa bu müze, bu yapı 1972'de açılan Antalya Arkeoloji Müzesi ödüllü bir modern mimarlık eseri. Bu müzeyi özgün kılan 1964 yılında Türkiye'de yarışma ile elde edilen ilk müze yapısı olması. Ama bütün bunlara rağmen bu müze maalesef yıkıldı. Şimdi bu akşam programımıza demin isimlerini saydığım konuklarımız müze çalışma grubunun kurucuları, aktif bütün 52 haftadır yani bu müzenin ziyarete kapatılmasından beri, o karardan beri aktif çalışıyorlar. Müzenin aslında bu kapatılma ve yıkım kararının alınmasına ilişkin hem bakanlığı hem yetkili kurumları bu kararlar konusunda şeffaflığa davet ediyorlar. Gerekçe olarak gösterilen deprem riskine dair analiz çalışmalarının kamuoyuna paylaşılmasını talep ettiler. Katılımcı bir karar üretme süreci talep ettiler. 52 haftadır her gün neredeyse etkinliklerle bütün bunlar sürekli anlatıldı. Müze çalışma grubu 15'i aşkın sivil toplum bileşeninin yer aldığı bir grup ve bu grup aynı zamanda bu arkeoloji müzesi yapısının bir kültür miras varlığı olarak korunmasının önemini vurguladı ve deprem riski eğer söz konusu ise yıkmak yerine müze binasının güçlendirilerek korunmasına yönelik alternatiflerin değerlendirilmesi gerektiğini hep anlattılar. Bu konuda yayınlar yaptılar, etkinlikler yaptılar. Hatta bir e-kitap, sizler hepiniz derleyicisisiniz. Bütün süreci de orada anlatıyorsunuz. Bütün bu çabalara karşı müze 10 ay önce yıkıldı ve alanda da şu anda inşaat hazırlık çalışmalarının başladığını görüyoruz. Durum bu. Bu basın toplantısı da İşte yıkımdan sonra yani bir yıl sonra kararın alınmasından bir yıl sonra bu bir yıllık süreci de değerlendiren bir toplantı oldu. Öyle anlıyoruz. Şimdi bunu konuşacağız. Hemen konuklarımıza ben sözü vermek istiyorum. Önce Profesör Doktor Hilmi Uysal'a dönmek istiyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz. Sizi çok kısaca
1: Hoş
0: tanıtayım.
1: bulduk. Teşekkür ederim.
0: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Ana Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi, Öğretim Elemanları Derneği Onursal Başkanı kendisi. Hocam şimdi siz bu müze çalışma grubu adına basın bildirisini okudunuz. Yıkılan müze yerine yapılacak yeni müze ile ilgili neler biliniyor biliyorsunuz ve bu basın duyurusunda siz ne mesajlar paylaştınız? Bize bunu çok kısaca anlatır mısınız?
1: Tabii ki. Çok teşekkür ederim böyle fırsat verdiğiniz için. Aslında basın bildirisi asıl olarak tanıklıkları ifade ettik. Çünkü bu tanıklıkların yani bir yıllık olan tanıklıklar şehrin en önemli bilgisini oluşturuyordu. Onu bütün şehre bir tanıklıklardan birincisi şu. 16 Temmuz'da kapatılmıştı. Fakat kapatıldığında depreme dayanıksız raporu olduğu söyleniyordu. Israrla bunu istemiştik. Hatta Eylül ayı yayındaki bir zorunlu olarak yayınlanan raporla zar zor elde ettiğimiz raporla anlaşıldı ki 23 Temmuz tarihini taşıyor rapor. Bu tanıklığı orada tekrarladık. Yani birincisi yıkıldığının hepimiz tanığıyız binanın. İkincisi kapatıldığında onun depreme dayanıksız raporu olmadan kapatıldığının tanığıyız. Bunu hep bu tanıklıkları artı bina yıkılırken dışarıda yenileniyor yazıyordu. panoların üzerine hep yenileniyor yazıyordu. Bugün birisi bile bana söyledi. Bugün bile söyledi. Dedi ki ya dedi ben bunu içeride yenileniyor sanıyordum dedi. Yani içeride düşünsenize halen bir yıl sonra bile içeride binanın yenilendiğini sanan insan var. Yani
0: Evet.
1: oradan geçen bir insan bunu orayı ben yenileniyordu sanıyorum dedi. Şimdi bu tanık artı tabii ki tanıklıkların önemli bir kısmını da gelecekle ilişkili yani bu süreçle ilgili kısmı oluşturdu. Diğer bir tanıklığımız şu, burası bir kamu binası, kamu arazisi ama kamu arazisiyle ilgili yapılan bir işlem var. O işlemin bilgi panosu yok. Soruyorsunuz, bilgi panosu yok. Yani iş yıkımı ki hangi ihaleyle verildi? Yapılan iş nedir? Ne iş
0: Evet.
1: yapılıyor? Kaça yapılıyor?
0: Bütün
1: İhaleyi kim aldı?
0: şeffaflık
1: Denetleyicisi
0: taleplerinize
1: kim?
0: rağmen, değil mi? Bütün bu bilgiler hala.
1: Yani bunlar tanıklıklar. Ben orada bir bildiride bunu söyledik. Bu oradaki insanların hepsi bunun tanığı. Orada bilgi panelinin olmadığını tanığı. Şimdi geçenlerde bir konuşma yapmış Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Bakanlığı'nın demiş ki orada biz bilgi paneli astık. Bilgi paneli vatandaşı birisi almış diye söylemişler. Sordum kim aldı dedim orada. Yani düşünsenize bilgi panelini biz orada tanığıyız. Hiç asılmadı oraya bilgi paneli. Yani orada sürekli olmamızdan dolayı biliyoruz. Orada bilgi paneli hiçbir zaman olmadı. Hiç kimse görmedi. Tanığıyız. Oradan kimse bir bilgi panelini oradan sökmedi tanığı. Bu bile yalan yani. Bunu nasıl söylüyorlar? Sonuçta bildiri büyük ölçüde bunlara dayanıyordu. Artı yine bir tanıklık gerekiyor. Şöyle buradaki bina içerideki eserler aslında Antalya'nın tarihini çok yakından ilgilendiriyor. Kurtuluş tarihini. Onun birinci müzenin kurucu müdürü Süleyman Fikri Erten bir tarih öğretmeni ve Kurtuluş Savaşı sırasında, işgal sırasında İtalyanlara karşı eserlerin kaçırılmasını engelleyerek subaylara karşı durarak biriktirdiği eserlerle kuruyor ve ilk müdür oluyor. Dolayısıyla bunun da tanığıyız. Yani bu müze yıkıldı. Bu. Bir de şunu sorduk. Bu bina sorduğumuzda da ticari sır deniyor bilgi sonuna. Dolayısıyla burası kamu binası değil miydi? Antalya'nın en önemli alanı değil mi? Yani sonuçta bildiri büyük ölçüde tanıklıklara dayanan tanıkları ifade edip bu bilgilere dayanan yaşanmışlıktan kaynaklanan bilgilere dayanan bir bildiriydi. Çok teşekkür ederim.
0: Evet sizler
1: Ha bir
0: yani
1: şunu söyledik, bir de onu da ben yine söyleyeyim. O da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Antalya dünyanın en güzel kentlerinden birisi. Türkiye'nin en güzel kenti olarak tanımlanıyor. Bu onun şansı mı, şanssızlığı mı? Eğer bundan dolayı şanssızlığına dönüştürüldüğü bir süreç yaşıyoruz. Yani bu güzelliği dolayısıyla en yüksek rantının, güzel rantının olduğu bir kent olursa onun şanssızlığı olur bu. Bunu da orada bu temel fikir olarak da bunu söyledik. Yani Antalya sahip çıkmak zorunda dünyanın falezleri üzerine kurulmuş tek kenti, nadir kentlerinden birisi. Yeşil Antalya deniyor 1940'larda. Marşlar, türküler var Yeşil Antalya diye. Bu bilinçle bakması lazım ve bu sürece tanıklık edilmesi lazım.
0: Evet,
1: Bildiri buydu.
0: sizler hocam Profesör Doktor Hilmi Uysal, işte Profesör Doktor Memduh Sami Taner, sizler aslında müze çalışma grubu olarak başından beri hakikaten çok büyük çabalarla bu bahsettiğiniz tanıklığı bir fiil gerçekleştirdiniz. Bunu anlattınız.
1: Ve o insanlar,
0: Ve
1: orada katılan insanlar tanık.
0: evet.
1: Dolayısıyla biz tek ikimiz değiliz, üç kişi
0: Evet.
1: değiliz, beş kişi
0: Doğru.
1: değiliz. Bütün Antalya'yı yani 200 kişi, 300 kişi hatta parça parça düşünürüz. En az 500 kişi bunu tanıyız. Mahkemeye çıkarız yani.
0: Evet.
1: Mahkemeye 500 kişi çıkarız. Bunun şahidiyiz diye bu
0: Evet.
1: söylediklerin hepsini şahidiyiz diye çıkarız.
0: Şimdi şu Profesör Doktor Memduh Sami Taner'e dönmek istiyorum. Memduh hocam, sizi de çok hızlıca tanıtayım. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Bölümü Öğretim Üyesi, Öğretim Elemanları Derneği Başkanı. Size de yine bu basın toplantısının böyle bize biraz tarif eder misiniz? Ruhu nasıldı? Antalyalılar, sivil toplum kuruluşları hep bir araya gelindi. Nasıl bir etkinlik oldu? Biraz böyle gözümüzde canlanması bakımından nasıl geçti
1: Elbette.
0: etkinlik?
1: Bence çok iyiydi. Açıkçası biz geçen yıl 16 Temmuz'dan 2025 16 Temmuz'dan 17 Eylül'e 15 Eylül 2 gece 3 gündüz boyunca yıkım yaptı. Orada yıkım firması ihale almış firma. 17 Eylül'e kadar her gün müze önünde ısrarla bulunuyorduk. Tesadüfe bakınız işte tatil dönemiydi. Bizler tatil falan yapmadık. Yapmayız da zaten. Böyle bir önemli konu olduğunda her gün orada bulunmaktan dolayı ciddi bir organik boyutu olan bir tanışıklıklar, dostluklar, kardeşliği gibi bir şey oluşmuştu. Hala da öyle. Fakat bu yıkımdan sonra moraller bozuldu. Gül hocamın da dediği gibi ben de yıkıldım. Deyişi aslında farklı biçimlerde hepimize bir yılgınlık, bir üzüntü çöktüydü. Yavaş yavaş havalarda bulutlanmaya ve aynen gözlerin yaşarması gibi yağmurlar, çamurlar, fırtınalar gelmeye başladı. Bazen yağmur altında haftada bir müze önüne gitmeye başladık ve giderek sayı azaldı. Bu çok doğal bir şey. Yani bunun aynı Temmuz, Ağustos, Eylül performansını görmemeliydik, görmedik de. Şimdi bu giderek azalan, 20'ye düşen ama her perşembe orada bulunan insanlar olarak 16 Temmuz'da ne olacak? Yine az bir kitle ile mi denkleşeceğiz? Zira deniz var, kumsal var, insanların akşam saatlerinde yemeği var, beklentisi, akrabası. Bir de Antalya'da misafir çok olur. Herkese bolca misafir gelir. Antalya'nın kaderidir bu. Ben açıkçası böyle biraz gergindim. Acaba böyle 50-60 kişi de falan kalır mıyız ki ona da evet hiç sorun değil. Hilmi hocam ısrarla bildirileri elden dağıtmak üzere bir 400 tane 500 tane basmamı istedi. Ben biraz tasarruf amaçlı 400'e indirdim. Bu bir gösterge olsun diye söylüyorum. En son hocam gençlerin elinde çok az kalmıştı herhalde hepsini Bitti.
0: dağıttılar.
1: 400 bitti.
0: 400 bitti değil mi? Yani bu bir ölçek, bir şey. Hani analitik açıdan
1: Evet.
0: bakıldığında bir 400'e yakın insan gelmişti.
1: Yani
0: Adeta
1: dağıtılanları da sokaktan geçenleri de verdiğimizi düşünürsek 200 ile 300 arası
0: 300
1: diyebiliriz. 200
0: arası.
1: kişi rahat diyebiliriz herhalde.
0: Ben yine zihnimde 400 rakamını şey yapıyorum hocam, muhafaza ediyorum. Çünkü farklı boyutta, farklı tatta, çok renkli, çok güzel bir atmosfer hiç beklemiyordum, emin olunuz. Yani arabamdan indim, park yeri bulmak da zordur o bölgede. Bir yer buldum, park ettim, yürüyerek geldiğimde önce Hilmi hocayı bırakmıştım, sonra bir ayrıldım, tekrar geldim. Çok kalabalık gözüktü gözüme bir yıl sonra. Aynen ilk 5 Temmuz 6, 7, 16 Temmuz'a kadar ki dönemin bir havası, atmosferini gördüm. Bu moral oluyor. Bizler inanın son birkaç gecedir sürekli işte basın açıklamasının yazılması, paydaşların çağrılması, birisinin isteğini, ötekisinin derdini, diğerinin küsmesini falan bunlar olur yani tahmin edersiniz Asu Hanım. Bizim toplumda bir ortak iş yapacağınız zaman çok kahır çekersiniz, çok kapris olur. Niye beni ondan önce çıkarıyorsunuz falan filan. Ama hepsi o anda benim için bütün içtenliğimle konuşuyorum. Benim için orada değişti. Ya verdiğim emek helal olsun dedim adeta. Yani bu sürece hepimiz çok emek verdik. Gül Hoca ile başlayan sözcüğümüz ve bir de alanı arkeoloji olunca biz müzeye bir kendi kişisel gelişimimiz dolayısıyla müzeye bağlanmışızdır. Ben hatırlarım Topkapı Sarayı'na lisedeyken gittiğimde orada büyülenmiştim. Oradan gelen bir şeydir ki arkeoloji Antalya'ya yerleştikten sonra her hafta çocuklarımla gittiğim, bana çok şey katan, çocuklarıma daha çok şey katan bir mekan gözlerimin önünde yerle bir edildi. Hem de saçma sapan anlamsız raporlar, yalan, doğru olmayan diyelim porlarla. Yani kamu yalan söylemezdi bizim kuşağımıza. Bizim algımız böyledir. Kamunun sözü doğrudur. Dayanakları vardır, kanıtları vardır. Fakat baktık ki 16'sında kapatılan şeyin deprem riski var. 5 yıl boyunca deprem riski var denilen müze 5 yıl sonra
2: kapatılıyor. Sen niye 5 yıl durdun o zaman? Eğer insan sağlığı, güvenlik söz konusuysa, buraya çok kötü niyetli bir grup, bir organize kötülük çökmek istiyor. Bu açık artık yani. Bu bir yıl sonunda insanlar buna inandılar. En azından bizi takip eden insanlar. Çok değerli avukatlar var. İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, yeni yönetimi, kentin değişik STK'ları, sendikalar, 51 tane STK var Asu Hanım. Bize bu konuda doğru duruşunuz çok doğru, argümanlarınız çok doğru. Gerekçeleriniz çok görünür ve size karşı cevap verilemeyişi aslında sizin haklılığınızın bir göstergesi diyorlardı. Verilen cevaplar şimdi akıllar kabul etmez bu cevapları. Bakın ne diyorlar biliyor musunuz? İnşaat gecikti çünkü zemin çok sert, kıramıyoruz. Yahu sen bu müzeyi deprem riski dolayısıyla yıkmadın mı?
0: Evet.
2: Bu şimdi bu mazereti nasıl üretirsin? Efendim şeyler STK'lar çok bizi oyalıyor. O yüzden işler yavaş gidiyor. Çünkü bu yılın Eylül'ünde müzenin biteceği yalanını pompalamışlardı. Sonuçta Hilmi hocamın dediği gibi içeride yıkım varken dışarıda insanların çok yoğun bir trafiğin Torosları izlenebilen büyük güzel bir sahilde falezlerin üstünde çok da estetik görsellerle müzeniz yenileniyor Antalyalılar şeklinde pompalanan bir yalan aslında bugün ortaya çıktı ki öyle bir şey yok. Doğru olmadığını herkes görüyor.
0: Evet.
2: Talih de yardım etti diyelim, şans da yardım etti. Arkadaki otelin başka türlü bir dava hukuk boyutunu onu Duygu Hanım anlatacaktır.
0: Duygu Hanım'la
2: Sit
0: konuşacağız.
2: durumu değişti. Kala kala bir arsa parseliyle kaldılar ve şimdi onlar düşünsün diyoruz. Çok
0: Evet.
2: güzel bir gündü, çok sıcaktı, kucaklaşmalar, dostluklar ve bol bol herkes derdini döktü. Basın bildirisi kadar. Biraz da dertleşme günü
0: Evet.
2: oldu ya da inceden küçükten bir zafer günü oldu. Çünkü
0: Evet.
2: konjonktür bizi biraz da haklılığımızı ortaya çıkarır bir durum ortaya serdi. Bu anlamda ben çok mutluydum, çok da sevinçle bu söyleşiye koşturarak geldim.
0: Evet, ben siz demin konuşurken Gül Hoca'dan bahsettiniz. Ben şimdi aslında dava sürecine de birazdan geleceğiz ama ondan önce Profesör Doktor Gül Işın'a bir sormak istiyorum. Kendisiyle daha önce bir iki program yaptık. Yine bu konuları konuştuk. Gül Işın Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi. Hocam yani bu müzenin yıkılmasından sonra siz bayağı üzüldünüz. Bunu programa girmeden önce de anlatıyordunuz. Şimdi orada bir boşluk var dediniz. Siz nasıl hissettiniz bu basın toplantısı? Belli ki böyle tekrar bir araya gelinme, bütün STK'lar bir araya geldiler. Tekrar anlatıldı konular. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir yok oluş var bir taraftan da. Çünkü
3: Evet.
0: siz hep anlattınız yani müzenin hafızası, kamusallığı bunların önemini hep anlattınız programlarda.
3: Yani bugün orada bulunduğumuz ortam gerçekten bu bizim dayanışmamızın ne kadar değerli olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Evet, orada bir yokluk var. Yani orada müzenin olmayışı aslında çok önemli bir değerimizin yok oluşunu bize bir kez daha sürekli olarak hatırlatıyor. Yani müze ister hafıza mekanı olsun, ister eğitim mekanı olsun, ister turistik gezi yeri olsun, ne olursa olsun o bina Antalyalı için ve bizler için hakikaten çok önemliydi. Ama her şeyin ötesinde ben orada da söz aldığımda aynı şeyleri söyledim. Ben önce bir arkeoloğum ve hani akademisyenim, devam ediyorum, öğrencilerim var. Ben bizim Antalya Müzesi'nin yok oluşu sürecinde hep şu sancıyı çektim. Önümüzde bir Isparta Müzesi örneği vardı ve işte 11 yıl önce yıkılmıştı. Ve 11 yıldır orada bir Isparta Arkeoloji Bölümü var Süleyman Demirel Üniversitesi'nde. Ve ben bu sene gittim orada işte kültürel mirasla ilgili. Mesela bir konuşma yaptım arkeoloji bölümünde ve oradaki arkeolog dostlarıma, öğrencilerimize sordum, yani siz hiç müzeye gidemiyorsunuz. Sizin müzeniz vardı ama yok. Şimdi ne yapıyorsunuz? Biz çünkü ne yapacağımızı bilmiyoruz aslına bakarsanız. Çünkü ben hakikaten yani verdiğim çok önemli birinci sınıf dersi ve heykel derslerimi evet müzede yapardım yani. Evet bütün dersler orada olmazdı ama çok kritik, öneme haiz. Üstelik de ilk kucaklaşma öğrencinin son derece değerlidir. Şimdi bu yokluk en azından bir kuşağı da o algısını tamamen yok edecek. Evet yeni müze yapılınca biz gene yeni eserleri, eski eserleri yine göstereceğiz gelenlere. Bunlar hani ayrı bir şey. Yani biz hafızamızı, o mekana dair olan hafızamızı hakikaten kaybettik. Şimdi onun sancılarını hepimiz, orayı yaşayanlar elbette ki hissediyor. Ama arkeolojinin ya da eğitimin, bilimin ötesinde bir de turizm açısından da baktığımızda da aslında büyük bir boşluk ve yokluk bu. Yani Antalya turizm başkenti deniyor ama Antalya evet antik kentleriyle öne çıkan, fakat antik kentler işte yaz sıcağında çok da gezilemeyen, aslına bakarsanız onun için gece müzeciliği diye bir şey çıkardılar ve hani gece gezilsin diyorlar ama o da işte herkesin yemesi içmesi, gece ne kadar adam çekebiliyor Antalya'daki antik kentler. Yani bunlar hepsi sorgulanabilir. İnşallah çekiyordu. Ama şu var, Antalya Müzesi gerçekten medarı iftarıydı, arkeoloji müzesi. Antalya turizminin yani kültür turizm açısından buraya gelip de Antalya Müzesi'ni görmemek diye bir şey söz konusu değil. Defaatle gelen bir kez daha gelir, bir kez daha gelir. Çünkü ilk seferde algılayamaz. Yani Antalya Arkeoloji Müzesi gerçekten önemli bir değerdi. Şimdi ben soruyorum, bana cevap versin. Yani bu yetkililer, COP31 gibi 80 bin kişinin geleceği çok değerli bir aktivite gerçekleşecek Antalya'da. Bu
0: Ve müze yok.
3: 80, bu fırsat nasıl kaçırılır? Bu nasıl yani düşünülmez? Bu nasıl bu kadar hoyratça böyle bir yıkım gerçekleştirilir ve tedbir alınmaz? Hangi
0: Hocam
3: müzemizi
0: ben
3: göstereceksiniz? Yani Antalya turizm başkenti, kültür başkenti, yani antik kite açısından bakıldığında ne göstereceksiniz siz?
0: Evet,
3: Ve
0: şimdi
3: bundan önce de gene dışişleri toplantıları yapıldı. Yani en prestijli değil mi bu tarz toplantıların sonucunda gezi düzenlenir ve yani herkes böyle yerlere götürülür. Yani bu çok klasiktir ama böyle bir şeyden mahrum kalacak şimdi ve binlerce insan
0: siz
3: gelecek yani.
0: söylüyordunuz yani yıkmadan aslında
3: Evet,
0: müzeyi bir şekilde
3: yıkmamaları gerekiyordu.
0: gezilebilir tutarak
3: Evet, zaten 5 yıl hani.
0: koruma önlemleri yapılabilir diye
3: Evet,
0: anlattınız program. Ben şimdi
3: evet.
0: buraya gelmek istiyorum
3: Şimdi
0: bu
3: bu
0: sesle.
3: yokluğu, bu yokluğun acısını hiç mi hissetmeyecekler yani? Biz zaten derinden yüreklerimizde bunu hissediyoruz. Ama yani böylesine kritik bir Antalya'yı kültür başkenti diye ya da turizm başkenti diye seçmişsiniz. Böyle COP31 gibi olmayacak yani, bu kadar kala. Üstelik de bir tarım arazisini otoparka çevirecek kadar yani artık çılgınca bir girdi olacak orada. Yani kalabalık gelecek. Ama ne gezecekler bunlar? AVM mi gezecekler yani? Böyle bir şey düşünülemiyor mu yani? Bunlar bizim mi önceden öngörmemiz lazım? Bunlar çok bence sorulması gereken sorular. Evet, benim öğrencilerim bunun eksikliğini hissedecek ama Antalya büyük bir boşluk yaşıyor. Bunu söylemek isterim.
0: Evet, ama bir taraftan da açılmış davalar var. Yani yıkılan şeyleri geri inşa etmek mümkün değil ama davaları kazanmak önemli. Duygu Kozanoğlu, avukat Duygu Kozanoğlu, merhaba tekrar. Epey beklediniz. Yani çok kısaca sizden tabii çok açılmış dava var galiba, STK'lar, odalar. Böyle çok kısaca bugün ne durumdayız, bir anlatır mısınız?
4: Tabii öncelikle yani bu dava süreçlerinin en başında şuna değinmeden geçemeyeceğim. Bütün yapılan işlemler, bütün uygulamalar, müzeye bir gün kilit vurulması bile tamamen oradaki güvenlik personeli bugün kapattık. Bugün böyle oldu. Deprem varmış, yıkılacakmış. Yani bir idari işlem tesis etmek dahi akıllarına gelmemiş. Size durumun vehametini öyle anlatayım. Biz dava edilebilir bir bir işlem aramakla geçti bizim bir haftamız. Yani hangi işleme göre bu müzeyi kapatıyorsunuz, hangi işleme göre yıkım yapıyorsunuz diye. Biz bunları bile ayrıca öğrenmek için çok çaba sarf etmiştik. Gelinen süreçte bir müzenin kapatılması işlemine karşı, bir de daha sonradan öğrendiğimiz kadarıyla yıkım işlemine karşı davalar açıldı. Hem Antalya Barosu'nun, hem Antalya Kültürel Miras Derneği, Öğretim Elemanları Derneği, Ekolojik Kolektif Derneği ve diğer vatandaşlarla birlikte yürütülen davalar var. Bu davalardan müzenin kapatılmasına ilişkin olan davamız hala derdest. Yürütmeyi durdurma alınmadı. Herhangi bir karar verilmedi. Bu arada davalara sürekli bize dilekçe ret kararları veriliyor. Esası incelenmeksizin yeniden dilekçe verin. İşte işlemin ne olduğu belli değil. Yeniden dilekçe verin diyor ama bunu biz de bilmiyoruz yani o dönemde. Şimdi bunlar açığa çıktı tabii ki. İkinci dava da yıkım kararına karşı açılan bir davaydı. Bu davayı aylar sonra bütün yürütmeyi durdurma taleplerimize aciliyetine rağmen yürütmeyi durdurma verilmediği gibi dosyayı Ankara'ya gönderdiler. Ankara İdare Mahkemeleri bakacak derken. Onlar da bir işlem olmadığı için ki artık bütün dosyalar açıklandı. Biz cevapları aldık. Bakanlık olurları var. Bunların bedelleri yazıyor. Yani yıkım sürecine ilişkin olanlar yazıyor. Mahkeme şunu dedi. Ankara İkinci İdare Mahkemesi şunu söylüyor. Burada bizim menfaatimizi ihlal eden bir idari işlem bulunmadığından esaslar incelenmeksizin reddine karar verdi. Kapatılmaya karşı açılan davada. Tabii ki bununla kanun yoluna gittik. Aşamasında şu an bu dosyada. Bunların yanı sıra ilgili kamu personeli hakkında hem kamu zararı hem çevrenin kasten kirletilmesi gibi suçlamalarla da suç duyurularına bulunmuştuk. Kültür Bakanlığı kendi personeli hakkında soruşturma izni vermedi. Tahmin edebilirsiniz ki bu konuyu da Danıştay'a taşıdık. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü personeli de yine yıkım süreciyle alakalı, onlarla alakalı açılan soruşturma dosyaları Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında. Şimdilik davaların süreci bu. Eklemek
0: Değil mi?
4: istediğim bir husus daha vardı bu arada, onu da hatırlatayım. Yaptığımız resmi bilgi edinme başvurusu, ya yani buranın ihalesi yapılmış, yeniden
0: Evet.
4: müze yapılacak, ne kadar TL bedelle diye sorduğumuz soruya, hocamın da bahsettiği gibi ticari sır olduğundan bilgi edinme başvurumuzun reddine karar verildi. Bunu üst kurula taşıdık. Üst kurul kararı onayladı. Şu an bu süreçle alakalı da dava açtık. Yani bu bilgi edinmenin reddinin iptali gibi.
0: Evet.
4: Artık biz bu yöntemlere başvurmak durumunda
0: Evet.
4: kaldık. Hala da bu davada da bir cevap arıyoruz. Yani ne olacağını bilmiyoruz süreçle alakalı
0: Maalesef
4: maalesef.
0: program süremizi de bitirdik yani. Çok teşekkürler hepinize. Bu akşam Antalya Arkeoloji Müzesi'nin kapatılışının birinci yılında müze önünde yapılan müze anma etkinliğini, bu etkinliği düzenleyen müze çalışma grubu, bu gruptan Profesör Doktor Memduh Sami Taner, Profesör Doktor Hilmi Uysal, Profesör Doktor Gül Işın ve Avukat Duygu Kozanoğlu ile konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Daha bir zamanda tüm yönleriyle olmasa da ele almaya çalıştık. Çok teşekkürler, iyi akşamlar.
3: İyi
2: İyi
3: akşamlar, çok
2: akşamlar.
3: teşekkürler.
1: İyi akşamlar.
5: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
6: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
7: Açık Dergi.
8: Açık Dergi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olacağız. Yaza özel müzik yayınlarımız ve köşelerimizde bekliyoruz. Sizleri İksem Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.

0: Açık Dergi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mark Butler ve Nedret Butler'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
12: Günaydın İzel, merhabalar.
13: Günaydın Sayın Hocam.
12: Günaydın.
13: Herkese günaydın, iyi haftalar olsun. Can Baytak da küçük ve şirin bir evin mutfağını çizmiş. Burası aynı zamanda genç bir çiftim, gündelik yaşam alanı. Neyse, sadede geleyim. Adam cep telefonuyla konuşuyor dedim. Şöyle diyor adam. Hey Siri, çocuğun okul masrafları. Akıllı telefon, yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar.
12: Kadın da en
14: eşi de. Çocuğun okul masrafları, akıllı telefon, yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar için bunu.
13: Duydunuz mu?
15: Evet, duyduk.
12: Tamam. İnanamadık, kulaklarımıza inanamadık.
13: İnanın kasıtlı değildi, ben bunu yapmadım. Yani inanın kasıtlı yapmadım. Ya bu kadar olabilir.
12: Bu programa son veriyor.
13: Evet. Kapatıyor muyuz?
2: Apaçık Radyo. Oh, Granny. Sakat Muhabbet. Where did your husband, my granddaddy go? Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet. Where did your husband, my granddaddy go? Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş. He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Ladies and gentlemen.
2: Polikrom.
3: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
2: Hazırlayan Nazlı Zaman.

Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Günün sözü.
2: Bu şeytani kötülüğü tek seferde sonsuza kadar bitirme zamanı gelmiştir. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Washington'da düzenlenen dünyada solcu siyasi terörist örgütlerin yükselen tehlikeli faaliyetlerini sona erdirme amaçlı toplantıda sarf ettiği bu sözler, Adolf Hitler'in yaklaşık 100 yıl önceki şu ünlü cümlesine denk düşüyordu. Tanrı'nın ve tüm dünyanın önünde bildiririm ki en güçlü olan kendi iradesini dayatma hakkına sahiptir. Democracy Now!
0: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serdar Tiyek'e teşekkür ederiz.
4: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Programa Tuğçe Şenoğlu'nun 3 Temmuz'da yayınlanan Atlas adlı albümünden Gizli Yüz adlı yepyeni bir parçayla başladık. Her zaman aramıza girip dilek tutan insanların oldu. Arkadaş Tuğçe Şenoğlu bugün bizimle birlikte. Hoş geldin Tuğçe.
1: Hoş bulduk Tuğçe.
0: Hep şey düşünüyorum ya, acaba o dilekler oluyor mu?
1: Kesinlikle oluyor.
0: Duydun mu hiç böyle sonradan gelip?
1: Duyumsadım.
0: Sen hissederek çözüyorsun, her şeyi duyarak bilmen gerekmiyor.
1: Ne gerek var canım?
0: Albümden öyle anladım ben.
1: Aynen, güzel. Güzel, ulaşmasına sevindim.
0: İlk defa bir albüm için üçüncü söyleşiyi yapıyorum. Bir
1: doğru.
0: Kere de şenliğe gelmiştin. Orada da Atlas'ı konuşmuştuk. Dört. Bu dördüncü.
1: İnanılmaz.
0: Benim için bir ilk.
1: Vah, gerçekten.
0: Konuşa konuşa bitiremediğimiz bir albüm.
1: Evet, biraz öyle
0: senelere
1: oldu.
0: Senelere yayılan.
1: Mutluyum böyle olduğu için, biliyor musun?
0: Evet,
1: İlk
0: bunu geçen söyledim.
1: İlk albüm tam tersiydi. Bir anda hiç single.
0: Single'sız
1: ya, aslında Kaptan vardı da yine
0: doğru.
1: De o zaman için de hani çok farklı bir durumdu. Yani bir sürü single olabilirdi yine baktığında aslında. Ama hemen yayınladık albümü. Yani bu mesela çok beni aslında mutlu etti. Çok parça parça açıldı yani hikaye ve her şeyi böyle paylaşabilmişiz gibi hissediyorum.
0: Lansman partisine geldiğimizde, herhalde ilk defa bir lansman partisinde yaşadığım bir şey oldu. Bütün şarkıları biliyorum, hepsiyle anılarım var. Bir de seninle gezdiğimiz için işte birini Akyaka'da, birini Marmaris'te, birini Paris'te canlı dinlemişim falan böyle.
1: Çok doğru.
0: Öyle bir şey ve seneler içinde işte arkadaşlarımızla birlikte o konserlerde, o şarkılarda belli anlar yaşanmış. O şarkıları dinledikten sonra üzerine bir şeyler konuşulmuş falan, hepsi aklıma geliyor. Çok ilginç bir şey aslında, yepyeni bir albüm çıkışı. Şu anda 3 Temmuz'da yayınlandı Atlas.
1: Evet.
0: Ama şarkılar benim için artık sanki ömürlük gibi.
1: Ya evet.
0: Enteresan bir deneyim benim için de.
1: Çok güzel. Birlikte seninle tabii ki paylaştığımız için bu müzikleri de o senin için çok daha ayrı bir süreç oldu aslında.
0: Evet,
1: hani
0: öyle
1: ben
0: oldu.
1: Yaşıyorum, hani yapım sürecindeyim falan. Sen aslında bir taraftan dinleyici olarak da hani yakınımda bunu yaşıyorsun. O çok ilginç oldu çünkü konserlerde çaldık bu şarkıların bazılarını biz, yayınlanmış olanlardan ve bir sürü yeni hikaye birlikte o şarkılarla birlikte. Sen öyle bir lansman geçirdin.
0: Evet, benim için bayağı ilginçti.
1: Ay çok acayip.
0: Ama evet. Yine de albümün çıkışını bana sürpriz yapmayı da başardın.
1: Başarırım.
0: Bir anda böyle bir gün link geldi.
1: Evet.
0: Ve albüm 3 Temmuz'da çıkıyor diye.
1: Tabii ki önden dinledin.
0: Önden dinledim ama hiç arada bahsetmemiştin. Üzerinde çalışıyorum, bitmeye yakın, yazın yayınlayacağım, hiçbir fikrim yoktu.
1: Evet, söylemedim, doğru.
0: Saman altından su yürüterek.
1: Yani şarkılar.
0: Gizli gizli.
1: Yani çok tabii aslında hani gizlemek demeyeyim de şöyle şarkılara çalışmaya devam ediyorduk biliyorsun. Araya zamanlar giriyor ama hani hep bir akış var arkada. Yağmurlar bitti. Yağmurların bittiği gün dedim ki bu albümü yayınlıyoruz hemen.
0: İkna oldun.
1: İkna oldum. Bitti yani albüm, öyle hissettim.
0: Peki seninle 2024'te ikinci EP yayınlandığında, Atlas Gökdeniz yayınlandığında, hemen ardından 2025 başında söyleşi yapmıştık. O zaman var mıydı bu Yağmurlar ve Gizli Yüz albümde iki tane yeni duyduğumuz şarkı?
1: Evet, yani kısmen vardı.
0: Gizli Yüz vardı albümde aslında. Olacağını?
1: Biliyordum da albümde olacaklarını ama nasıl olacaklarını bilmiyordum. Ve albümü hani şöyle, şimdi bazı şarkılar final haline yaklaşıyor ve albümde olmamalarına karar veriyorum. Bazı şarkılar işte başlanıyor çalışılmaya ve albümde olacağına karar veriyorum. Bir taraftan böyle şeyler de yaşandı. Albümün içinde olacağını bildiğim, baştan da bildiğim şarkılar da vardı. Biraz böyle Atlas'a başından beri seninle her konuştuğumuzda aynı şeyi söylüyorum. Yine onu söyleyeceğim.
0: Tahmin ediyorum sanki.
1: Çok
0: bir önceki
1: böyle.
0: Söyleşimizden not aldım bunu.
1: Evet.
0: Bekliyorum gelsin. Aynı şeyi mi, çok merak ediyorum.
1: Yürüdükçe açılan bir harita gibi bu. Hı-hı. Yani gerçekten benim için de öyle oldu. Kendini gerçekleştiren kehanet midir nedir bilmiyorum. Benim hayatımda da hem gerçekten kayboluşlar ve yol buluşlar oldu, yaşandı Atlas'la birlikte. Hem de gerçekten o böyle oyunlardaki haritalar gibi
0: Aynı
1: adım
0: şeyi düşündüm.
1: attıkça,
0: Bölüm atladıkça haritanın devamını
1: devamı açılıyor.
0: görebiliyorsun.
1: Bilmiyorsun yani hangi şarkı olacak bilmiyorsun. Bu çok garip duyuluyor olabilir ama hakikaten ben zaten biliyorsun çok böyle conceptual işler yapan bir insan değilim. Yani baştan tasarlayan ve o şekilde bir albüm atıyorum. Albüm şöyle bir albüm olacak falan, hani tam öyle bir üretim biçimim yok aslında. Biraz böyle hisler üzerine zaten gelişiyor bende.
0: Biraz
1: İçgüdüsel.
0: mı?
1: Biraz daha içgüdüsel ilerliyor bir şeyler yani. İşte Atlas gerçekten onun zirvesi oldu artık. Yani beni de hani böyle çok, nasıl diyeyim, eylemsiz bırakacak. Beni de böyle hani bazı durumlarda hatta çaresiz hissettirecek kadar. Hani insanlar ne zaman çıkacak diyor. Valla ben de karar vermesini bekliyorum falan diye cevap vereceğim artık. Hani öyle bir noktaya geldik. Ve gerçekten kendi kararını vererek ilerlediğini düşünüyorum. Bunu yani çok garip duyuluyor biliyorum ama
0: Hiç garip duyulmuyor. Bana sanat
1: gerçekten
0: eserleri ve
1: böyle.
0: yaratıcı süreçler için hep böyle oluyormuş gibi geliyor. Ben de herhangi bir şey yazarken ya da başka bir şey üretirken, bazen yazı yazarken mesela bunu hep söylüyorum programlarda ama ilginç geliyor bana. Daha anlatacağım şeyler var ama son cümle yazıldı diye hissettiğim bir an oluyor ve diyorum ki artık ekleyemem, geçmiş olsun.
1: Aynen
0: Bitti bu yazı.
1: öyle.
0: Sanki üzerinde kontrolüm yokmuş gibi hissediyorum.
1: Çok, bu kadar birebir aynı his ki anlatamam. Yani yağmurlar bittiğinde hissettiğim şey de tam olarak buydu işte. Yani
0: Bitti bu
1: bitti.
0: şarkı.
1: Yani şarkı bitti ama hani albüm bitti. Albüm bitti yani. Şimdi ne kadar sürpriz vermeliyim? Apaçık Radyo dinleyicilerine biliyorsun ki biz
0: Her
1: sürprizler
0: zaman
1: veririz.
0: bir takım sürprizlerimiz
1: Evet,
0: olur.
1: bir farkı olmalı buranın.
0: Bence çok sürpriz vermelisin, istediğin
1: Hepsini vereyim,
0: kadar.
1: her şeyi söyle. Bir deluxe gelsin yani.
0: Ona
1: Öyle
0: bir
1: bir,
0: niyetlendin.
1: evet, hep vardı zaten aklımda. Ya yani Atlas'ın bir deluxe versiyonu olmalı. Yani nasıl bir içeriği olacak? Şimdi çok detay vermeyeceğim ama hani yeni şarkı da remix'te olsun istiyorum. Yani böyle o haritanın iyice açıldığı bir hal görelim istiyorum. Hani yani Atlas'ı konuşmaya devam edeceğiz galiba.
0: Beşinci söyleşi, altıncı söyleşi
1: Yine
0: Tuğçe Şenol'un,
1: görüşürüz
0: yine
1: Tuğçe.
0: Tuğçe Şenol'un Atlas albümünü
1: Bu sefer de
0: konuşuyoruz. Böyle
1: deluxe
0: şey gibi artık Serenay Sarıkaya'nın ödül törenlerinde sürekli ödül alıp yine ben, yine ben, yine
1: versiyonu.
0: ben
1: Çok
0: diye
1: iyi bu arada.
0: sen de biraz
1: Hastasıyım.
0: öylesin, evet.
1: Aa, yine ben demeliydim ya.
0: Yine
1: Hay
0: ben
1: Allah, böyle
0: diyebilirsin
1: başlamalıydım.
0: söyleşilerde.
1: Apaçık Radyo. Yine ben.
0: Bir dahakine
1: Yine ben.
0: bunu
1: Of,
0: yazalım kenara.
1: kesinlikle Serenay Sarıkaya örnek alınması gereken bir insan benim gözümde zaten. Kesinlikle her anlamda. Bunu not aldım. Bir sonraki Deluxe için buraya geldim. Geleceğimi umuyorum. Umarım Apaçık Radyo bana şey der yani, hani gerçekten bir albümle ilgili seni 10. kez davet edeceğiz der umarım. Ve ben de gelebilirim ve o zaman yine ben diyeceğim.
0: Demelisin çünkü artık.
1: Yapacağım bunu.
0: Albüm çıktığı zaman hemen bir paylaşım yapmıştın. Galiba bu süreçte kendi üretim sürecimi sevmeyi, kabullenmeyi öğrendim minvalinde bir şeydi. Bir önceki albüm 2017. İlk
1: Evet.
0: albümün gölgelerine. Onu da ayrıca konuşuruz belki arada. Çünkü zaman içinde kültleştiğini düşündüğüm bir albüm. Çünkü baştan yakalayan dinleyiciler kadar yolda eklenen ve aynı şekilde sahiplenen dinleyicilerin de çok olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Evet, oldu. Evet.
0: Oldu. Mesela şeyi hatırlıyorum. Çok dağınık olacak bu program çünkü seninle galiba öyle oluyor.
1: Yani evet.
0: Fazla içinde olduğum için senin işlerin galiba.
1: Bırakalım aksın.
0: Bırakalım aksın. Mesela ODTÜ'de Mayıs ayında bir konsere gittik beraber.
1: Evet.
0: Devrim Stadında. Devrim
1: Evet.
0: Şenliği'ydi
1: Bahar
0: galiba.
1: Şenliği.
0: Bahar Şenliği Devrim
1: Devrim
0: Stadyumunda.
1: Stadyumunda.
0: 30 bin kişiye çaldın.
1: 40 bin plus diyorlar.
0: Evet, orada bir takım
1: Evet,
0: spekülasyonlar
1: ertesi gün
0: dolaşıyordu
1: 100 bin
0: sayıya dair.
1: üstüymüş. O günü benim, bizim günü, bizim çaldığımız günü tam bilemiyorlar. Ertesi gün ama 100 bin üstüymüş.
0: Çok
1: Çok
0: çok
1: garip.
0: çok kalabalıktı.
1: Nasıl bir şeydi o ya?
0: Ve tabii ki üniversiteli, çok genç bir kitle. Ve muhtemelen sonradan keşfettiklerini düşünüyorum. 2017'de değil de
1: Evet.
0: belki son senelerde.
1: Evet.
0: Ama ezbere biliyorlar şarkıları.
1: Ya.
0: On binlerce kişiden birden duymak çok acayipti.
1: Ay çok... Ay, Biraz anlatır mısın nasıldı? Biraz anlatabilir misin nasıldı?
0: Sahneden çok sürekli dönüp tribünleri seyretmek istedim. Böyle dalgalanıyor ve herkes ezbere söylüyor. Çok çok acayip gerçekten. Çünkü Türkiye'de bu kadar fazla on binlerce kişiye çalabileceğin çok fazla ortam yok aslında sanatçılar için.
1: Evet, maalesef.
0: Bizim festivallerimiz daha işte 10-15 bin, 12 bin civarında oluyor.
1: Evet, ve onlarda da zaten aynı sanatçılar çalıyor. O yüzden
0: evet, mekanlarımız hani biz... da maksimum 5 bin kapasiteli oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani yeni kapıda falan çalmıyorsan böyle 10 binlere çalabileceğin çok da fazla bir imkan yok.
1: Evet.
0: Her sanatçı bu deneyimi yaşayamıyor yani.
1: Evet. Çok yani boş olsaydı da zaten Devrim Stadyumu'nda çalmak çok çarpıcı bir şey olacaktı o kesin. Benim çok uzun yıllardır yani hayalini kurduğum, istediğim, sen de biliyorsun. Çok böyle hani bir sürü şey yaşadık orada çalabilmek için. Yani düşündüğümden çok çok daha fazlasıydı gerçekten.
0: Sahneden senin ne gördüğünü ayrıca merak ediyorum.
1: Nasıl anlatabilirim ki? Böyle bir şey olamaz. Yani
0: sonrasında
1: inanılmaz.
0: Aslında bir takım videolar, fotoğraflar da paylaştım.
1: Paylaştım.
0: O ateş böcekleri gibi.
1: Evet.
0: Karanlıkta telefonların ışıkları.
1: Nasıl bir görüntü ya? Gerçek. Gerçek mi yani o? Nasıl bir şey o?
0: Şey oluyor mu böyle indikten sonra ben mi yaşadım bunu fotoğraflara bakınca? Ben miydim
1: yani ben? Yani ben miydimden ziyade böyle hani kendimi ayırdığım bir şey değil de bu gerçek miydi gibi hani. Ben de, hı-hı, ben diye bir şey de yok. Yani.
0: Ben de kalmıyor değil mi?
1: Aynen, ben de kalmıyor.
0: Hislerin ortaklığı.
1: Çok inanılmaz bir şey. Çok güçlü gerçekten. Biliyorsun çok hastaydım bir de maalesef. Hani öyle sıkıntılı bir durumumuz vardı.
0: Sen böyle şeyleri sahnede söylüyor musun? Söyledin mi o gün?
1: O gün bir söylemek zorundaydım çünkü gerçekten çok kötüydüm. Yani şöyle söyleyeyim. Biz normalde grip olsak da işte ilaçlarımızı içip işte falan böyle bir sahnede adrenalinle bir kısa süreliğine bir toparlama yaşarız.
0: Sen hep yapıyorsun ama daha önce de şahit
1: biliyorsun.
0: oldum.
1: Evet, benim maalesef çok denk geldi grip hastalık böyle sahneye çok denk geldi.
0: Mesela Atlas Yerdeniz'in lansmanını da unutmuyorum.
1: Çok kötüydüm yine ama böyle değildi, bu kadar değildi. Yani burada öyle bir durumdaydım ki zaten yani çocuklar seferber oldular, kıyamam yani hani nasıl bir iğne bulalım, nasıl bir serum bulalım ya yani çok şeyde soundcheck'te sesim çıkmıyordu. Yani söyleyemiyorum şarkıyı.
0: Yolda da çıkmıyordu sabahtan.
1: Evet, yolda da çıkmıyordu.
0: Trende Ankara'ya
1: sahnede
0: gidiyoruz.
1: De aslında
0: Ay,
1: çıkmıyordu.
0: Ses yok yani konuşurken.
1: Evet, sahnede de aslında çok zordu.
0: Ama
1: Yani
0: hiç şüphem yoktu biliyor musun? Yine de sahnede doyurucu bir performans sergileyeceğinden.
1: Çok
0: çünkü daha önce de
1: ya
0: hasta olduğunu ve bunu başardığını gördüğüm için sabahtan beri hiç endişelenmiyorum yani.
1: Zafer de öyleydi, çok ilginç yani.
0: Koca
1: grup arkadaşımın
0: nasıl
1: değil
0: olsa
1: mi?
0: kotarır yani. Evet.
1: Sahnede benimle beraber hani sahneyi paylaşacak yani belki her şeyi aslında üstlenecek olan grup arkadaşımın hani baktığında biraz endişelenmesi
0: hiç yok.
1: hani bilmiyorum belki de çaktırmıyor ama bence Zafer yani çaktıran da biri. Yani öyle çok gizleyen biri değil yani hislerini. Gerçekten çok emindi yani o da. Ben de ona diyorum ki bak gerçekten çok kötüyüm. İyi değilim.
0: Bugün başka yani.
1: Bugün başka. Ve bu arada aslında ikimizin de söylediği oldu diyebilirim. Çok şükür konseri bitirebildim. Evet. Çok şükür büyük bir kaza yaşanmadı. Evet. Hani çok kötü böyle tarihe geçecek. Benim hani arkaya bakıp bakıp utanacağım bir an yaşanmadı neyse
0: Yok
1: ki.
0: yok.
1: Ama gerçekten çok kısıktı sesim ve sahnede iyileşmedim. Yani normalde olan o adrenalin geçmedi. Bayağı ateşim var, çok kötüyüm ama devam ediyoruz falan gibi bir durum ve insanlar böyle gözümün içine bakıyor, birlikte şarkı söylüyoruz bu sırada falan. Yani böyle çok garip bir deneyimdi hakikaten. Yani böyle bir tamamen hani pure çok olduğum halimle sağlıklı bir şekilde o konseri vermeyi çok isterdim. Bir pişmanlık hissettirdi yani. Devrim Stadyumu'na gelmişiz. ODTÜ'de bahar şenliğinde çalıyoruz. Şöyle bir hakkını verelim. Hissi tabii bende biraz böyle bir buruk kaldı. İnsanlar sağ olsunlar çok güzel yorumlar yaptılar. Sizler de öyle yani hepiniz. Ama benim içimde bir şey kaldı yani hani bundan bir tane daha olsun.
0: Olur
1: Hani
0: olur bir tane daha
1: bir
0: olur.
1: tane daha olsun, bir daha iyisini yapabilirim gibi hissettim açıkçası. Ya yani tabii bu böyle onu da dengeli yapmak lazım. Çok da böyle hani tamam o kadar mükemmel olmayabiliyor her zaman her şey ama ve böyle grip olmadığım bir halini yaşamak istedim onun.
0: Şimdi Seda Sayan'ın bir programı var ya, sürekli reel'leri düşüyor
1: Evet.
0: önüme. Ben de sürekli izliyorum onu, bayılıyorum çünkü.
1: Evet, ben de çok seviyorum.
0: Bir tane bölümde ona şey soruyorlar. İşte Melike Şahin sahnede işte zorlanmış mı ya da öyle mi görünmüş.
1: Hmm.
0: İşte hamileyken çıkmasınmış falan.
1: Hiçbir şey de yok orada böyle. Bu arada.
0: Gerçekten o ben de hiçbir şey yok. Duyamadım.
1: Gayet harika söylüyor yine her zaman.
0: Aynen öyle. Seda Sayan da diyor ki

0: bilet parası veriyor ya da bir şey, orada bir vakit ayırıyorlar. Hani karşındalar. En iyi halini göstermek istiyorsun her türlü mutlaka. Ya
1: Evet,
0: orada
1: istersin. Olması da
0: evet.
1: yani istediğin şeydir, arzu ettiğin şeydir ama
0: Bir de aşktır
1: insanız
0: bu,
1: yani,
0: hani anladın mı?
1: evet.
0: En iyi halini göstermek istersin aşkta yani, hani o evet. Ama şöyle yine de tabii ki yani birbirimizin düşerkenki hallerini de göreceğiz yani. Onları da paylaşacağız. Öyle pırıl pırıl o 80'ler pop dünyası gibi değil hiçbir şey yani artık. Artık biraz daha görüyoruz gerçek yüzlerimizi birbirimizin. Ben böyle hani kaybolduğumuzda bize iyi gelir diye umarak bir albüm falan yapıyorum. Yani bunları konuşabilmek bile bir mesele aslında şu an. Ama yine de işte dediğim gibi yani o da böyle bence çok onun dengeli bir haliyle çok kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani iyi bir performans sergilemek istemek aslında seni geliştiren de şey. Kendini böyle çok yaralamadan bunu yapmak bence iyi. Ama Seda Sayan'a kesinlikle katılıyorum. Melike Şahin olayı zaten yani ben ne falan hani
1: Ben de bir
0: hiçbir şey,
1: şey hiçbir
0: mavi
1: sorun ben
0: ekran
1: de duymadım.
0: nasıl yani, çok iyi söylüyor, harika falan, hani kadın
1: Ama olsa ne
0: hamile
1: olur
0: ve
1: ki?
0: süper söylüyor üstelik, hani biraz böyle etkilenir mi performansı diye bakıyorsun, yok hiç etkilenmemiş, paşalar gibi söylüyor ya, kim çıkardı onu bilmiyorum, bence gerçekten hiç farkında olmayan biri çıkardı, farkında olmayan bir başka bir iki insan da ona dahil oldu falan, öyle bir söylenti yayıldı
1: Post-truth
0: ya,
1: artık ya. Gerçeğin
0: saçma
1: ne önemi
0: sapan,
1: var? Önünde video bile
0: evet
1: olsa söylediğin şey
0: şey bu.
1: gerçekmiş gibi üzerine her türlü
0: Kulaktan dolma.
1: tartışma dönebiliyor yani. Tamamen saçmalık bir dönemdeyiz zaten
0: Evet.
1: yani.
0: Garip. Garip yani gerçekten.
1: Ben öyle bir konsere denk geldiğimde, yani sanatçının herhangi bir sorunu olduğu, depresyon da olabilir, işte ne bileyim hasta olabilir, herhangi bir şey yani, bir düşük performans olabilir normaline göre, daha büyük bir bağ kuruyorum açıkçası. Çünkü o halde ve orada.
0: Yani bunu mesela
1: Ve çaba gösteriyor.
0: yani sonuçta benim şarkılarım ne ki zaten? Yani benim yazdığım sözler ne ki zaten? Benim kırıldığım, düştüğüm, parçalandığım şeyleri zaten paylaşıyorum ben seninle. Neden sahnede de görmeyesin ki bunu?
1: Çok hoş bir şey bence görmek.
0: Bence de öyle.
1: Mesela seneler önce bir sentezlerin çok büyük aşk acısı çektiği bir konserini izlemiştim.
0: Allah.
1: Yani düşünsene,
0: Çok
1: hani çok şanslı hissediyorum orada olduğum için o
0: iyi.
1: gece kendimi.
0: Wow.
1: Çünkü zaten her zaman mükemmel bir
0: Evet.
1: performansı var ama
0: Çok iyi.
1: şarkı aralarında bir de şöyle oldu, böyle oldu, bu gece şöyleyim diye anlattığı bir performansı
0: Ay
1: düşün.
0: inanılmaz ya. Neredeydi bu? Ben niye yoktum
1: Bronx'ta, yüzyıllar önce.
0: ya? Biz birlikte bir izledik. Sen de vardın değil mi? Şey güneyde, güneylerde,
1: Ben
0: kasabalarda.
1: yoktum galiba,
0: Ha
1: evet,
0: yok
1: onda
0: onu aynen.
1: o sene yoktum.
0: Orada da çok iyiydi performansı.
1: Yani her zaman, ama işte bir sanatçının bir şey yaşadığı bir ana tanıklık etmek çok özel bir an
0: Bir
1: bence.
0: Sentezer çok iyi bir örnek bu arada. Bence çok çıplak bir kadın. Yani çok böyle bayağı görüyoruz
1: Ne
0: yani her
1: yaşıyorsa
0: şeyini. Evet evet
1: saklamaktan
0: evet.
1: kaçınmadan.
0: Evet. Hemen yani böyle o kadar majör bir olay yaşadığı bir akşamına denk gelmedim ama
1: Gelesin
0: tabii ki
1: inşallah.
0: gelmeyelim ya sen de öyle de ama hani
1: Şey gibi,
0: şöyle
1: Ruhi
0: diyeyim.
1: Sentezer aşk acısı yaşasa da
0: Yaşasa da bir izlesek
1: izlesek.
0: yok artık. Ama şey yani kadın tabii ki zaten hayatta hepimiz gibi bir meselesi var yani hani illa bir aşk acısı olmasına gerek yok. Yine bir sürü şey yaşadı ve onların hepsini mesela paylaştı da çok da güzeldi. Müthiş bir konsert. Evet. Yani böyle daha farklı oluyor o deneyim. Yani çok böyle şey demek istemiyorum. Bu çok daha iyi falan hani böyle bu kadar kategorize etmek istemiyorum. Bazen de böyle bir konser hani gerçekten albüm gibi işte şey gibi düşün. Porset falan gibi mesela düşün. Hani bazen de gerçekten bir konser başlar. Böyle albüm gibi çalar ve biter yani. Ve hani şok olursun. O da mümkün yani. Ve çok böyle aşırı şey yapmak istemiyorum. Diğeri daha benlik falan diye. Ama galiba daha benlik.
1: Zaman akıyor gidiyor biz böyle
0: Değil
1: konuşurken.
0: mi?
1: Albüm noktalayan şarkıyı mı dinlesek diye düşünüyorum.
0: Okay.
1: Çünkü 2023'ten beri yayın hayatına devam eden bu Atlas yolculuğunda son noktayı
0: Neymiş
1: koyan
0: bakalım bu albüm?
1: yağmurlar neymiş bakalım. Dinleyelim
0: Evet,
1: istersen,
0: çok merak
1: sonra
0: ediyorum yorumlarını bu arada bu
1: minik
0: şarkıyla
1: minik
0: ilgili.
1: konuşuruz üzerine.
0: Tamam.

0: Tuğçe Şenol'dan Yağmurlar dinledik. Atlas albümünü bitiren şarkı. Olmasaydın bu albüm bitmezdi. Yağmurlar diyerek. Şimdi ilk önce ismini görünce dedim ki Şebnem Ferah cover'ı mı? Değildir dedim.
1: Çok doğru.
0: Ve bence çok artık yeni bir Yağmurlar'a da ihtiyaç vardı.
1: Ya, değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Hiç öyle düşünmemiştim.
0: İsmini evet. Koyarken hiç tereddüt etmedin mi?
1: Yok, hiç etmedim.
0: Aklına bile gelmedi.
1: Yok, gelmedi aklıma. Ya gelmedi. Hiç gelmedi yani aklıma.
0: Ne zamandır pişiyordu bu şarkı?
1: Bu şarkı da yani böyle fikirler, işte benim bilgisayarda böyle denemelerim, demolar, altyapılar, altyapıları yaparken çıkardığım melodiler vesaire falan. Öyle bir yerden var bunun da yine işte birkaç senesi. Yani bu albüm yapım sürecinin başlarında. Ama işte arada bir sözlerini bayağı büyük bir çoğunluğunu yazdım. Ve en son bu şarkıyı Elif'le beraber yapmaya karar verdiğimizde ona birkaç tane demo dinletmiştim. Onların arasından bunu seçti. Ve ben zaten çok istiyordum onun bu şarkıyı yapmasını. Ve o seçince bu şarkıyı ben de tamamladım. Sonra birlikte girdik şarkıya. En son işte yani bayağı 2 ay önce falan, çok yakın bir zamanda yani.
0: Taptaze bir şarkı.
1: Taptaze. Playage oyununda aramıza dahil olmasıyla şarkıyı bitirdik. Ve işte bu haline geldi.
0: Müthiş prodüktörlerle çalıştığın bir diğer şarkı daha.
1: Evet.
0: Bu albümün künyesi.
1: Çok şükür.
0: Bu tip çok kolektif üretim içeren albümleri dönemi içerisinde önemli görüyorum. Yani seneler sonra bakıldığında o dönemde bu sahnede hangi sanatçılar üretiyormuş, onları görebileceğimiz önemli işler olduğunu düşünüyorum. Ya bu işte albüm böyle bir albüm.
1: Bu uzaktan bakabilmeyi işte siz veriyorsunuz bize. Bu çok değerli bir şey gerçekten. Ben tabii anın içindeyim. Gerçekten yan yana geldiğim, göz göze geldiğim, çok yetenekli bulduğum, gerçekten bu albümün içinde var olsun istediğim insanlarla temas halindeyim. İşte onlar oldu bu albümde falan. Hani bu şekilde ilerliyor. Ama senin gözünden bakınca işte böyle bir gerçeklik beliriyor. Bu çok değerli bir şey hakikaten. Yani evet, ben de
0: İleride
1: hayatımda ilk kez böyle bir şey.
0: 2020'ler üzerine kitaplar yazacaklar belki. Ve belki de işte o sanatçıların, müzisyenlerin, prodüktörlerin önemli işlerinden biri olacak bu albüm.
1: Yani umarım olur.
0: Kolektif üretime bu albümde iyice önem verdiğini ya da öyle geliştiğini düşünüyorum.
1: Yok, aslında başından belliydi. Bu albümün kalabalık bir albüm olmasını istedim. Tırnak işareti içinde. Yani biz ilk albümü 3 prodüktör yaptık biliyorsun. Bu albümü farklı prodüktörlerle yapmak istediğimi, içinde farklı sanatçıların, işte feedlerin falan olduğu bir albüm olmasını istediğimi biliyordum baştan. Çünkü o kadar çok bu arada aslında yayılmadım. Üçüncü albüme diyelim artık.
0: Neden Tuğçe? Neden böyle olmasını istedin?
1: Albümün anlattığı hikaye için öylesi çok daha doğru olacaktı. Yani gölgelerine gibi bu kadar böyle bir kendi karanlığına hani ve işte o böyle hani gölgede kalan tarafa baktığın, daha yalnız hissettiren bir albümden sonra Atlas gibi hani
0: bir his haritası anlatan bir albüm.
1: Evet, dünyanın neresine gidersen git aynı şekilde çalışacak olan bir harita. Daha kalabalık, daha
0: ve
1: farklı hislerin içinde
0: herhalde
1: olduğu. Dolayısıyla evet, daha farklı insanların da içinde olduğu bir albüm olmalıydı. O yüzden albümle ilgili ilk bildiğim şeylerden biri de buydu.
0: Albümde çok sayıda prodüktör var. Senin co-prodüktörlük yaptığın parçalar var. Direkt olarak prodüktörlüğünü üstlendiğin parçalar var. Ama müzik üretimi dışında aslında bağımsız bir sanatçı olarak bu albümün executive producer'lığı, yani yürütücü yapımcılığı aslında senin. Bence künyede bu da yer almalı. Çünkü bir plak şirketiyle çalışsaydın sana derlerdi ki şu prodüktörü getirelim sana. Şu sanatçıyı yükseltmek istiyoruz, işte onunla da bir düet yapın vesaire. Bu süreçlerin hiçbirisi böyle gelişmediği için bu albüm tamamen organik ve karşılıklı müzikal hayranlıklardan doğan işbirlikleriyle olduğu için ve bütün bu sürecin yürütülmesi çok fazla iş yükü gerektirdiği için yürütücü yapımcılık title'ını da alman gerektiğini düşünüyorum.
1: Doğru söylüyorsun. Evet, bu title'lar
0: çok da umurumda yani, değil bu title'lar.
1: Ya çok da umurumda değil demeyeyim aslında, umurumda. Yani umurumda olmalı, onu biliyorum. Hani anlıyorum yani, umurumda olursa iyi olur. Çünkü sonuçta hani bir şey, oradaki nasıl diyeyim, bir enerji alışverişi yani. Onun da bir altını çizmek belki önemlidir. İlk albümde de ben o konuda biraz farkında olmadan geride kaldım. Prodüktör olduğumu, co-producer olduğumu ya da executive producer olduğumu mesela yine kabul edemediğim bir albümdü yani. O şekilde yazı verdik. Oysa ki söyledi Görkem bana, hani sen hani çok büyük çoğunluğunda prodüktörlük yaptın bu albümün diye, ama bilmiyorum, böyle bilgisayar başında üretimini tamamen kendim yaptığımda sanırım o bana prodüktörlük gibi geliyor.
0: Evet, o müzik prodüktörlüğü.
1: Tek başıma olunca oluyor sanırım. Burada yani gölgelerine de kısmen o şekilde olduğum şarkılar oldu. Onlara da prodüktörlük şeyi eklemedim künyeye. Ama bu albümde evet, tek başıma yaptığım bir şarkıyı ilk kez yayınladım. Yani gerçekten oldu bu.
0: Evet.
1: İnanamıyorum, ben de çok şaşkınım yani.
0: Evet.
1: Kırık hikaye.
0: Az önce yanlışlıkla. Yok, onu dinledim. Bu yaz ve sonrayı dinliyorduk az önce yanlışlıkla.
1: Neredeyse öyle bir şey oluyordu ama olmadı.
0: Ama Yağmurlar'ı dinledik.
1: Evet, ne düşünüyorsun Yağmurlar'la ilgili?
0: Yağmurlar. Yani böyle bir yağmur yağsa dinlesem dediğim bir şarkı.
1: Albüm yayınlandıktan bir gün sonra falan yağmur yağdı, hatırlıyor musun?
0: Deliler gibi yağan yağmur.
1: Hemen mesaj geldi bana. Sen yaptın değil mi diye.
0: Ki yapmış olabilirsin.
1: Yok, yapmadım yani.
0: Ya hiç inanmıyorum sana. Çılgınlar gibi bir his haritası oluşturup bu kadar insanı bir araya getirip, tek Türkiye'den de değil aslında, yerli sahnedeki müzisyen ve prodüktörlerin yanı sıra Belçika'dan, Mısır'dan yine sanatçı ve prodüktörler var bu albümde. Bence inanılmaz bir iletişim, koordinasyon, iş yükü, finansal kaynak yaratma, onların tahsis edilmesi vesaire gibi çılgın bir işi, yani bir plak şirketinin aslında yaptığı bir işi tek başına yaptın.
1: Şu an farkında ağlayacağım mısın? Biliyorsun değil mi? Şu an ağlamak üzereyim. Bu kadar görülmeye alışkın değilim Tuğçe, dur.
0: İnsanın en çok
1: Türkiye'deki
0: bağımsız şey, bu
1: kadın sanatçılar bu kadar görülmüyoruz. Lütfen biraz yavaş yavaş ol.
0: Gözler doldu zaten.
1: Şu an gözlerim doldu, ağlayacağım yani. Eminim bizi dinleyen bağımsız kadın sanatçılar varsa onların da gözü doldu şu an.
0: Ve onlar da yapabileceklerini belki.
1: Umarım. Umarım
0: öyle
1: hissederler.
0: Hep böyle oluyor zaten, görerek aslında.
1: Şey de umuyorum yani. Umarım hani gerek kalmaz. Gerek kalmamasını da dilerim yani. Bu kadar böyle bir hani güç şeyine, ispatına gerek yok bence. Hayatta hiç kimse öyle bir şey yaşamak zorunda kalmasın. Kesinlikle destek almayı hepimiz hak ediyoruz. Çok zor. Çok zorlandım yani.
0: Bedelini ödedim diyorsun.
1: Bedelini ödedim. Çok zorlandım. Kesinlikle. Hala çok zorlanıyorum. Tek başına yapmak çok zor yani, kesinlikle. Birlikte ürettiğim insanların çok büyük tabii ki payı var bu hikayenin içinde, ama senin bahsettiğin kısmı, yani bu insanları yan yana getirme ve bütün bu hikayeyi yürütme, maddi kaynaklar yaratma vesaire, hakikaten yalnız olduğum kısım yani, çok zorladı beni ve neredeyse işte bir sene kadar da ara verdim biliyorsun hatta. Ya hoş, o öyle görünmüş. Aslında yine albüm yapması gerekeni yapmış yani. Yine böyle benim kontrolüm dışında aslında Atlas sürecinin bir parçası yaşanmış aslında. Bilmiyordum o sırada. Ben böyle herhalde bir küskünlük yaşıyorum falan sanıyordum. Öyle değilmiş, alakası yokmuş hatta. Çok iyi geldi. İyi ki öyle oldu. Her şeyinden çok memnunum. Yani her şey olması gerektiği gibi oldu gerçekten. Ama üçüncü albümde umarım birlikte çalışabileceğim ve gerçekten güvenebileceğim insanlar olabilir. Çünkü yani sektörde bu kadar öyle insanların olmaması çok şok edici geliyor bana. Bir bağımsız kadın sanatçının tek başına albüm yapmak zorunda olduğunu kabul etmek istemiyorum.
0: Sustum çünkü susmamız gerekiyor bunun üstüne diye düşünüyorum.
1: Evet. Ben bir şarkı söyleyeyim istersen.
0: O kadar iyi olur ki.
1: Böyle yani. Hani şimdi mesela acaba bazı şeyleri duyurabiliyor muyum ben ya? Duyuramam değil mi? Bazı şeyleri duyuramam.
0: Bazı şeyleri duyuramıyoruz.
1: Bazı şeyleri duyuramıyoruz ya. Sana şöyle çaktırmadan bir şey soracağım ben şimdi birazdan.
0: O şeylerin neler olduğunu bilsen.
1: Evet, bilsen zaten cevap belki vereceksin bana, biliyorum. Yani hani neyse, bazen böyle hani şeyi soruyorlar. Hani genç arkadaşlara ne demek istersin? Genç kadın sanatçılara nasıl?
0: Bir tavsiyen var
1: Sormayın
0: mı?
1: ya bana. Sormayın arkadaşlar. Yani çok şey var söyleyecek. Tabii
0: Bağımsız
1: ki
0: olmayın
1: tamam, bağımsız olmayın demeyeceğim tabii ki de. Öyle bir şey değil. Yani şöyle bir şey. Yani nasıl diyeyim? Tabii ki söyleyecek çok fazla şey var.
0: Ben gördüm, duyurabiliriz. Senin
1: Gerçekten.
0: için eğer bu konfirme olmuş bir şeyse.
1: Konfirme olmuş bir şey ama yani sonuçta yine de belli değil. Neyse, boş ver. Ya belli değil derken
0: Arada
1: belli
0: mail
1: de
0: okudum.
1: hani şey, evet, arada mail okuttum resmen. Bunu paylaşabiliyor muyuz falan diye. Neyse, birkaç bir şey söyleyeceğim sana.
0: Ama
1: Bu hafta arası
0: sürpriz, heyecan verici gelişmeler var.
1: Yağmurları klip çekiyoruz. Bunu başka hiçbir yerde söylemedim. Arkadaşlarım bile bilmiyor.
0: İlk defa
1: İlk
0: burada.
1: defa Apaçık İlk defa Apaçık Radyo'da. Tabii ki biricim Tuğçe'ye söyleyeceğiz bunları. Yapacak bir şey yok. Kim yönetmen, inanamayacaksınız. Sadece bekleyin ve görün demek istiyorum, o kadar. Gördüğün gibi saçlarım rengi falan bile değişti. Bir şeyler oldu bana.
0: Ha, bunlar
1: Bir
0: klip hazırlıkları
1: olaylar
0: mı? Bu
1: yaşanıyor.
0: imaj değişiklikleri klip için miydi? Ben de diyorum ne güzel olmuş saçlarım falan.
1: Yok yani işte biz sanatçı hayatı böyle, biliyor musun canım?
0: Ya
1: Biz
0: böyle.
1: klipler için böyle saçımızı falan değiştiriyoruz genelde.
0: Ama senin çok ilginç bir hayatın var bence. Bir sabah uyanıyorsun ve TikTok'ta işte orada burada yine viral olmuşsun. Yine ben durumu.
1: Evet,
0: Bunu
1: gerçekten.
0: sana demiştim'in remixi. Ve kendisi de galiba.
1: Evet.
0: Defalarca, senelerdir. Bir
1: Evet.
0: önceki geldiğinde mi, iki önceki geldiğinde mi ne konuşmuştuk? 2017'de yayınlanan bir albüm. Remix 2020 miydi?
1: Aslında 2018 falan, 2018 sonu mu ne? Ama biz onun yayınını kaldırıp tekrar koyduğumuz için o şekilde görünüyor. Yani
0: Geldik
1: aslında bayağı, evet.
0: 2026'ya. Hala işte ben de bir gün uyanıyorum ve yine viralsin.
1: Evet, en son bu gece cover'ımız viral oldu.
0: Evet.
1: Ne diyeyim? Şükran yani. Gerçekten. Şükran. Ne güzel, ne kadar güzel, bir şey anlatamam. Ya bütün bu az önce anlattığım şeyleri düşün. Yani işte bir portre çiziliyordur kafanızda, dinleyen herkesin de. İşte o sürecin içerisinde bir taraftan böyle şeyler yaşanıyor. Zaten o şekilde hani hayatta kalıyoruz. O şekilde böyle nasıl diyeyim, kafam sağlam kalıyor. Ne bileyim yani, kesin delirmişizdir de hani biraz daha normal, en azından insanlarla hala iletişim kurabilen, şehirde yaşayabilen bir haldeyim falan. Yani bunlar aslında bizi motive eden, devam etme konusunda gerçekten bize enerji veren şeyler. Dinleyicimizle kurduğumuz bağlar
0: Görüldüğünü
1: aslında.
0: hissettiren minik ödüller
1: Doğru,
0: gibi.
1: aynen öyle. Yani tabii ki bütün bu bahsettiğimiz süreçleri yönetmeye ancak katkısı olabiliyor bunların. Ufak da olsa, ama hani manevi anlamda özellikle çok büyük bir katkısı oldu. Yani gerçekten çok minnet duygusu içindeyim.
0: Onu diyecektim. Şükran duymanı anlayabiliyorum. Çünkü bazen aslında çok sayıda bunca senede müzisyen, çok iyi müzisyenlerin, çok iyi işler yapan müzisyenlerin hiç görülmedikleri için. Ya albüm yayınlıyor, dinlenmiyor, klip çekiyor, izlenmiyor, konser veriyor, kimse gelmiyor, olmuyor, olmuyor. Vazgeçiyorlar. Yani bir noktada gerçekten hayal kırıklığına tahammül edemez insan.
1: Evet.
0: O yüzden minik minik de olsa arada birinden gelen bir takdir, dinleyiciden gelen belki senin şarkınla kurduğu bir hikaye, bir bağ. Onu seninle paylaşması çok küçük şeyler. Bazen işte bir ödül, bazen işte Impala listesinde dünyada takip edilecek 100 bağımsız sanatçıdan biri olman, bazen bir sabah uyanıp viralde görmen şarkını. Bunlar devam etme gücünü sağlayan şeyler bir sanatçı için. Olmadığında devam edemeyenleri gördüm.
1: Evet, ben de gördüm. Çok zor. Anlıyorum da, devam etmemelerini de anlıyorum açıkçası. Yani benim için başka bir ihtimal olabilseydi, hani gerçekten hissedebiliyor olsaydım, bir ufak ihtimal hissedebiliyor olsaydım ne olurdu bilmiyorum. Ama öyle hissedemediğim için devam ediyorum. O açıdan bana yani çok böyle şeydi, yani buna gerçekten ihtiyacım vardı gibi hissettirdi her seferinde.
0: Tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Yaratmaya, yaratmamaya dair bir ihtimal olsaydı mı diyorsun?
1: Ha, yani evet, hani başka bir meslek, yan dal çok insan bıraktı çünkü müziği gerçekten. Etrafımda birlikte bağımsız müzik kariyerimize başladığımız çok fazla insan bıraktı. Maalesef bazıları aramızda
0: evet,
1: da değil
0: oldu.
1: Bu arada.
0: Müzisyenliği yani, bıraktılar. Belki enstrümanlarını sattılar. Başka sektörlerde işler yapıyorlar.
1: Evet. Yani çok çok büyük zorluklar yaşanıyor müzik sektöründe. Biliyorsun intiharlar da çoğaldı.
0: Vazgeçmek
1: Çok fazla
0: çok
1: şey
0: normal
1: yaşandı.
0: ve olası.
1: Çok fazla şey yaşandı. Yani umarım bu hani nasıl diyeyim böyle şey falan çünkü insanı çok kalbini sızlatıyor. Mesela işte Kore'de K-pop için devletin hani milli gelirlerinin %1'ini
0: ayırdığı bütçeler.
1: böyle bir bütçe hani olarak ayırmasını hani görünce çünkü çok mantıklı. Çünkü niye olmasın hani diye. Burada işte bizim kızlarımız sahnede nasıl giyindikleriyle falan ilgili açıklama yapmak zorunda kalıyorlar ya. Yani bunlar böyle gerçekten insanın kalbini sızlatıyor. Yani hani niye yani ben terk edilmiş bir çocuk gibi yaşamak zorundayım yani. Anladın mı? Neden böyle üvey evlat gibi yani arkadaşlarımız intihar etti yani. Hani müzik senin sahiplenmen gereken bir şey bence. Kendi müziğin bir de. Çoğu özgün müzik yapan insanlar bunların. Ama işte devam edemiyorlar. Yok çünkü yani imkan yok. Konser verilecek yer yok.
0: Bu dönemdeki
1: İşte
0: müzik üretiminin Türkiye'nin elindeki çok önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de öyle. Gerçekten. Umarım bu fark
0: Keşke
1: edilir.
0: kullanılsa.
1: Keşke kullanılsa. Çok değerli bir şey. Sanat çok çok değerli yani. Buna sahip çıkılmaması bana çok garip geliyor. Yani çok şey anlayamıyorum açıkçası.
0: Az önce söylediğin neden ben terk edilmiş bir çocuk gibi yaşamak zorundayım cümlesi kafamda yankılanıyor. Eğer bu bir gazete söyleşisi olsaydı manşete çekerdim. Başlık hazırdı.
1: Hanımefendi bu da sizin mesleğiniz
0: arada
1: işte.
0: Başlık çözüyorum burada. Sizi dinlerken.
1: Arada başlıklar çıktı.
0: Tuğçe bu ilginç ve aşırı yoğun hayatın arasında 3 Temmuz'da yayınlanan albümünle 17 gün sonra burada olman beni mutlu etti.
1: Beni de çok.
0: Çünkü gerçekten aşırı yoğun bir hayatım var. Bir yandan sürekli üretime devam ediyorsun. Bir yandan işte konserler olabiliyorsa ülkemiz şartlarında olabiliyorsa oluyor. Onun dışında bir de Seda Erciyes'le birlikte uzun zamandır yürüttüğünüz Too Much projesiyle de şehir şehir, mekan mekan, parti parti dans ediyor ve ettiriyorsunuz efendim.
1: Hele hele. Vallahi.
0: O da senin hayatında bambaşka bir boyut gibi.
1: Evet.
0: Yine tabii ki müzikle ilgili o yüzden çok bambaşka değil ama parti müziği ve senin bu hislerden beslenen, bazen insanları ağlatan, bazen çok derinlere sürükleyen konserlerinin yanında sahnede yine olduğun kabini de sahne sayabiliriz. Bambaşka
1: Tabii.
0: bir deneyim senin için.
1: Evet, aynen öyle.
0: Ve nasıl etkiliyor senin konserdeki sahne duruşunu, performansını? Bunca parti gördükten sonra insanların neye eğlendiğini, neye reaksiyon verdiğini bu kadar gözlemleme şansı bulduktan sonra konserdeki duruşunda da bir değişim yaşanıyor mu?
1: Tabii ki yaşanıyor. Birbirlerini çok besliyorlar. Zaten aslında bizim set listimiz de değiştirdi. Yani teknik olarak da bence çok büyük etkileri oldu. Ben aslında 10 yıldan fazla oldu DJ'lik yapmaya başladığımda. DJ'lik demeyeyim bu arada.
0: Tabii başka kendi
1: Hakaret olur
0: isminle, başka
1: DJ'lerimize.
0: mahlaslarla hep yapıyordun aslında.
1: Evet, selektalık yapıyorum hala aynı şekilde. Şu an parti yapıyoruz hatta daha çok. Selektalık ve parti yapıyoruz. Seda biraz daha mixle ilgileniyor aslında. Onun daha iyi alanı. Belki o farklı yorumlar ama ben gerçekten selektayım yani. Bu bizim, yani benim hayatımda her şeyi yani çok fazla etkiledi. Ondan biraz bahsederim ama müziğimi, yani kendi Tuğçe Şenol olarak sahnemi zaten ayrıca biliyorsun ki playlistler olarak da etkiledi. Yani konserin neredeyse yarısını bir parti havasında geçiriyoruz gerçekten. Artık elektronik versiyonlar dahil oldu. Bunu sana demiştim. Remix'i dahil oldu. İşte Hande Yener coverlıyoruz bazen. Romeo çalıyoruz. İnanılmaz böyle bir şey, elektronik bir versiyonunu, remix versiyonu yaptık falan. Hani
0: konserin akışı değişti.
1: Konserin akışı değişti. Çok da mutluyum. Zaten böyle olmalı yani. Zaten bu şekilde esnek olmalı. Dönüşmeli, değişmeli. İşte izlediğim bir konser de bunu yapabiliyor. Yaptığım bir performans da bunu yapabiliyor. Bu etkileşim halinde kalma hali işte aslında insana bence ilham veren, o böyle merak duygusunu da uyandıran, ayakta tutan şey. Seda'nın da benzer düşündüğünü biliyorum. O da çok ilginç projelerle gelecek. Bahseder zaten mutlaka burada da konuşursunuz diye tahmin ediyorum. Yani biz çok olumlu şekilde etkilendik bundan. Yani nasıl diyeyim, böyle iki bağımsız kadın sanatçı kafa kafaya sadece hani böyle bir işte çalıyorduk biz hani selektalık yaparak. Olaylar çok gelişti. Yani insanların gelmeye devam ettiğini, işte
0: Bir kere gelenin yanına birini daha alıp geldiğini.
1: evet ve belirli şekilde giyinerek ve makyajlar yaparak geldiklerini, işte daha sonra daha da onu işte daha da çoğaltarak geldiklerini falan gördükçe böyle bir saniye biz yani biz sadece DJ'lik yapmıyoruz, biz sadece parti vermiyoruz. Burada çok derin bir şey var yani. Burada göründüğünden çok çok daha büyük anlamları olan bir şey var.
0: Bu sizin
1: Onu fark
0: tasarladığınız bir
1: ettik.
0: şey miydi, yoksa zaman
1: Hayır.
0: içerisinde kendiliğinden bir too much estetiği mi oluştu?
1: Tamamen o şekilde oldu. Gerçekten
0: İlginç.
1: kendinden. Ve biz bunu fark ettiğimizde Seda'yla bir dakika hani tamam. Solo kariyerlerimizde işte bir şeyler zor. İkimiz de albüm süreçleri vesaireler işte prodüksiyonlar, prodüktör bulamamalar. Bir sürü şey konuşuyoruz ama bir dakika bir şey çok iyi gidiyor burada. Yani gerçekten hani bizim hani planlarımızın dışında ilerliyor. O yüzden buna böyle buna bir isim vermeye karar verdik. Bunun adını koymamız gerektiğini düşündük. Çünkü bir
0: Evet,
1: kolektif
0: başlangıçta
1: oluştu.
0: Tuğçe Şenol,
1: Aynen.
0: Seda Erciyes, DJ setleri şeklinde gidiyordu. Afişlerde
1: Evet.
0: öyle görüyorduk. Artık too much
1: Evet.
0: görüyorsunuz, ama yine Tuğçe'yi ve Seda'yı bu setlerde göreceksiniz gittiğinizde.
1: Evet, aynen. Yani o kolektif bizi de aslında içine dahil etti ve bize de hani kendileri ilham vererek aslında bunu yaratmamızı sağladılar. Şu anda da çok çok şükür gerçekten çok bize neşe kaynağı oldu. Dans etmekten daha iyi bir direniş yöntemi bilmiyorum. Herkese öneririm. Partilerimizi de öneririm bu arada ama yani dans etmeyi her türlü öneririm yani. Kesinlikle
0: Nerede
1: çok çok iyi geliyor.
0: bulabiliyorsanız, evde, partide,
1: Evet.
0: orada, burada,
1: Aynen.
0: şurada. Gidelim mi o zaman?
1: Bilmem.
0: Hiç de gidesim yok.
1: Yani işte evet, baksana ne kadar ne oldu anlamadım.
0: Bu programın bir saat olmasından şikayetçiyim. Radyo
1: Ben
0: yönetimine
1: de.
0: duyurulur.
1: Apaçık radyo.
0: Görüyorsunuz, olmuyor yani.
1: Alo,
0: Yetişemiyoruz.
1: apaçık radyo mu? Şu an eğer bizi dinliyorsanız.
0: Ben Tuğçe
1: Ben
0: Şenol.
1: Tuğçe
0: Aynen.
1: Şenol. Sonsuz çilek tarlalarına lütfen 2 saat yapın.
0: Evet, destekçiler için zor olabilir, onu düşünmeyiz. Yine bir saat destek olur.
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum, yetmiyor. Seninle konuşmak her zaman çok keyifli. Beşinci
0: Evet.
1: kez gelmiş olsam da aynı albümle sana. Kusura bakma.
0: Ona kadar yolu var gibi
1: Dur
0: geliyor.
1: dur daha geliyorum bekle.
0: Yalnız gerçekten yine konuşmak istediğim her şeyi konuşamadım bu albüme dair.
1: Doğru değil mi? Ne
0: Evet.
1: kaldı aklında? Ne vardı?
0: Çok çok fazla şey.
1: Değil mi?
0: Neyse, bir
1: Bilmiyorum işte
0: dahakine
1: böyle
0: deluxe
1: konuştuk.
0: olacak. Daha neler olacak, kim bilir.
1: Aynen. O zaman onlara öncelik veririz.
0: Tamam.
1: Naberden.
0: Tamam, yani başarabilirsek, bilmiyorum.
1: Başarabilirsek.
0: İstediğin kadar planla, işte buraya oturunca başka bir şey oluyor.
1: Doğru, aynen.
0: Ben de hislerime göre, biliyorsun.
1: Biliyorum,
0: Akıyorum.
1: evet. Bizim bir de aramızda böyle bir muhabbet akışı da var hakikaten. Yani otursak 5 saat konuşuruz. Var yapmışlığımız.
0: Pazartesi akşamı kuşağını gasp ettiler.
1: Ele geçirildi. Apaçık radyo ele geçirildi. İşgal edenler kimlerdi?
0: Şarkı dinleyecek vaktimiz yok değil mi Dila? Bir dakika mı var? Bir dakika, biz anca çıkarız zaten.
1: Evet.
0: Ama seni buraya kadar getirmişken de uzun uzun konuşalım istiyorum.
1: Evet.
0: Albüm, atlas, ruhun haritası, her yerde,
1: Evet.
0: dijital platformlarda, konserlerde, sahnelerde. Nerede buluyorsanız orada. Yağmurların klibi çok yakında. Tuğçe'nin saçlarını siz görmüyorsunuz. Ben görüyorum ve klipte göreceksiniz siz anca. Şımardım. Hadi gidelim
1: Hayır,
0: abi.
1: devam etmek
0: Devamlı.
1: zorundasın yani, bu bitemez. Bu bitemez, çok özür dilerim, kapatamayız programı.
0: Bir yandan too much DJ setleri devam ediyor. Dans edin her yerde. Nerede buluyorsunuz? Tam bir radyocu
1: Çekmemiş
0: oldum mu
1: olabilirim
0: bir
1: şu an
0: anda
1: ya,
0: acaba?
1: inanamıyorum. Çok
0: Böyle
1: üzücü.
0: radyocular vardır. Ben değilim ama bugünlük oldum.
1: İnanılmaz biri.
0: Şu an beni çekiyorsun ama artık yapamam bir daha.
1: Yapabilirsin.
0: Evet, 58. 20-58, o yüzden.
1: Artık gitmesi gerekiyor, değil mi?
0: Gitmemiz gerekiyor.
1: İnanılmaz ya
0: Bu akşam
1: gerçekten.
0: Tuğçe Şenol'la beraberdik. Haftaya kim bilir kimle beraber olacağız. Bye bye.

Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serdar Tiyek'e teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
9: It is not in the rubbish. It is in where you put the rubbish.
10: Apaçık Radyo.
1: Bir vertigo başlıyor.

İyi akşamlar sevgili radyo severler. Apaçık Radyo burası. Programımız Vertigo'nun yeni bir bölümü başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Akşamın açılışını çok sevdiğim Avustralyalı gitarist, vokalist ve besteci Roland S. Howard ile yaptık. Howard'ı 1999 yılında dinleyicilerle buluşan ilk solo albümü Teenage Snuff Film Stüdyosu'ndan kendine ait bir bestede ağırladık. Autoluminescent. Şimdi bu damardan çok uzaklaşmıyoruz. Howard'ın eski ekip arkadaşı Nick Cave'in süper kadrolu yan grubu Grinderman'le devam etmek istiyorum. 2007 çıkışlı grubun adını taşıyan ilk albümden Electric Alice parçası ile mikrofon Grinderman'de olacak. Sonrasında yeni bir gruba merhaba diyeceğiz.

Yeni bir grup dedim. İlk kez konuk ettik. Avustralya'dan genç ekip The Dharma Chain. 2022'den beri Berlin'de yaşıyor grup elemanları. Geçen ay yayınlanan albümleri Some Kind of Pure State'de burada kaydedildi. Albümden dinlediğimiz parça Inside a New adını taşıyor. The Dharma Chain öncesi ise Grinder Man Vertigo'daydı. Sırada yine gencecik bir grup var. Londra'dan Why. Beşli Mayıs ayında ikinci EP'lerini Enter adıyla müzikseverlerin beğenisine sundu. Ben de sizlerle paylaşmak istedim bu EP'den bir çalışmayı. Why grubunu dinliyoruz. Parçamız Skipper.

Colossa stüdyosundan geldi. Şimdi adaya İngiltere'ye geçiyoruz. Biri epey eskilerden, biri epey yenilerden iki özgün grubu ağırlamak istiyorum. İlki bir klasik, Roxy Music. 1972 yılındayız, grubun kendi adını taşıyan ilk stüdyosu. Albümün güçlü parçalarından Brian Eno dokunuşlu bir Brian Ferry bestesi, Lady Tron.

Henüz biten parça, geçen sene kurulmuş gencecik bir gruptan geldi. Black Midi'nin en azından şimdilik sona ermesinden sonra grubun vokalisti ve basçısı Cameron Picton, My New Band Believe adıyla yeni bir grup kurdu. Grup demek belki tam olarak doğru değil, daha ziyade müzisyenler topluluğu. Çok çok farklı müzisyenlerin katkı verdiği bir albüm yayınlandı. Yine My New Band Believe adını taşıyan. Bizlere ulaşan çalışma da bu stüdyoda bulunan In the Blink of an Eye adlı parça oldu. Bu gruptan önce ise benzersizdeki Proxy Music ilk albümlerinden bir çalışma ile Vertigo'daydı. İngiltere'de kalıyoruz. Köklü progresif rock grubu The Pineapple Thief geçen ay ülkemize geldi. Bu vesileyle onlara da yer vermek istedim. Bu akşam için seçtiğim çalışma 2016 çıkışlı grubun 11. stüdyosu Your Wilderness'ı açan In Exile olacak.

10 yıllık bir The Pineapple Thief çalışmasını dinledik. Programda son çeyreğe ilerlerken tarzımızı ve modumuzu tamamen değiştiriyoruz. Biraz da hareketleneceğiz. Bu sefer İsveç'e geçiyoruz. Deneysel füzyon ekip Goat bir kez daha Vertigo'da olacak. 2021 yılından Fill My Mouth single ile sırayı Goat alıyor.

Afra köklerden beslenen iki grubu ağırladık programımızda ardı ardına. Önce İsveç'ten Goat, ardından ise İngiltere'den Pigeon konuklarımız oldular. 2022 yılından beri müzik üreten Pigeon'ı 2023 çıkışlı Backslider EP'sini açan Mama Yo Mama Yo parçasında Vertigo dinleyicileriyle tanıştırmış olduk. Böylelikle bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Son bir parçayla veda edeceğiz. Her zaman olduğu gibi destekçilerimize, dinleyicilerimize, radyomuza gönül ve emek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Benim de çok yeni keşfettiğim bir müzisyenle kapatacağız. Son konuğumuz Roma, İtalya'dan gitarist ve besteci Lily Refrain olacak. Tüm enstrümanların müzisyen tarafından çalındığı felsefik bir pagan ayini. Mart sonu dinleyicilerle buluşan Hegelight stüdyosundan geliyor kapanış parçamız. Önümüzdeki hafta yeni bir Vertigo'da bir arada olmak dileğiyle, sağlıkla ve dayanışmayla kalın. Bu akşamlık son söz Lily Refrain'in parçası Nagal ile.

0: Apaçık Radyo. Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.
1: Pazartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Eşiyok ve Beliz Eşiyok'a teşekkür ederiz.
2: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo Atapot'un Bahçesi. Evet, önümüzdeki cumartesi 25 Temmuz'da İstanbul'da bir konser olacak. Efsanevi bir konser diyebiliriz buna. Sex Pistols ilk defa Türkiye'de sahne alacak. Elbette hani 3 üyesi orijinal üye. Malum yıllar geçti üzerinden. 70'lerin ikinci yarısının en kuvvetli İngiliz punk'ı ve punk'a da ciddi bir yol çizen ekip, grup ve 3 üyesiyle, yani gitarda Steve Jones, davulda Paul Cook ve basta Glenn Matlock. Onlara genç yeni solistleri Frank Carter eşlik ediyor ve dörtlü bugünler için tamamlanmış oluyor. Evet, o evvelinde de Raşit onlardan önce sahne alacak. Raşit de memleketimizin ki punk ve hard rock'un en kıymetli gruplarından biri. Ben de pek severim yıllardır. Ve bu program dahilinde hem konuk olmuşlukları var üyelerin, hem de yer vermişliğimiz var sık sık parçalarına. Evet, Sex Pistols'ın bu ziyareti nedeniyle, konser nedeniyle de bir belgesel, kendi onu, Sex Pistols adına yapılmış olan bir belgeselin, ne derler, soundtrack, hadi belgesel müziği, orijinal müziğini çalacağız. Malum bildik parçaları ama bu dokümenter üzerinden yürüyen bir açılımı var. The Field and the Fury, 2000 tarihli, bu Britanya menşeli malum. Bir rockumentary deniyor buna bir de. Hani dokümenter ve rock müziğin bir kelime oyunuyla, birleşimiyle, yeniden üretimiyle, kelime üretimiyle rockumentary deniyor ve bu bir saate aşkın, dolayısıyla süremizi el verdiği sürece başlayacak bu soundtrack. Evet, bu yani 70'lerin ve özellikle sosyokültürel, yani punk'ın sadece bir müzik değil, bir sosyokültürel bir kent tavrı olduğuna dair de epey bir temsil ifade içeriyor belgesel. Dolayısıyla buna yer vereceğiz. Burada başrollerde şimdi İstanbul'a gelmeyecek olan, malum, John Lydon var ve hani grubun diğer üyelerinden ancak olursak Sid Vicious ve Malcolm McLaren söz konusu. Yönetmen de Rock'un, bu Field and the Fury'nin, Sex Pistols Film, alt başlıklı filmin yönetmenini de anmak lazım, Julian Temple. Evet, lafı fazla uzatmadan bu belgesel müziğiyle Sex Pistols'la şerefine dakikaları bırakayım sizinle. İyi geceler. Hoşça kalın.

0: Plus Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

İyi geceler. Apaçık Radyo'da iPlus programı bu gece Movie Tone'la başladı. Movie Tone'un ikinci stüdyo albümü 97 tarihli Day and Night'tan geldi. Albümün de açılış parçası Sun Drawing adlı parça. iPlus.blogspot.com'dan playlistleri takip edebilirsiniz. Mail atabilirsiniz. iPlus.mail.com'a ve ayrıca başka mecralardan da bulabilirsiniz. iPlus'ı eski programları bu akşamki her zamanki bütün Açık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Ayrıca teknik ekibe de çok teşekkür ederim. Şimdi bu akşam kabaca esasında gitarlarla bezeli bir program olacak. Çeşitli zamanlardan, çeşitli türlerden gitarlı biraz sakince kısmen parçalar dinleyeceğiz. Movie Tone bu açılıştaydı. Şimdi arkasından Free dinleyeceğiz. All Right Now parçasıyla bilinen Free'nin ilk albümü, kendi adını taşıyan 69 tarihli albümünden The Line in the Sunshine adlı parça gelecek. Akabinde Sparkle Horse, yeni gruplardan Cancer House şeklinde devam edeceğiz. Şimdi sizi Free ile baş başa bırakıyorum. Programın sonunda tekrar bir araya gelmek üzere. Keyifli dinlemeler.

just don't understand. So this is my story, and I hope

0: Apaçık Radyo'da iPalaz programının sonuna geldik. Az önce Roy Montgomery ve Martha Sky Murphy'nin birlikte yakında çıkaracakları yeni albüm Nebula'dan ilk çıkardıkları ilk single'ı dinlemekte. Arkada geri bitiyor. Şu anda Cloudburst adını taşıyor bu single. iPalaz.blogspot.com blog adresi Substack'te de bulabilirsiniz. Archive.org veya çeşitli hirdis gibi mecralarda da bulmanız mümkün. iPalaz.com'da her daim mail adresi. Bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Ayrıca bu yayınları size ulaştıran bütün teknik ekibe de tekrar çok teşekkür ederim. Şimdi kapanışta biraz sonra Spaceman 3 dinleyeceğiz. Spaceman 3'nin Playing With Fire albümünden gelecek dinleyeceğimiz parça. 89 yılında çıkardıkları bu albümden dinleyeceğimiz parçanın adı How Does It Feel? Herkese iyi geceler. Haftaya görüşmek üzere.
1: When I saw you, you looked so surprised, and the oceans flowed through your blue-gray eyes, and I stood and gazed through hot summer days. So tell me, how do you feel?

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rekonrek isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu. Büyük projeyle açtık. Ben şey diyorum yani 2025-26'nın projesidir Such Way. Joey Satriani ve Steve Vai, bu adamlar beraber turluyorlar yani. İki artık ne diyelim bunlara? Maestro diyelim. Yani. Gitarın tanrısı diyelim, ne diyelim, Shred'in babaları mı diyelim, evet. Yani artık söyleyecek bir şey yok ama Steve Vai hadi bir tarafa koyalım da Satriani benim için çok özel bir adam.
0: Yani abi Steve Vai de öyle ya.
1: Steve Vai de öyle. Yani, tamam öyle. Eyvallah. Hani Steve
0: biraz
1: Vai,
0: yaşlandı artık şey oldu
1: yok,
0: ama.
1: Yok bilmiyorum yani ben aynı şey olarak yani Steve Vai'in solo ürettikleri
0: evet, bana, endüstriyel biraz. Sen yani, endüstriyele yakın olduğu için sen biraz şey yapıyorsun. Biraz da şey hafif nasıl denir ona? Avantgarda da kaçıyor.
1: Ha avantgarda
0: öyle
1: yani,
0: bir
1: yani,
0: şeyi var.
1: Cambaz yani. Adam yani cambazlık
0: evet,
1: yapıyor
0: aynen.
1: O yani. Ama,
0: ama mesela Steve Vai'in grupları Satriani'nin gruplarından böyle fersah fersah.
1: Tamam canım
0: yani
1: Satriani zaten
0: hani.
1: Satriani solo artist Satriani. Hani şeyle beraber girdi işe grup işine Sammy Hagar'la beraber girdi.
0: En iyisi oydu zaten bence Satriani'nin. En aynen. İyi grubu o yani.
1: Evet yani
0: o zamana kadar dinlediğim.
1: Başka bir şey de yapmıyor adam ama.
0: Yani solo grupları gibi falan yavandır yani Satriani'nin. Şeydir yok. Yani. Eşlik yani. Ederler adamı ama Steve Vai de öyle değil ki.
1: Steve
0: adam yani bir grupla çıkıyor.
1: Evet.
0: Yani grup Steve Vai kadar iyi.
1: Evet.
0: Yardırıyorlar yani.
1: Evet.
0: O kemancılar
1: evet.
0: Şeyler neler yapıyorlar daha evet. Mı yani basçı
1: doğru.
0: Zaten Mr. Big'in basçısıyla çalıştı uzun yıllar. Şey klavyeciler davulcular yani ne, yani ağzın açık izliyorsun yani. Hani Steve Vai izlemeye gittin ama diğer elemanları izliyorsun falan adam. Hani öyle bir egoya da sahip değil. Yani herkes müthiş yani grubunda.
1: Yo, tabii.
0: O yüzden Steve Vai'ye ayrı bir şeyim var. Lanet olsun ki ben hep sahnedeydim Steve Vai Türkiye'ye geldiğinde. Çaldığında hiç canlı da izleme fırsatım olamadı adamı. Ama tabii hani DVD'ler, VCD'ler bizde çok olduğu için eski şeylerden de izlemişim.
1: Yo tabii.
0: Var.
1: Billy Sheehan'la mı turluyor Steve Vai? Vay be. Yani
0: önceden
1: ben bilmiyordum
0: Billy
1: Sheehan'la
0: turluyordu. Evet.
1: Vay.
0: Şu anda
1: gerçekten manyak bir şey. Yani. Manyak bir ikili olmuş Steve Vai ile Billy Sheehan. Aman Allah. Yani
0: ya bir
1: adamlar.
0: De onlar kadar kemancı vardı bir kız, kadın.
1: Evet.
0: Abi yani dalga geçiyorlardı. Yani evet. İnsanın müzisyenliğini şey yapar yani. Allah kahretsin falan ya, diyordun. Yani daha ötesin var.
1: Bunlardan sonra ben de müzisyen miyim diye sorar insan.
0: Yok canım yani.
1: İşte şey bu iki üstün yetenekli
0: burada
1: insan.
0: Araya gireceğim sen. İki
1: söyle,
0: üstün
1: söyle.
0: Yetenekli adam arasına Glenn Hughes almış.
1: Glenn
0: ya
1: Hughes.
0: Bu adam nasıl bir adam? Arkadaş
1: evet.
0: Bu iki birbirinden ayrı eşsiz adamı nasıl kendine benzettin arkadaş?
1: Evet.
0: Nasıl benzetmeyi başardın? Evet. Bunlara da mı yaptın bunu?
1: Ya bence Ömer şey Glenn Hughes için yazmışlar bu şarkıyı. Yani zaten yani Glenn Hughes sadece bir şarkı da var.
0: Evet.
1: Örneğin çok...
0: Abi o şarkıyı çok... da adam Glenn Hughes solo projesine döndürmüş ama.
1: Döndürmüş. Aynen. Yani 50 yıllık arkadaşlıkmış yani şey. Hatta tamam, davulda canım. Şimdi Kenny Aronoff, basta Marco Mendoza ile turlayacaklarmış. Ulan Türkiye'ye gelmez mi Such Way? Yani ben bildiğim kadarıyla gelmiyorlar. Veyahut da geliyorlarsa da bunu bir bilelim, gidelim yani bunların konserine. Gerçekten çünkü şey yani şu anda ben hemen ona bakıyorum. Tura bakıyorum yani bir yandan da seninle konuşurken. Eğer yakalayabilirsek bunları... kesinlikle
0: bu arada
1: yakında
0: Türkiye'ye
1: bir yani...
0: tabii Megadeth geldi, Scorpions geldi.
1: Tabii.
0: Yani Baby Metal Japon grubu kadınlar geldi.
1: Baby Metal geldi. Şeyi bekliyoruz. Yani Zack Wilde'yi bekliyoruz.
0: Zack Wilde geliyor.
1: Aynen. Onu şey yapacağım yani.
0: Pantera geliyor.
1: Pantera yani, geliyor.
0: Yine
1: yaşa.
0: Zack Wilde Pantera geliyor Pantera'yla. Yani şu anda iyi İstanbul'un şeyi iyi. konser şeyi. Evet. Scorpions'la tabii Megadeth biraz, Megadeth'in zaten son turnesi, adam artık bayağı bitkin ve
1: evet,
0: yaşlanmış ve artık kendi de söylüyor hani bitti yani.
1: Evet.
0: Grup böyle
1: pil bitti. Pil bitti.
0: Bitti aynen abi yani bitmiş. Hani onu görülüyor. Scorpions tabii 2-3 sene öncesine kadar aslında çok kötü değildi ama şu son konserde millet ayılıp bayılıyor ama hadi onun dedikodusunu da yapayım, araya sokayım diye söyledim. Yani bence çok kötü olmuşlar artık son şeyleri. Yani onların da artık bırakması lazım. Son turnemiz dediklerine inanmıyorum. Çünkü yaklaşık 20 senedir son turnemiz diyor onlar.
1: Evet yani Klaus Meine gerçekten artık neden bu kadar zorluyor bu işi? Yani tamam eyvallah ya, adamın yaşı 80'e yaklaştı. Bu kadar söyleyebilmesi müthiş bir şey. Tamam kabul ediyorum da. Yani
0: abi ama bu söylemek değil ya. Bu gerek yok yani.
1: Hayır önümüzde öyle Klaus Meine örnekleri var ki. Yani öyle Klaus Meine öyle bir söylüyor ki kardeşim. Yani
0: ve grup da öyle bir çalıyor ki. Yani evet, canlı da. Evet. Yani Scorpions'tan bahsediyoruz. Evet. Albümlerinden evet, daha iyi çalan grup var sahnede. Aynen. Ama hepsi aynen, bitmiş. Hepsi artık tükenmiş.
1: Yani yoruldu o
0: yani
1: insan.
0: Yani izlemediyseniz hayatınızda ve Scorpions şey yapıyorsanız izlenir mi? Ben olsam izlemem.
1: Ben zaten
0: gitmedim. İzlemem yani. İlk defa bile izlemem yani. Çünkü şey yani kötü olarak anmak istemem açıkçası. Çünkü eşsiz müzisyenler ve eşsiz sahnesi olan insanlar. DVD'lerini alırım, şeylerini alırım, oradan izlerim. Tavsiye ederim, çok iyi şeyleri var yani.
1: 80'li yıllarda iki kere seyrettim. 90'lı yılda bir kere Amerika'da yani yakalama fırsatım oldu. Benim aklımda Scorpions öyle kalsın. Yani öyle birkaç tane grup var. Deep Purple, Scorpions, işte Jethro Tull. Yani bunları ben iyi dönemlerinde, hani en iyi demeyeyim çünkü eminim daha önceleri 70'lerde falan daha da iyiydiler büyük ihtimal. Yani görmek şansım oldu. Benim aklımda öyle, ben yani öyle kalmasını istiyorum. Ben Deep Purple'ı Jolene Turner'la bile yakalamış adamım. Yani sadece Young Yılın iyi dönemi değil. Jolene Turner'ın en iyi döneminde şey Slaves and Masters turunda yakaladım. Şansıma New York'ta orada yaşarken. Yani böyle kalsın istiyorum. Şu anda ben Deep Purple konserlerine gitmiyorum. Gitmem. Yok. Örneğin Scorpions gitmem. Yani buna neden gideyim? Jethro Tull gitmem. Yani Black Label Society, Zakk Wylde giderim. Yani çünkü bu adam hala çatır çatır gitar çalıyor. Zaten vokalde bir şey
0: sesi gitmiş oğlum.
1: Gitmiştir de emin. Zaten vokal müziği değil ki Ömer yani. Müthiş
0: değil,
1: bir vokali
0: değil,
1: var.
0: Değil.
1: Yani ne var
0: yani
1: ki?
0: Müthiş bir vokali yok zaten. Yani, ama yine de o böyle şeyi hissettiriyordu ya, o bile yaş almış yani.
1: Yaş almış. Şey tabii. Aynı güç yok ama işte gitarı çalıyor hala çatır çatır. Bana o şeyi versin, o volümü versin, o bana yeter. Yani ona tekrar giderim. Pantera'ya giderim. Yani Pantera, o volümü bana versin.
0: Emin değilim.
1: Versin bana. Yok, Pantera'da 90'lı yıllarda görmüş adamım Pantera'yı da.
0: Yani.
1: Dimebag Darrell'la görmüş adamım. Ama bunu da merak ediyorum. Çünkü burada da Zakk Wylde var. Yani bunları kaçırmak istemiyorum. Yani tekrar gideyim göreyim. Bu adamlar
0: ben biraz dinledim. Yani. Pantera gibi gelmedi bana.
1: Gelmedi.
0: Cover grup gibi geldi.
1: Yapma ya.
0: Neyse.
1: Bir gideyim bakayım.
0: Yok, sen bakacağım. Gidince
1: evet,
0: kritik yaparız.
1: Zakk Wylde Black Label Society şeyinde yaparız. Neyse
0: hadi
1: işte
0: Satriani Bey'e geçelim.
1: Satriani Bey'de de
0: konuşmayız diyorduk değil mi?
1: Evet, konuşmayız. 9 şarkı çıkarmıştık bugüne. 7'ye düşürdük konuşabiliriz diye. Ondan sonra konuşmayalım 9'unu da çalalım derken yine 7'ye geri döneceğiz. Saçbay tamamen Amerika'da turluyorlar arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir Avrupa şeyi bile yok. Şeyi bile görmedim, tarihi bile görmedim. Bu arada onu da check ettim. Tamamen Amerika'yı geziyorlar. Bakalım Avrupa'ya gelirse belki bir şey
0: bence
1: yaparız.
0: Bence gelirler.
1: Gelirler herhalde. Çünkü çok popülerler Avrupa'da. Evet. Diyerek Bob Saganas'a geçiyoruz. Acayip de hızlanıyoruz bundan sonra. Progresif yerinde Hard and Heavy Sound. Yani Hard and Heavy ile Progressive birleştir. Sen bana Satriani'nin Surfing with the Alien, The Extremist dönemini hatırlatıyor. Adam çok çok güzel gitar çalıyor.
0: Çok iyi çalıyor ama iyi de, kaydı iyi. Biraz kötü buldum tamam, ben.
1: İşte çünkü yani. Çünkü klavyeyi ağırlık bastırmaya çalışıyor. Evet. Yani bir Dream Theater havası vermeye çalışıyor. Bu da çok zor bir kayıt demek Ömer. Yani evet. Onun için de o kaydın şeyini tutturamıyorsun işte. Yani aşırı şred değil. Yani çok çok iyi bir gitarist. Ama çok da orijinal gelmedi bana. Kesinlikle.
0: Zaten bir şey söyleyeyim mi? Yani biz bu programı yapıyoruz ama tabii benim artık hani gitaristler programı yapalım diye şeyimden kaynaklı. Yok ki.
1: Yok.
0: Biraz yok, da Steve Vai ve Satriani şey çıkardı diye de yaptım. Hı-hı. Ama yani artık gitarist yok. Yani özgün, düzgün çalama. Hepsi birbirinin benzeri. Aynı şeyler. Kayıtlar aynı. Evet. Yani eski oyun müzikleri gibi.
1: Evet. Ha, yaşa, metal, oyun müzikleri.
0: Power
1: oyun
0: metal müzikleri. Şeyi. Evet. Yani evet. Arkadaş hiç yenilik yok. Bu gruplar bile şey yani onların içinde ön plana çıkan adamlar. Evet. Baktığında yani çok iyi çalıyorlar. Teknik olarak çok iyi ama.
1: Bunlar, ne ama laf yani, edelim hiçbir şey söyleyemezsin yani dediğin gibi hepsi virtüöz.
0: Teknik dinlemiyoruz ki yani müzik başka bir aynen. şey. Teknik başka aynen. bir şey. Bu işte biraz maalesef yani bir 10 senedir falan düzgün gitar albümü çıkmıyor diyelim. Ve Pinini'ye geçelim.
1: Pinini. Bu arada Bob Saganas komşudan yani bu adam Yunanistan evet, Pereza'dan yani o hoşuma çok gitti. Gerçekten hani komşudan iyi bir gitarist daha çıkmış Yunanlardan Bob Saganas. Hiç fena değil. Gelelim Plini. Plini
0: ben bak hoşuma gitti. Seviyorum. Bak bu ben, adamı ben, seviyorum. Hoş, ben, uzun ben, zamandır
1: çok, ben çok iyi bu adam. İyi. Çok, evet. Çok iyi. Yani bu progressive rock'ın pek beğendim yani gerçekten.
0: Çünkü bu kendine has evet, sade bir evet. gitar yorumu var. Onu böyle sana veriyor yani. Hani ben kendime özelim. Evet. Biz tabii ki benziyor yani.
1: Hakan böyle müzik yapıyor işte. Aynen. Ondan sonra Nick Johnston böyle yapıyor. Jason Richardson. Ya aklıma gelenleri yazmışım. Guthrie Govan. Yani dediğin gibi çok orijinal Guthrie değil Govan'la ama çok evet. güzel. Ama çok güzel.
0: Evet güzel.
1: Çok akıcı güzel yani şey. Büyük zevk aldım albümden. Yani hatta günün grubu diyebilirim yani Plini. Gerçekten An Unnameable Desire albümün ismi. Araretle tavsiye edilir arkadaşlar. Yani Unnameable Desire Plini'den. Zaten siz de eğer birazcık progressive rock seviyorsanız, Hakan tarzı müzik seviyorsanız Plini çok hoşunuza gidecektir. Mutlaka eminim. Bob Saganas'ın Explorer'da hiç fena değil. O zaman bunları hemen çalalım.
0: Olur.
1: Bob Saganas'ın Explorer albümünden Traveler ve Plini'nin Unnameable Desire albümünden albümünü ismeren şarkıyla programımıza devam ediyoruz.
0: Dinleyelim.

0: Evet, gelelim Barış Benice.
1: Barış Benice, ülkemize geliyoruz. Yunan çalarız da Türk çalmayız mı? Çalarız arkadaşlar. Yani.
0: Ya ben uzun zamandır takip ediyordum bu çocuğu. Çok da beğeniyorum. Çok da iyi gitarist. Yani güzel işler ortaya çıkartıyor. Biraz kayıtlarında tabii şey var, yani kendi yaptığı için şey, biraz para harcamak gerekiyor. Ve Türkiye'de zaten para harcamak buna gerçekten zor. Hani iyi iş ortaya çıkarmak. Paraya bakıyor çünkü. Ama o çalım tarzı, şeyi, tekniği çok beğendiğim insanlardan biri. Bu zamana kadar da çalma fırsatımız olmamıştı. Koyamadım şeye ama yok dedim, bu sefer Barış'ı koyacağım.
1: Evet.
0: Ve şu anda Rekornak'ta dinliyor olacaksınız.
1: Evet, yani bir albüm çıkarsaymış çok sevinirdim. Gerçekten iki tane single'ı var, başka bir şey yok. Ama bu The Last Mammoth çok hoşuma gitti. Çok mu orijinal? Çok orijinal değil ama yaptığını çok çok iyi yapıyor.
0: Evet.
1: Yani aynen. Çok çok iyi yapıyor. Gerçekten hani yani bu örnekte, bu tarzda ki örnekler önünüze koyun arkadaşlar. Barış yanlarında pırıl pırıl parlar. Yani gerçekten hani böyle şey yapmaz, göze batmaz. O açıdan çok yetenekli, her halinden belli. Keşke biraz daha üretse yani. Çünkü yıllardır piyasada anladığım kadarıyla.
0: Evet. Tabii.
1: Şey yaptım, araştırdım. Çeşitli gruplarda çalmış anladığım kadarıyla. Yani baktım.
0: Abi Türk daha piyasası müzisyenleri küstürüyor biliyorsun. Biraz
1: yani öyle galiba.
0: Zor yani. Burada hayat çok zor.
1: Ha, Fallen'da çok çalmış. Evet. Aynen. Mekanik daha sonra da Fallen'da çalmış. Tamam. Ama grupların isimlerini de koymak istedim. Yani Mekanik'ten sonra Fallen grubunda. Yani aktif de keşke daha üretse. Ama bu da yani öyle. Aha, üret Barış'cığım, hadi birkaç şarkı daha yaz deyip de yapılacak şey de değil tabii. Aynen. Eminim o da o istiyordur da.
0: İnşallah ama yani, dinliyordur bizi, karşısına çıkmakla.
1: Evet yani.
0: Bir günde tanışıp röportaj da yapmak isteriz aslında.
1: Vallahi çok isterim. Eline sağlık. Gerçekten The Last Mammoth çok çok iyi olmuş bu şarkı. Bu single pek hoşuma gitti. Diğer gitarist arkadaşlarımıza da yani eminim vardır bu tarzda şey yapanlar. Aklıma gelen bir Özgür Çalı var. Bir İlter Kurcala var. Yani
0: var, evet.
1: Böyle hani dinlediğim son zamanlarda Türk gitaristler.

0: Yani bizimle iletişime geçsinler, şey eserlerini yollasınlar, çalalım ya, vallahi çalalım yani. Gerçekten bakın bir Yunan'ın şeyini çalıyoruz işte komşudan, albümünü çalıyoruz.
1: Cebeli Tarık'tan adam çalıyoruz ya.
0: Evet, Cebeli Tarık'tan adam çalıyoruz, İsrail'den adam çalıyoruz, Endonezya'dan adam çalıyoruz yani. Bunlar yetenekli adamlar. Yetenekli. İnşallah daha birçok örnek ülkemizden de çalırız deyip Barış'ı anons etmiş olduk. Geçelim Gastrax. Gastrax işte prog metal budur atmış.
1: Bu da Yunanlı.
0: Öyle mi? Evet. Vallahi bilmiyordum Yunan olduğunu. Yunanlı bana yani. Amerikalıdır falan aynen, falan demişim. Yunanlı.
1: Bu da Yunanlı.
0: Vallahi yani prog metalin doruğu bu abi. Yani klavyeler, orkestrasyon, her şey kullanılmış. Yani çok kompleks müzik yazılmış.
1: Yani çok işte, temiz. Hı-hı. Bir kere vurguları falan tane tane. Yani o pickingleri falan çok yani.
0: Tabii bunu sen benden kaybetmiş. Çok daha iyi takdir edersin yani bir gitarist olarak.
1: Yani dinlerken hayret ediyorsun ya. O kadar evet. Temiz yürüyüş yapıyor ki hani ve o hızda gerçekten şaşırıyorsun yani tekniği falan evet. Çok düzgün zaten şiret yani adam belli evet. Ve gerçekten progresif metali senfonik metali çok iyi yerleştirmiş bu gitarist müziğin içine değil mi kolay da değil
0: aynen,
1: yani
0: aynen.
1: Orada vokal çok, var çok. Şey var onu şeyi dolduruyorsun ama şimdi gitarla kalınca onu evet. Doldurmaya çalışmak zor yani.
0: Vokal güzel. Şarkıları da var. Yani vokalin var, girdiği var. Şarkılar da var albümde ama yani örneğin bizim çalacağımız bu Sentio Ergo'sun çok iyi ya. Yani bu albümün en iyi şarkısı bence zaten. Theories of Imperfection zaten değişik de bir şey koymuş böyle bir. Kendisi de farkında çok geniş bir alana yaydığını müziğinin. Onun için böyle Theories of Imperfection yani kusursuz olmayanın teorileri evet. Yani hiçbir şey kusursuz değildir.
1: Demin yani tersten çok, söylenmiş hali.
0: Aynen yani dediğin gibi işte bu teorileri böyle ortaya sunuyor. Sentio Ergo'sum'da çalacağımız şarkı olacak. Çok çok iyi.
1: Yani zaten 2010'da bir albüm var bir de 2026'da 16 sene sonra çıkarmış yani.
0: Evet evet. Evet yani arada şey olmuş. O zaman dinleyelim.
1: Sonra da son iki grubumuzu çalalım.
0: Evet yani, aynen öyle. Barış Benice'den The Last Mammoth ve Gastrax'den Theories of Imperfection albümünden Sentio Ergo Sum.
1: Evet dinleyelim.

0: Evet, gelelim son iki grubumuza. Evet. Daha doğrusu müzisyenimize diyelim.
1: Evet.
0: Gruplarımıza.
1: Esasında Jamie progresif Norveçli progresif grup, orada haklısın, bu bir grup. Lux Terminus da, evet, onlar da şeyler. Zaten Plinia Jade benziyor, Amerikalı onlar. Jamie çok hoşuma gitti, gerçekten güzel.
0: Bu zaten bence haftanın en farklı değil mi? Tınıları burada, değil mi? Progresif, caz, yani, metal
1: çünkü,
0: bir arada.
1: Kuzeyli, İskandinav adamlar, herifler adını söyle. Versatil, yani çok çok şeyler, çeşitli şeylere parmak atan.
0: G3'ü bir grupta toplamış gibi yani.
1: Bir de Devin Townsend'ı da duydum ben. Townsend'da o öyle bir var, şey de var yani, öyle teknik delilik de var böyle. O Devin Townsend'ın o böyle kaçık tarzı vardır ya, o da var hafif. İşte Güney Amerika folk motifleri falan duydum. Nedense İskandinavya'dan çıkıyor. Bu tarz böyle daha deneysel, yaptığı işi çok iyi yapıp bir de yani virtüözitenin yanında.
0: Bunlar kırık kırık. Bunlar
1: evet,
0: normal
1: değil. Yaşa normal değil adam. Aynen. Neydi bizim şeyin adı Ömer? Çok güzel Türk tınıları kullanan Kuzeyli grubun adı. Sen çok beğenirsin. Evet. Neydi adamların adı ya?
0: Çok güzel ama.
1: Freak Kitchen miydi? Freak Kitchen miydi?
0: Freak Kitchen o Alman.
1: Alman mıydı onlar?
0: Alman
1: değil, Freak Kitchen değil ya. Aman şey yaptım.
0: Matthias Eklund diyorsun ama o değil.
1: Hangisi?
0: Tea Party diyorsun sen.
1: Tea Party. Çok çok iyi gruptu yani, gerçekten.
0: Tea Party çok özel bir gruptu zaten, evet. İstanbul'da falan da bayağı klip milip çekmişlerdi diye hatırlıyorum.
1: Biliyorum. Tea Party de çok iyiydi.
0: Ama o çok enteresan bir gruptu. Hem böyle oryantal.
1: Evet.
0: Ama hem progresif. Böyle onu da çok iyi harmanlıyor. Yani çok değişik, eşsiz bir gruptu. Evet. Onlar da dağıldılar işte.
1: Dağıldılar herhalde, tabii. Değil mi? Yani yoklar ortada dediğin gibi. Bak onlar Kanadalıymış. Ben onları
0: orada bariton vokal var ama. Adam bariton yani.
1: Evet. Vallahi Kanadalıymışlar. Ben vallahi İsveçli zannediyordum.
0: Kanadalıların Türk müziğine karşı bir yatkınlığı var. Benim çok Kanadalı tanıdığım insan da var. Böyle öyle. Şey falan çalıyorlar yani, böyle... Oud falan çalıyorlar, kanun çalıyorlar. Çok seviyorlar o
1: Türk şeyleri seviyorlar. Türk ritimlerini çok seviyorlar.
0: Evet, bayılıyorlar. Çok seviyorlar. Öyle bir şey var.
1: Aynen. Yani meraklılar adamlar. Progresif'e yatan adamların hepsi bu tarz şeyleri çok seviyor.
0: Seviyorlar.
1: Evet, Jamie de Norveçliler de işte bu saydığımız tarz değişik avantgard hafif takılan progresifçiler. Above and Beyond albümlerinin ismi, çalacağımız şarkı Heaven Falls Heavy. Ve Lux Terminus, bunlar da çok iyiler. Ohio, Amerika'dan Cinder albümü.
0: Bu artık Dijent diyebilir miyiz?
1: Evet, Dijent. Progresif metal ve Dijent. Tam Dijent bunlar. Tam Dijent bunlar.
0: Hatta yani, 7 telli, 8 telli bile olabilir yani. Evet. Do drop'u tonlanmış bir gitar var orada.
1: Evet. Şey yapıyorlar, hikaye anlatıyor.
0: Akıcı.
1: Hikaye anlatıyorlar albümde, işte 3 bölüme ayırmışlar, ilk Jüpiter diye giriyorlar, ondan sonra işte 4 şarkılık bir bölüm var, orada bir hikaye anlatılıyor, acayip teknik işte şeyler.
0: Çok teknik ama, bir de neyi sevdim biliyor musun, normalde bu tarz şeylerde çok fazla solo oluyor ve altyapıya çok önem vermiyor gruplar. Yani altyapı solonu doldursun işte, ona eşlik etsin diye yapılıyor ama burada... Bir konsept var ve bir altyapı var. Altyapının üstüne melodiler eklenmiş. Yani bir önce bir altı yapmışlar belli. Evet. Hissettiriyor çünkü. Uğraşılmış bir altyapı var. Yani ritim, senkoplar, aksaklar.
1: Hem de ne? Poliritim yani. Poliritmik diyorum ben buna.
0: Aynen.
1: Poliritmik bu herifler. Yani dediğin gibi tam senkoplar.
0: Sadece gitar üstüne kurulmamış yani. Bir müzik üstüne kurulmuş bir yapı var.
1: Evet.
0: O yüzden çok hoşuma gitti. Bu da yani son iki grubumuz bence haftanın şeyi yani.
1: Evet.
0: Plini ve bu son iki grup.
1: Aynen. Bu üçlü. Plini, Lux Terminus ve Jamie. Yani, evet. Aynen. Yani gerçekten. Artık veyahut da bu Haime mi okunuyor abi arada? Yani Norveçliler de lütfen kusuruma bakmasınlar. Yanlış da okuyor olabilirim. Yani Lux Terminus, Lux Terminus okur herhalde Amerikalı da artık. Ben Türk'üm, kusura bakmasın. Yani onun için Lux Terminus okuyorum bunu. Çok iyi. Cinder dediğin gibi çok beğendiğim bir albüm. Bu programı kapatmak için en iyi grup bence de. Çok çok da güzel bir şey program oldu. Herhalde bir sonraki programda bir Deep Purple ile AJ'yi çalarız. O tarz olur. Bir hard rock programı yapalım.
0: Yani dedikodu yaparız.
1: Dedikodu
0: İki
1: yapalım.
0: İki parça çalar.
1: Bir İki parça çıkarız. Aynen. Dediğim gibi. O olmamış, bu olmamış zaten. AJ düğmeme bas konuşayım. Deep Purple'ı hiç tanımam. Orada sana bırakırım. Neyse. Evet. Ben tekrar anons edeyim, programımızı kapatalım. Jamie'nin Above and Beyond albümünden Heaven Falls Heavy ve Lux Terminus'un Cinder albümünden Neon Rain'le programımızı kapatıyoruz.
0: Evet, ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu.
0: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz.
1: İyi geceler.

0: Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.
1: Apaçık Radyo.

0: Gitareski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.
5: Kılavuz.
2: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

Thank you.

0: Kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne düşü bela ne diyor?
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo müzikleri.